Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Kur'an'daki İslam ve bugünkü İslam. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki İslam 7 safa ve 4 tane teslim içerir. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabi olmak, tabiyet. Birincisi 3. basamakta gerçekleşir, ikincisi 14. basamakta. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırıp 7 tane gök katını aşırıp Allah'a teslim etmek. Yirmi birinci basamak. Dördüncü safa fizik vücudunu Allah'a teslimi. 25. basamak. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. 26. basamak. Altıncı safa muhlis olmak. 27. basamak. Ve son safa iradeyi Allah'a teslim etmek. İrşada memur ve mezun kılınmak. 28. basamağın 5. kademesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'nın indinde Allah her şeyi en güzel şekilde dizayn etmiş. Bunların hepsi önce Tevrat'ta yer almış, sonra İncil'de yer almış, en sonunda Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Üç dinin de gerçek sahibinin Hazreti İbrahim olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de din Hazreti İbrahim'in Hanif dini olarak geçer. Öyleyse biz İslam alemi Kur'an'daki İslam'ı tamamen devre dışı bırakmışız. Başlangıçta Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında Kur'an-ı Kerim bütünüyle tatbik ediliyordu. Yani bu demin saydığımız 7 tane safhanın 7'sini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bütün sahabe, adına sahabe dediğimiz kişilerin hepsi yaşadılar. Hepsi ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Kur'an-ı Kerim ezeli ve ebedi dini ifade eder. Din ezelidir ve ebedidir. Allah Teala dini ortaya koyduğu zaman insan adı verilen mahlukunun kendilerine üfürülen ruhu Allah'a teslim etmelerini temel farz olarak koymuştur. Sonra fizik vücutların teslimi gelir. Sonra da nefslerin teslimi. Son gelen iradenin teslimidir. Allah Teala
İslam kelimesinin ve teslim kelimesinin Müslüman kelimesinin hep aynı kökten yaratanıdır. Selim kökü. Sin, Lam ve Mim. İslam dinin adıdır. Müslüman o dini yaşayan kişinin adıdır. O kişiye verilen isimdir. İslam'ı yaşayan demek Müslüman. İslam olan, İslam'ı yaşayan. Ve aynı kökten gelen teslim kelimesi ise İslam'ın temel esasını ifade eder. İslam, teslim demektir. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bunu teslim edersek bu yetmez. Gerçi biz ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman üçüncü kat cennetin sahibi oluruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman sadece bir tek dilekle birinci kat cennetin mutlaka sahibi oluruz. Eğer kalpten bir dilekle Allah-u Teala'ya ulaşmayı diler de bir insan başka bir şey yapmaya fırsat bulamadan ölürse, bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O birinci kat cenneti hak etmiştir. Sadece ve sadece bir dilekle. Peki yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı Allah-u Teala mutlaka ona mürşit sevgisi verecekti. Allah-u Teala mutlaka onu mürşidine ulaştıracaktı. Kimi? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyen kişiyi. Başka kimselerle Allah-u Teala meşgul olmaz. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan meyledenlerdir. O Allah'ın seçtiklerinin içinden bir takım insanlar, çok küçük bir kısmı, belki %5'i, belki %5'in altında bir miktarı Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İslam'ın ne olduğundan haberdar olanlardır. İşte din indirildikten bu tarafa bütün devirlerde insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemişler. Başlangıçta Musevilerin içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, sonra Hristiyanların içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, sonra İslam'ın içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler vücuda geldi. Bütün peygamberler kendi zamanlarında bütün insanları Allah'a davet ettiler. Dediler ki ey insanlar, siz Allah'a en yakın mahluklar olarak yaratıldınız. Allah yarattıklarının içinde en çok insanı sever. Ve Allah Teala sizi ona verdiğiniz, ona sizlere verdiği emaneti ona, Allah'a teslim etmenizi ister sizden. Ve bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ama o dileğin sahibini Allah-u Teala mutlaka mürşidine, mürşit sevgisi vererek ulaştırır. Tabiyetle birlikte ikinci kat cenneti kazanır kişi. Ve de bununla bırakmaz Allah-u Teala. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa onu mutlaka kendisine doğru yola çıkartır. O kişinin ruhu mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkar. İşte bu yola çıkış o kişinin ruhu için seyri sülük adlı bir yolculuğu
ifade eder. Seyri sülük demek, Allah'a ulaşma konusunda seyir halinde, hareket halinde olmak demek. Yani ruhun vücuttan ayrıldığından sonra birinci kata ulaşması, ikinci kata ulaşması, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedi, altıncı, yedinci katlara ulaşması, yedinci katta yedi tane alemi aşması ve nihayet Sittetül Müntaha'dan Allah'a ulaşması seyri sülük adını alır. Bu seyir halinde olmak, hareket halinde olmak Allah'a doğru yola çıkıp yolculuğunu Allah'ın zatında tamamlamak manasına gelir. Öyleyse Kur'an'da ne var? Kur'an'da İslam var. Kur'an'da ne var? İslam'ın manası olan Allah'a teslim olmak var. İşte İslam alemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ve ondan sonra daha asırlarca hep Allah'a ulaşmayı dilemişler ve de ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı İslam aleminin büyük kısmı, çok büyük kısmı dilemiş. İslam alemi dediğimiz zaman şu anda mesela Türkiye İslam ülkelerinden biridir. Ama nüfusunun çok küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyerek seyri süluka girerler. Ötekiler de biz de Müslümanız derler. Gerçekten de İslam dinine girmiş olanlardır. Ama teslimle alakaları yoktur. Şeytanın korkunç tuzağına düşmüştür İslam alemi. İslam, yani Allah'a ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi asırlarca evvel unutulmuş. Ve insanlar bir tarafta Eş'ari, bir tarafta Maturidi olmak üzere iki ana bölüme ayrılmışlar evvela. Başlamışlar imanı tartışmaya. Mümin olmak nedir? İman nedir? Tartışmaların ardı arkası kesilmemiş. Kesilmemiş ama başka bir şeyin ardı arkası kesilmiş. Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, Allah'ın garantisinde olmasına rağmen insanlara iblis bu tartışmalar dizaynı içerisinde adım adım insanları iki gruba ayırmak suretiyle birbirine düşürerek asıldan uzaklaştırmış. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra İslam alemi o korkunç tuzağın ana hatlarında hapsolmuş. Korkunç tuzak İslam'ın 5 tane şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu İslam'ın 5 şartı her şeyin yerini almış. Ve de en kötüsü din alimleri böyle bir öğretinin içinde İslam'ın 5 şartının bütün insanları kurtarabileceği kanısına ulaştırmış. Alimler diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelimeyi şehadet getirmek.
Kim bunları yaparsa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse bunları yapıyor diye Allah'ın cennetine giremez. Ülkenin din adamları İslam'ın esasını araştırmak gereğini hiç duymamışlar. Ataları onlara demiş ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu şartları gerçekleştirdiğiniz takdirde cennete girersiniz. Gelen ilim, gelen bilgi dağarcığı asırlardan beri devam eden en az 10 asırdan beri devam eden bir dizayn var. Bu İslam'ın standartlarını İslam'ın 5 şartına indirmektir. Kur'an'daki İslam da Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına alır. Mürşide tabiyetin muhtevasını alır ve ruhun Allah'a teslimini muhtevasını alır. Sonra fizik vücudun teslimini emreder. Sonra nefsin teslimini emreder. Sonra irşada ulaştırır kişiyi, muhlis kılar ve de iradesini Allah'a teslim ettirir. İslam başından sonuna kadar 7 tane safa ifade eder. Böylece 4 tane de teslim söz konusu ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Bu Kur'an'daki İslam'dır. 14 asır sonra İslam alemi bu esasların hepsini devre dışı bırakmıştır. Bütün İslam alemi mi? Hayır. İslam aleminin içinde tasavvufu yaşayanlar vardır. Tasavvuf İslam'ın ta kendisidir. Ve Osmanlı tasavvuf sebebiyle dünya hakimiyetinin sahibi oldu. Tasavvuf İslam'ın 5 şartıyla hareket etmez. İslam'ın şartını 7'ye çıkarır. 6.'sı zikirdir. İslam'ın 5 şartı arasında mevcut olmayan zikir. 7.'si ise teslim. Sevgili kardeşlerim, İşte İslam kelimesiyle teslim kelimesinin arasındaki muhtevayı yakalayabildiğiniz zaman teslimin İslam'ın esası olduğunu göreceksiniz. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi İslam teslimlerden ibaret olduğu için adı İslam'dır. Bu İslam'ın 5 şartının içinde zikredilmeyen bir müessese var. Adı zikredilmeyenin adı zikir. Zikredilmeyen zikir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah'ı zikredin. Ve böylece ona ulaşın. Veskür ismi Rabbike, Rabbinin ismini zikret ve tebettül ileyhi tebtila ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Açık bir şekilde Allah Teala koymuş ayrıca zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve okumu salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Allah Teala diyor ki Allah'ın onlara kitaptaki esasları oku. Utlu uhiye minel kitabi. Onları kitaptan ayetleri oku. Ve ekumu salatı ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Neden? Kişi o sırada namaz kılıyor.
Ne münker yapması lazım, ne mümkün ne de fuhuş. Vale zikrullahi ekber diyor Allah Teala, ama diyor muhakkak ki, şüphesiz ki zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namaz kılmaktan daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Zikir geriye kalan her şeyden daha büyüktür. Namaz kılmaktan büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı kıraat edersiniz, okursunuz. Bunu sesli yaptığınız zaman, herkes sizi dinlediği zaman bunun adı tilavet olur. Kur'an-ı Kerim'in tilaveti, yani sesli okunması aslında bir kişi için faydasız mıdır? Faydalıdır muhakkak. Kur'an'daki konulardan ibret alması gerekir. Ama zikrin sağladığı faydayı sağlaması da mümkün değildir. Neden? Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ve bu dilekten sonra mürşidine tabi olursa, o noktadan sonra yaptığı zikir, tabiyetten sonraki zikri Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah kelimesini tekrar etmesi, o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat nurlarının gelmesini ifade eder. Şartın bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi mürşide tabiyet. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine tabi olduğu zaman bu iş gerçekleşir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemezse onun muhtevasında değişiklik yapmaz Allah-u Teala. Onun göğsünü yarmaz. Onun göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. O kişi zikir yaptığı zaman onun kalbine rahmet ve faz nurları ulaşmaz. Başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra %98'e ulaşan fazıllar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman konunun aydınlık, nurlu tarafını görüyoruz. Kişinin kalbine nur dolmasıyla noktalanan bir sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren o kişinin zikir yapması halinde Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle fazılların taşıdığı, salavatın taşıdığı, önce %2 rahmet, salavatların taşıdığı %2 rahmet, sonra 7 defa %7 fazıl birikimi o kişinin kalbine Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Ve Allah Teala vazgeçmez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye evvela dini sevdirir Allah Teala, zikri sevdirir, namazı sevdirir, ibadetleri o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar zevk haline getirir. Eğer kişi bu dileğin sahibi değilse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezse, o zaman İslam'ın 5 şartı, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, ona manevi değer olarak hiçbir şey sağlamaz. Nefsinin kalbi başlangıçta nasıl kapkaranlıksa, ömrünün sonuna kadar o karanlığı muhafaza eder. Kişi
O zaman gayri ihtiyari düşünmez mi sevgili kardeşlerim? En çok buna hayret ediyoruz. Yahu ben 40 seneden beri Allah-u Teala'ya ibadet ediyorum. İslam'ın 5 şartı diyorlar. Tamam, 5'ini de gerçekleştiriyorum. Ama mutlu değilim. Huzursuzum. İslam bu mu? Buna karşılık tasavvufu yaşayanlar Allah'a gece gündüz dua ediyorlar. Hamd ediyorlar, şükrediyorlar. Ya Rabbi, ben sana nasıl hamd etmeyeyim, nasıl şükretmeyeyim ki beni yoluna ulaştırmışsın. Ruhumu benden aldın, sana ulaştırdın, beni ermiş evliyandan kıldın. O arada katında

Bu arada kadında bana da bir taht ihsan ettin. Kadındaki tahtlardan birinin sahibi kıldın. Allah'ım ben sana nasıl hamd etmeyeyim, nasıl şükretmeyeyim? Ben bir hiçtim, bir cehennemliktim. Beni birinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kıldın. Allah'ım ben sana nasıl hamd etmeyeyim, şükretmeyeyim ki? Ben mutsuz bir insandım. Ama bana mutluluğun en az yarısını bir hiç karşılığı, sadece bir deneyim karşılığı teslim ettin. Ben bir yarım da olsa bir mutluluğun sahibiyim. Dünya mutluluğunun yarısını yaşıyorum. Ahirete gelince cennetin üçüncü katını bana bahşettin. Ruhumu sana ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi kıldın beni. Ayrıca Yüce Allah'ım ruhumu ben sana ulaştırmadım ki. Ben sadece sana ulaşmayı diledim. Geri kalan her şeyi sen gerçekleştirdin. Sen bana namazı sevdirdin. Namaz bir zevk oldu. Sen bana orucu sevdirdin. Oruç tutmak açlığın yok olduğu bir yeni devre oluşturdu benim üzerimde. Zekat vermek beni huzursuz etmiyor. Başkalarına yardım edebildiğim için bir zevk haline gelmiş durumda. Hacca gitmek imkanını buldum veya kişi fakir orada bana yeterli para nasip olmadığı için ben hacca gidemedim ama bunu senin indinde bir eksiklik olmadığını biliyorum. Çünkü o ibadeti yapacak olan kazancın sahibi olamadım. Kelime-i şehadeti de sık sık getiriyorum. Ama bunun ötesinde asıl sana beni yaklaştıran ruhumu 7 tane gök katından aşırtıp 7. gök katında 7 tane alemden geçirip sana ulaştıran vasıtanın zikir olduğunu biliyorum artık. O zikri layık-ı veçhiyle yaptığım için benim ruhumu bu dünya hayatını yaşarken kendine ulaştırdı. Ey Yüce Allah'ım! Sana sonsuz hamd ve şükrederim diyor kişi. Ne yapmış Allah Teala? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesini istemiş. Demiş ki, senin görevin bana ulaşmayı dilemek. Dilediğin takdirde senin elindeki iradeyi ben teslim alacağım ve seni kendime ulaştırana kadar benim kontrolümün altında olacaksın. Sana namazı sevdireceğim. Sana orucu tuttuğun zaman açlık vermeyeceğim. Sana hepsinden daha önemlisi zikri sevdireceğim. Zikir, namaz, bütün ibadetler senin için sadece doyulmaz zevkler olacak. İşte Allah Teala bütün insanlara bu imkanı vermiş. Ve Kur'an'da bunlar açık bir şekilde belirtiliyor. Peki bundan sonra kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra kişinin ondan sonraki gayretine bağlı yeni bir hayat var. Ya kişi zikrini aynı seviyede tutmayı devam ettirir bir ömür boyu. Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya mutluluğunda yarısını bir ömür boyu yaşar. Ama başka bir şey olabilir. Herkes Allah-u Teala ondan korusun. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra bir vurdum duymazlığa ulaşır. Ve de artık onun için zikir yapmak
zevk halini devam ettirmez. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeye başlar. İbadetler ona zevk vermemeye başlar. Bu kalbin kararmasına işarettir. Arkasındaki yegane sebep zikrin şeytan tarafından çok kurnaz bir biçimde azaltılmasıdır. Zikir azaldıkça kişinin bu istikametteki ulaşmak istediği hedef adım adım kaybolur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İbadetler insanlar için bir angarya değildir. İbadetler bütün insanlar için bir zevktir. Bu zevki yaşayabilmeniz için Allah Teala sizin Allah'a ulaşmanızı diliyor ki zikrin ne kadar güzel bir şey olduğunu Allah'ın verdiği o zevk ile yaşayasınız. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen herkes ruhunu Allah'a ulaştırana kadar zikrin o büyük huzurunu, mutluluğunu yaşarlar. Allah'ın yardımı nereye kadardır? Allah'ın yardımı ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız güne kadardır. O söz vermiştir. Diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bir başka ifadeyle ruhunu geriye alır. Bu ise o kişiye yarım mutluluğu sağlar. 12 saatlik bir devre her gün o kişi için mutlaka mutlulukla geçer. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yoktur. Sevgili kardeşlerim, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi olmuş ve ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Bu evreleri tamamlayan bir insan için ahiret mutluluğunun üçüncü kat cenneti oluşur. Bu da o kişi için Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. O zaman bu seviyede Kur'an'daki İslam'ın standartlarında ne karşılığı, neyi elde ettiğimize bakalım. Bir hiç karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunca ermiş evliyan öyle yaptılar. Bunu dilediler. Sen de onları ulaştırdın. Onlar ulaşmadılar. Sen onları ulaştırdın kendine. Beni de ulaştır Yüce Allah'ım. İşte böyle bir talep o kişiyi dünya mutluluğunun yarısına, üçüncü kat cennete mutlaka ulaştırır. Kişi bir ömür boyu devam ettirebilir.

intikamını o kişinin üzerine civar omuzlarına en ağır yükleri yüklemeye çalışır. Herkese telkinde bulunabilecek olan şeytanlar herkesin etrafında devamlı olarak mevcuttur. Ve o kişiyi Allah'ın yolundan ayırmak için her şeyi yaparlar. İşte onların bu gayretleri neticesinde kişi, insanların çoğu vuslata ulaşmışken, ruhunu Allah'a teslim etmişken, üçüncü kat cennetin sahibiyken tekrar düşerler. Ama devam edenler zikirlerine, onlar düşmezler ve de daha devam, daha gayret ederlerse dik yokuş aşarlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Daha yollarına devam ederlerse daimi zikre ulaşırlar. Zaten fizik vücut tesliminden sonra daimi zikre ulaşmak önemli bir şey değildir artık. Mutlaka kişi ulaşır normal şartlar altında. Bu kişi üllelvap olmuştur. Sonra Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe-i nesuha davet edilir. Tövbesini gerçekleştirir. Bu kişi yeni bir aşamaya ulaşmıştır. Altıncı kat cennetin sahibi olmuştur. Ve ne zaman ki bu kişi tövbe-i nesuha tövbe ettikten sonra Allah onun üzerine kendi ruhunu ulaştırır. Ve külli irade o kişinin iradesini teslim alır. Ve böylece artık zikri bitmiş olur. Ve tesbihi başlamış olur. İşte o kişi irşat makamının sahibi olur. Yedinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse Kur'an'daki İslam Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi birinci kat cennete mutlaka ulaştırır. Bu kişi 14. basamakta mürşidine tabi olur. İkinci kat cennetin sahibidir. Tabiyetten sonra ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılır eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Var diyelim, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bundan sonra bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ondan sonra daimi zikre ulaşacaktır. Bu kişi ulul elbab olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibidir. Beşinci kat cennetin sahibidir. Sonra daimi zikrin ötesinde Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhla tövbe edecektir. Muhlis olacaktır. Altıncı kat cennetin sahibi olacaktır. Ve bundan sonra son aşamada külli irade onu teslim alacaktır. Ve irşade memur ve mezun kılınan cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi kılınacaktır. İşte 7 safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi, 4 teslim, bu Kur'an'daki İslam'dır. Allah-u Teala'nın hepinizi Kur'an'daki İslam'ı tamamlamayı nasip ederek mutluluklar içerisinde yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâta el-müstakîm. Sırâta el-lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lel-dâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Ve bu akşam sizlere hız kanunlarından, alemlerden, kara deliklerden bahsetmek istiyorum. Yaratılışın, kainatın yaratılması kesimini beraberce görmüştük. Zahiri alemde yaşamakta olan biz insanlar için Allah'ın üç tane hız kanunu var. Bir, ışık hızı. Saniyede 300 bin kilometrelik bir hız. İki, ışık hızının altındaki hızlar kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle usule gelen hızlar. Üç, üst hız kanunu. Işık hızının ötesindeki hızlar. Sevgili kardeşlerim, hız iki şekilde elde edilir. Bir, kinetik enerjiyle, bir itiş enerjisi vermek suretiyle bir kitlenin harekete geçirilmesi, ivme kazanması, hız kazanması ve hızın oluşması. Kinetik enerjiye bağlı bütün hızlar ışık hızının altında kalmaya mahkumdur. Işık hızına ulaşamaz. Einstein'ın genel açıklaması odur ki, eğer kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle bir madde ışık hızına ulaşabilseydi, maddenin kütlesi sonsuz olurdu. Öyle söylüyor Einstein. Sevgili kardeşlerim, Einstein da şimdi anlatacağımız gibi, biraz sonra açıklayacağımız gibi bir eksikliğin içindeydi. Fotonların bir elektronla bir karşıt elektrondan oluştuğunu bilmiyordu. Ama fotonların parçacık özelliğini keşfetmişti. Ne olduğunu anlayamadan ömrü bitti. Neticeye ulaşamadan bu dünyadan ayrıldı. Öyleyse ışık hızının altındaki hızlar bildiğimiz hızlar. Arabanın hızı, uçağın hızı, füzenin hızı, en hızlı giden vasıtalar, ışık hızının çok altında hızlardır. Işık hızına kinetik enerjiyle şu dünya üzerinde yaklaşmak bile söz konusu değildir. Öyleyse ışık hızı dedikleri şey nedir? Foton nasıl bir yapı taşır? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bunu gerçek anlamda neticesine ulaştırabilmemiz için evvela elektrondan, karşıt elektrondan başlamak mecburiyetindeyiz. Biliyoruz ki
protonlar elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşurlar. Bir protonun, bir nötronun muhtevasına baktığımız zaman protonda 3675 tane elektronla ondan bir fazla sayıda 3676 tane karşıt elektron görürüz. Nötronda ise bunlar eşittir. 3676 tane elektronla 3676 tane karşıt elektron. Bu elektronlar iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Karşıt elektronlar da iki kuark oluşturur. Bir sağ spinli, bir sol spinli. Bu yapıda son derece dikkat çekici Allah'ın bir kanunu var. Yarım ağırlıklar kanunu. Karşıt elektronların saniyedeki devir sayısı ve buna bağımlı olarak da ağırlıkları elektron ağırlığının yarısı kadardır. Devir sayısı da, karşıt elektronların devir sayısı da elektron devir sayısının yarısı kadardır. Yetmez, ağırlıkları negatiftir. Ne demek istiyoruz? Biz insanlar da elektronlardan ve karşıt elektronlardan oluşuyoruz. Eğer bizim fizik vücudumuzdaki ağırlığımız 80 kilo ise, sadece elektronlardan ibaret olsaydık bileceğiz ki bu ağırlık 160 kilo olacaktı. Ama vücudumuzda elektron kadar karşıt elektron da mevcut olduğu için ve bu karşıt elektronların ağırlığı negatif olduğu için 160 kilo elektron ağırlığı olan bir insanın bu dünyada tartılması 80 kiloluk bir ağırlık oluşturur. 160 kiloluk ağırlığın yarısını negatif ağırlık yok etmiştir. Bu sebeple buna izlenebilirlik ilkesi diyor Allah Teala. İzlenebilirlik ilkesinin bir gereği olarak biz insanlar yarım ağırlıklar kanununun bir neticesi olarak elektron ağırlığımızın yarısı kadar bir ağırlıkla ölçülebiliriz. Dünyadaki bütün varlıklar için aynı şey geçerlidir. Fizik varlıklar için aynı kanun geçerlidir. Yarım ağırlıklar kanunu. Şimdi konuşmanın burasında fizik alim bizim söylediklerimize itiraz ediyor. Sevgili kardeşlerim, bunları biz söylemiyoruz ki. Allah'ın bize olan öğretisini sizlere ulaştırıyoruz. Ve bu öğreti dünyaya ışık salacak olan öğretidir. Geleceğin işaretlerini taşır ve gelecek ilmindir. Hamdolsun ki o ilminde sahibiyiz. Sahibi kılındık dememiz daha doğru olur. Ama ilim ilmi taassubu içerisinde negatif ağırlıkları kabul etmiyor. Sevgili kardeşlerim, netice öyledir ya da böyledir. Kabul ederler veya etmezler. O onların bileceği iş. Biz kendi ilmimize bakalım. Allah'ın öğrettiklerini sizlere aktaralım. Demek ki elektronların ağırlığı
negatif ağırlık değil, pozitif ağırlık. Karşıt elektronların ağırlığı ise negatif ağırlık. İzlenebilirlik ilkesinin, var olma ilkesinin gereği olarak da karşıt elektronlar elektron ağırlığının yarısı kadar devir hızına ve yarısı kadar ağırlığa sahipler, negatif ağırlığa sahipler. Bu sebeple 3676 tane elektronla 3676 tane de karşıt elektrondan oluşan bir hidrojen atomu 1838 elektron ağırlığı kadardır. Çünkü aynı sayıdaki, yani 3676 tane karşıt elektronun negatif ağırlığı ikinci 1838 gramı 1838 elektron ağırlığını yok ediyor. 3676'dan onun yarısı olan 1838'i çıkartırsanız geriye 1838 elektron ağırlığı kalır. Bu bir nötronun ağırlığıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronlarla karşıt elektronların bir enerji akımına maruz kaldıklarında bazılarında bir değişim oluyor. Bir takım soy madenlerde elektrik enerjisi verildiği zaman akkor haline gelen bütün madenlerde bu özellik var. Hangi özellik var? Elektrik enerjisi elektronlara ve karşıt elektronlara ulaştığında karşıt elektronların enerjiden aldığı payın karşıt elektronlardaki tesiri daha üst seviyede oluşuyor. Yani karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısından daha hızlı artıyor. Peki bu ne oluşturur? Bu fotonu oluşturur. Foton bir denge unsurudur. Aynı ağırlığa sahip olan bir elektronla bir karşıt elektron aynı ağırlığa ulaştıkları anda mutlaka bir çekim alanının sahibi olurlar. Manyetik alanları onları eşleştikleri anda karşıt elektronun devir sayısıyla elektron devir sayısı eşit olduğu anda iki taraftaki manyetik alan karşı tarafı mutlaka cezbeder. Bundan evvel veya sonra bu sağlam bağımlılık oluşmaz. Dikkat edin, bu ışık hızının oluşma noktasıdır. Maddenin içindeki elektronlar ve karşıt elektronlar elektrik enerjisinden aldıkları etkiyle devir sayılarını arttırırlar. Ama karşıt elektronların devir sayısı elektron devir sayısının iki katı hızla artar. Yani yüz devir sayılı bir elektron 200 devir sayısına ulaştığı zaman, devir sayısının 100 olduğunu düşünelim saniyede, 200 devir sayısına ulaştığı zaman onun yarısı kadar devir sayısına sahip olan bir karşıt elektron iki kat hızla artarak bir noktada eşitliğe ulaşıyorlar. Bir noktada elektron devir sayısıyla karşıt elektron devir sayısı birbirine eşit oluyor ve eşleşme oluşuyor.
Bu noktada birbirlerine çok enteresan bir etkiyle etkileşime girer bir elektronla bir karşıt elektron. Etkileşme dominant olandan başlar, elektrondan başlar. Elektron karşıt elektronu kendisine çeker. Bu çekimde gelen parça karşıt elektronu etki alanına alarak ona çarpma hızıyla onu harekete geçirir. Ve çekilen elektrondur. Ama çekildiği için o da karşıt elektrona etkileşim yapacaktır. O da onu çekecektir. Böylece maddenin kendi içindeki enerji saniyede 300 bin kilometrelik bir çekim alanı oluşturur. Dışarıdaki bir enerjiyle bu noktaya ulaşmak hiçbir standartta mümkün değildir. Ama maddenin kendi içindeki enerji, yani maddenin içinde meknuz olan enerji, biliyorsunuz kitleyle ışık hızının karesi enerjiyi ifade ediyor. Maddenin kütlesiyle ışık hızının karesinin çarpılması. Öyleyse madde kendi içinde muhteşem bir enerjiyi taşır. Bu enerji onu ışık hızına ulaştırdığı gibi sonsuz hıza da ulaştıracaktır. Öyleyse bir soy madeninin içinde veya floresan lambalarında kullanılan gazlardan herhangi birinde elektronla karşıt elektronun hızına beraberce bakalım. Bir yerde elektronla karşıt elektronun devir sayısı eşleşecektir. Karşıt elektronlar daha hızlı bir döngüye sahip oldukları için bu aleme ait olan elektrik enerjisinin karşıt elektronlara verebildiği devir sayısı arttırıcı güç elektronlara verebildiğinden bir kat fazla. Allah Teala bu sebeple elektronu ve karşıt elektronu dengeye getiriyor. Devir sayılarının eşleştiği noktada ışık duvarı üzerinde bir kanadı zahiri alemde, bir kenarı zahiri alemin berzah aleminde olan bir uçak düşünün. Her istikamet ışık duvarıdır. Işık duvarı üzerinde iki kanadı eşit ağırlığa sahip olan bir uçak uçuyor. Bir kanadı elektron, öbür kanadı karşıt elektron. Bu alemde oluşan, bu alemin enerjisiyle oluşan böyle bir sistem sadece bu alemde izlenebilir. Ve foton oluşur. Hareket halindeki iki parçacık hangi açıdan birbirlerine buluşmuşlarsa, vasıl olmuşlarsa o açının bileşkesi ve açının iki taraf üzerindeki tesirini oluşturan açısal momentumu hem istikamet verir fotona hem de saniyede 300 bin kilometrelik bir hız verir. Birbirini devamlı birbiriyle hareket halinde olan bir sistem, bir elektronla bir karşıt elektron, sonsuz sayıda elektronla sonsuz sayıda karşıt elektron bir hareket unsuru oluşturur. Bunun hızı saniyede 300 bin kilometredir. Işık hızının altındaki hızlar için bir şey söylemeye gerek yok. Hepiniz bunu çok iyi biliyorsunuz.
ışık hızına gelince bu sadece maddenin kendi içindeki meknuz olan, var olan ve o enerjinin kullanılmasıyla ulaşılabilen bir hızdır. İtiş enerjisiyle, kinetik enerjisi enerjiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Öyleyse buradaki dengeyi görüyoruz. Fotonların hızı saniyede 300 bin kilometre. Bir gama fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya çarptığı zaman bir olay vücuda geliyor. Zamanımızın ilmi olayın mahiyetinin ne olduğunu bilmediği için ve idrak da edemedikleri için çift foton olayı diyorlar buna. Yani bir foton ikiye ayrılıyor, iki foton oluyor diye değerlendiriyorlar. Bir gama fotonu bir kurşun duvara vurduğu zaman ne oluyor? Biri izlenmekte devam eden ama öteki belki saniyenin binde biri kadar bir zaman parçası görünen ve arkasından yok olan bir muhteva taşıyor. Böyle bir muhteva taşırsa ne olur? İlginç bir gözlem. Birisi herhangi bir istikamette harekete geçmişse gözlenebilen kesim, diğeri onun tam tersi istikamette 180 derecelik bir açıyla, yani onun istikametinin karşı tarafa doğru devamında yol alıyor ve hemen görünmez oluyor. Birisi gözlenebiliyor, ikincisi gözlenemiyor. Şimdi bir defa evvela buradan iki tane fotondan bahsetmek mümkün değildir. Bu açıdan değildir. Çünkü parçacıklardan birisi gözleniyor, öteki gözlenemiyor. Gözlenebilen kesimin bir elektron ağırlığı ve devir sayısı taşıdığını görüyoruz. İzlenebilen parçacık bir elektron. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada bir kanun geçerli. Yapılan bütün incelemeler şunu göstermiştir ki bir foton ağırlıksızdır. Bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Yapılan bütün gözlemler aynı sonuca ulaşmıştır ki bütün fotonlar sıfır ağırlıklıdır. Şimdi ilmin çaresiz kaldığı, cevap bulamadığı bu noktada biz devreye giriyoruz. Bize ulaşıyor kardeşlerimiz. Soruyorlar. Böyle bir durum çok garip bir durum. Yani bir foton ağırlıksız ama foton ikiye ayrıldığı zaman, çift foton olayı vücuda geldiği zaman birisinin parçacık özelliğini taşıdığını görüyoruz. Ağırlığı var. Sıfır ağırlıklı bir fotondan ağırlığı olan bir elektron çıkıyor ortaya. Bize ulaştıkları zaman onun elektron olduğu konusunda da bir fikirleri yoktu. Şimdi kesinleşmiş durumda. O parçacığın elektron olduğu kesinleşmiş durumda. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer bir foton sıfır ağırlıktaysa, ikiye parçalanmışsa ve parçacıklardan bir tanesi elektronsa, o parçacık bir fotonken sıfır ağırlıkta olduğuna göre o gözden kaybolan nesnenin de o parçacığın eşidi kadar negatif ağırlık taşıması gerekmez mi?
kim bunun aksini iddia edebilir? İşte bizim ilim adamlarımız bunun aksini iddia ediyorlar. Ve sadece reddediyorlar. Sevgili kardeşlerim, sebebi ne biliyor musunuz? Biz bu ilmi Allah'tan aldık diye. Zavallı dünyamız kendi geleceğine nasıl bir engel çektiğinin farkında değil. İşte sonuca ulaşıyoruz. Bir foton, bir gama fotonu ayrıştığı zaman, bir kurşun duvara vurduğunda veya bir aynaya vurdurulduğunda bir elektron çıkıyor, izlenebiliyor. Bir de karşıt elektron çıkıyor, izlenemiyor. Ama aralarında ilginç bir korelasyon var. Birisi güneye doğru gidiyorsa öteki mutlaka aynı 180 derecelik açıyla, aynı açıyla kuzeye doğru gidiyor. Öyleyse bir foton bir elektronla bir karşıt elektrondan oluşur. Saniyede 300 bin kilometre hıza ulaşan hareketsiz bir noktadan başlıyor hız. Bir elektrik lambası bir noktada duruyor. Bir floresan lamba veya normal ışık veren bir elektrik lambası bulunduğu noktada duruyor. Ama maddenin kendi içinde mektuz olan enerjisi onu saniyede 300 bin kilometre birleştikleri andan itibaren değişmeyen bir hıza ulaştırıyor. Şimdi muhtevaya beraberce bakalım. De Broglie ne diyordu? Her parçacığa, yani her elektrona bir dalga eşlik eder diyordu. Kuanta eşlik eder diyordu kuantum nazariyesinde. De Broglie onun o dalga diye vibrasyonu tespit ettiği için dalga adını verdiği o parçacığa eşlik eden ikinci parçanın bir karşıt elektronun olduğunu elbette bilmiyordu. Sevgili kardeşlerim, sonuç şuraya ulaşıyor. Işık hızı bir ayraçtır. Alt hız kanunuyla üst hız kanununu birbirinden ayıran bir ayraçtır. Alt hız kanununda maddenin yapısına baktığımız zaman elektronların devir hızı karşıt elektronların devir sayısının 2 katı. Elektronların ağırlığı karşıt elektronların ağırlığının 2 katı ve böyle bir kütleye bir itiş enerjisi geliyor, kinetik enerji geliyor, onu harekete geçiriyor. Bir otomobil olarak, bir uçak olarak, bir füze olarak harekete geçiriyor ve maddenin yapısında ışık hızına ulaşıncaya kadar bir değişiklik yok. Ama ışık hızında bir eş değerlik söz konusu. Elektronlarla karşıt elektronların ağırlığının birbirine mutlaka eşit olması lazım ki negatif ağırlıkla pozitif ağırlık birbirini götürsün. Ve ışık hızı o ışık çıkaran nesneden fotonlar ayrılmaya devam ettiği sürece hep saniyede 300 bin kilometre ile bir hareket başlamıştır ve devam etmektedir. İşte dünyamızı ve başka gezegenleri ziyaret etmekte olan
bir takım yabancı gezegenlerden gelen varlıklar insan hüviyetindeler. Onlar ışık hızının üzerinde bir hızla hareket edebiliyorlar. Hava gemileri bunu sağlıyor. Aslında Allah'ın koyduğu kanunlara baktığımız zaman sonucu görmemek mümkün değil. Eğer ışık hızının altında elektron ağırlığı karşıt elektron ağırlığından fazlaysa, ağırlığı ve devir sayısı ışık hızında bunlar eşit oluyorsa, ışık hızının ötesinde bir başka sonucun var olması lazım. Elektron ağırlığının karşıt elektron ağırlığından aşağı düşmesi lazım. İşte burada ışık hızının aşılabilmesi için karşıt elektronun devir sayısının arttırılması lazım. Böyle bir noktada ne olur? Işık hızı aşılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Üst hız kanunu bunu içerir. Işık hızının üstündeki hız. Bunu gerçekleştirebilmek için mutlaka karşıt elektronların devir sayısının elektron devir sayısını aşması gerek. O zaman maddenin içindeki enerji ışık hızının ötesinde bir hızı oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir yapı değişikliği maddeyi o alemin maddesi olmaktan çıkarır ve ağırlığı sıfırın altında bir yeni farklı bir madde oluşur. Burada o maddenin ağırlığını fizik alemde, bu alemde ağırlık olarak artık ölçemezsiniz. Ağırlık sıfırın altındadır. Bir başka ifadeyle ışık hızının ötesindeki hıza antimaddeyle ulaşmak mümkün. İşte bir takım gezegenlerde orada ilginç bir olgu var. Bunu başarabilen gezegenler, yani ışık hızının ötesindeki hıza hava gemileriyle ulaşan gezegenler, son atom savaşından bugüne ulaşıncaya kadar geçen süresi en uzun olan gezegenler. Hangi gezegen hangi çağı yaşıyorsa o yaşadığı çağda bütün ilmin yok olduğu son atom savaşından sonra ne kadar zaman geçmesi geçtiği önemlidir. Çünkü Allah-u Teala, o veren Allah-u Teala bütün gezegenlerdeki insanlara onların ilimlerinin daha üst boyutunu, daha üst boyutunu, daha üst boyutunu vermeye hazırdır. İnsanlar o ilmi yanlış istikamette kullanıp da gezegenlerini bütün hayatı yok etmek üzere bir savaşla noktaladıkları zaman var olan her şey, bütün ilim yok olmuştur. O zaman yeniden başlayacaktır. İnsanlığın öyküsü, ilim öyküsü yeniden başlayacaktır. İşte dünyamız ne yazık ki bu konuda gerilerde bir gezegendir. Bizim gezegenimizden çok daha uzun süre, son atom savaşından sonra insanlığı ve ilmi yok edici bir savaşa maruz kalmamış birçok gezegen var. Onlar bunu başarabilmiş durumdalar. Öyleyse böyle bir dizayna baktığımız zaman üst hız kanununun antimaddeyle oluşabileceğini görüyoruz. Tabii bu alemin maddesi değilse, antimadde söz konusuysa, bir görünmez gemiden bahsetmemiz söz konusu. Bu aleme göre görünmez olan bir gemi. İşte UFO'larla ilgili araştırmaların gösterdiği şey, takip eden pilotlar bir süre sonra
Çok hızlandı diyor UFO. Sonra da hızlandı diyor ve gözden kayboldu diyor. Görünmez oldu diyor. Herkes de bu görünmezde hayret ediyor. Nasıl görünmez olabilir diye. Aslında olay bu kadar basit. Eğer başka aleme ait olan bir madde söz konusuysa, o başka aleme ait olan maddeyi, zahiri aleme ait olmayan maddeyi, mesela gayb alemine ait olan maddeyi, mesela berzah alemine ait olan maddeyi bu alemde göremezsiniz. Böylece yolculukların dizaynına bakın. Allah Teala diyor ki biz Câsiye Suresi 23. ayet-i kerime bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizin emrinize musahhar kıldık diyor. İyi ama o uzak gezegenlere biz gidemedikten sonra nasıl emrimize musahhar kılmış ki Allah Teala? Çok basit sevgili kardeşlerim. Hepiniz gidiyorsunuz. Hepiniz bütün gezegenlere gidiyorsunuz. Gitmeyi istediğiniz zaman nefsiniz bu alemin varlığı olmadığı cihetle bu alemde sonsuz hızla hareket haline geçiyor. Nefsiniz berzah aleminin varlığıdır. Ve zahiri alemde sonsuz hızla hareket etmek yetkisinin sahibidir. Bu sebeple çok kısa bir zaman süresinde, birkaç dakikanın içinde sonsuz uzaklıktaki gezegenlere ulaşabilmek imkanının sahibidir. Ve hepiniz ulaşıyorsunuz. Öyleyse bir alemde yaşayan bir insan bu özelliği kazandıktan sonra, yani nefsiyle fiziğin ötesini yaşamaya başladıktan sonra başka alemlerde bulunabilir mi? Nefsinizin pozisyonu buna çok müsait. Ve başka bir aleme, berzah alemine her zaman geçebilirsiniz. Başka bir aleme, gayb alemine geçebilirsiniz. Ama Allah-u Teala bu konuda önce berzah alemini tanımanızı ister. Ve sevgili kardeşlerim, bir kara delikten geçerek ulaşabilirsiniz. Başka bir kara delikten de bu aleme dönebilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala yıldızlara kasem ederim diyor ve yıldızların bıraktığı yere kasem ederim diyor. İşte o yıldızların, yok olan yıldızların bıraktığı yer. Yok olması ne demek? Bu alemde, bu alemdeki maddesini yok etmiş oluyor. Ama yeri duruyor. İşte orası bir başka aleme, özellikle berzah alemine bir geçiş noktasıdır. Bir gidiş, bir de geliş söz konusudur. Yani zahiri alemden berzah alemine geçiş, berzah aleminden de tekrar zahiri aleme dönüş. Orada da yaşayanlar var, tıpkı bu dünyada yaşadığınız hayatı yaşayanlar, burada da yaşayanlar var, bizler.
Bu dünyada yaşamak bir mazhariyettir. Çünkü bizler berzah alemine her zaman gidebildiğimiz halde berzah alemindekiler bu aleme her zaman gelemezler. Geriye dönüş söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse kara delikler başka alemlere geçiş kapılarıdır. Aslında başka bir aleme ulaştığınız zaman koordinat değiştirdiğinizi zannetmeyin. Gene bulunduğunuz alemin bir noktasındasınız ama orası madde yapısı itibariyle bu alem değil. Ne demek istiyorum? Yani şu anda bizi gördüğünüz, televizyonda seyrettiğiniz odanızı, salonunuzu kainat olarak düşünün. Zahiri alemdesiniz, odanızdaki her şeyi görüyorsunuz. Ama aynı hacim aynı zamanda berzah alemidir. Kara maddeyle temsil edilir. Hamdolsun ki ilim artık kara maddeyi bulmuş durumda ve bulunduğumuz aleme kara maddenin hiçbir tesirinin olmadığını, bizi de kapladığını ama bizim üzerimizde hiçbir tesirinin olmadığını zamanımız ilmi kesinleştirmiş noktada. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir müessese söz konusu. Aynı alem, yani zahiri alem, bütün alemleri içerir. Öyleyse bir kara delikten geçip de öbür aleme ulaştığınız zaman gene bu alemde bir yerlerdesiniz. Ama bu alemde hissedilmeniz söz konusu değil. Başka bir alemdesiniz ama gene bu alemde bir koordinatın, aynı koordinatın sahibisiniz. Emr aleminde de, gayb aleminde de, zahiri alemde de aynı noktadasınız ama izlenemezsiniz. Nefsiniz de sizi zahiri alemdekiler göremezler. Ama zahiri alemin de bu aleminde gene bir noktasındasınız o sırada. 6 tane kainat aynı boyutları paylaşırlar. Aynı gezegenler hepsinde vardır. Ve birisi için giriş, öteki için çıkıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kara delikler sizi bir alemden bir diğerine geçirir. Allah'ın sırlarına sistemleri Allah Teala kapatmış. Ama layık olursanız kapıları açar, sırlarını size de öğretir. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın vücuda getirdiği statü alem farklılığıdır ama aslında koordinat değişikliği. O alemde başka bir koordinattasınız, bu alemde başka bir koordinattasınız. Hayır. Aynı koordinattasınız. 6 alemde de aynı koordinattasınız. Ama hangi sisteme göre ayarlı bir vücudu taşıyorsanız
orasını hissedebilirsiniz. İşte Allah Teala burada bir farklılık vücuda getirmiş. Nefsinizin zahiri alemi görmesini de sağlamış. Öyleyse ya berzah aleminde olursunuz, eğer kara delikten geçer de berzah alemine ulaşmışsanız, berzah alemini görürsünüz sadece. Her şey sizin için fizik olur. İnsanlar sizi görürler, kucaklaşırsınız. Kollarınızın arasında bir vücut vardır. Diyelim ki anneniz veya babanız veya dediniz rahmetli olmuş ve gidiyorsunuz berzah alemine. Karadelikten geçtiniz. Berzah alemindesiniz. Bu dünyada gene bir koordinattasınız. Ama o alemi görebilirsiniz. O alemi hissedebilirsiniz. Orada rahmetli olan kişiyle karşılaştığınız zaman eski günleri yad edebilirsiniz. Onu kucaklarsınız. Gerçekten bir vücudu kucaklıyorsunuz. Konuşur sizinle. O zaman anlarsınız ki o yaşıyor. Ama yaşayan fizik vücudu değildir. Fizik vücudu toprağın altına girmiştir. Ama nefsi yaşıyor. Kıyamete kadar da orada yaşamaya devam edecek. Sevgili kardeşlerim, eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz ve buna çok fazla üzülüyorsanız, aslında bu üzüntünüz geçerli değildir. Çünkü o ölmemiştir. Berzah aleminde yaşantısına devam edecektir. Berzah alemiyle bu alem arasında farklılıklar var mı? Çok farklılık var. Bir defa zaman boyutları her zaman ileriye ve geri hareket edebilir berzah aleminde. Yani bir akrabanızı, sizden evvel ölmüş olan bir yakınınızı gördüğünüz zaman onu aynı yaşta görebilirsiniz, öldüğü yaşta. Öldüğü yaştan çok daha genç bir yaşta görebilirsiniz. Çok daha yaşlı bir yaşta da görebilirsiniz. Çok daha ihtiyar, ileri bir yaşta da görebilirsiniz. Kendiniz için de bu geçerlidir. Orada, berzah aleminde, nefsinizde siz oradayken bir bakarsınız ki ilkokulda imtihana giriyorsunuz. Bir bakarsınız ki çok fazla yaşlanmışsınız. Kendinizi her türlü değişik şekilde nefsinizde görebilirsiniz. Nefsiniz her türlü hüviyete girebilir, değişebilir. Berzah aleminde ölüm söz konusu değildir. En yüksek uçurumlardan aşağıya atlasanız hiçbir şey olmadığınızı göreceksiniz. Nehirlerin, denizlerin derinliklerine dalsanız size hiçbir negatif tesirinin olmadığını göreceksiniz. Yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Birisi orada berzah aleminde size elindeki makinalı tüfekle ateş etse, yüz yerinizden sizi vursa gene ölmezsiniz. Ölmeniz mümkün değildir. Öyleyse berzah hayatı bir devamlılıktır. Kıyamete kadar devam edecek bir hayat. Onun için hayatınızda eski arkadaşlarınız, sizden yaşlı olan insanlar ölmüşlerse sakın onları gerçek anlamda ölmüş, bir daha ulaşamayacağınız insanlar saymayın. Onlar yaşıyorlar. Oraya ulaştığınız zaman berzah alemine onlarla her zaman karşılaşabilirsiniz. Yakınları ölen ve bundan çok üzüntü duyanlara sesleniyorum. Üzülmeyin, onlar ölmediler. Onlar yaşıyorlar. Hacet namazı kılıp Allah-u Teala'dan talepte bulunun.
önce 7 müminle Yasin okuyun, sonra da hacet namazı kılın, Allah-u Teala'dan talepte bulunun, onlarla beraber olmak istediğinizi söyleyin. Göreceksiniz ki bir gece nasıl olduğunu anlamadan orada olacaksınız. Onlarla konuşacaksınız, dertleşeceksiniz. Onları kucaklayacaksınız, bakacaksınız ki hiç şek ve şüphe olmaksızın yaşamakta devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, hayat orada da devam ediyor. Bu dünyada devam ettiği gibi. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada ölüm yok. Farklılıkları söylediğimiz gibi orada zamanın bütün boyutlarına gidip gelmek mümkün. Yani bebekken de görebilirsiniz kişiyi. Öldüğü yaştan çok daha yaşlıyken de, çok daha gençken de, öldüğü yaşta da görebilirsiniz. Ama bu dünyada yaşadığı her şeyi hatırlar ve ona bir şeyler sorduğunuz zaman doğru ve sahih cevaplar alırsınız. Sevgili kardeşlerim, bu alemden berzah alemine geçmek için bir kara delikten geçecekseniz, o kara delik mutlaka buradan oraya geçebileceğiniz bir özellik taşır. Yani buradaki sistemi kendisine çeken bir özellik taşır. O kapıdan, yani o kara delikten sadece bu alemden öbür aleme geçebilirsiniz. Diğer alemden bu aleme aynı kara delikten dönmeniz mümkün değildir. O, bütün sistemleri kendisine çeken bir özelliğin sahibidir. Peki, berzah alemine

bir yıldız da o alemden bu aleme bir geçişin işaretini taşır. Öyleyse kara deliklerinden birincisi o aleme çeker, ikincisi bu aleme, zahiri aleme çeker. Ve yolculuğunuzda sonsuz hızla hareket edersiniz. Bir anda orada olursunuz, bir anda burada olursunuz. Öyleyse öyle bir dizaynda kara deliklerin aslında çok kıymetli geçiş kapıları olduğunu göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, siz üç alemde de var olan bir insansınız. Nefsiniz zahiri alem için, affedersiniz, nefsiniz berzah alemi için yaratılmış, onun bir parçası. Fizik vücudunuz bu alemin, dünyanın bir parçası. Ruhunuzsa emr aleminin bir parçası. Öyleyse Allah-u Teala kalp gözünüzü açıp da size İhlas makamında daha evvel geçirdiğiniz bir yolculuğu göstermişse, bütün katlarda kimlerle beraber olduğunuzu, nasıl katları yükseldiğinizi, hangi katta neler yaptığınızı göstermişse, biliniz ki o katlarda sizinle beraber olan bütün insanlar ruh olarak oradadırlar. Emr alemi ruhların alemidir. Öyleyse bir seyri sülük müessesesi ruhunuzun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasını içerir. Bu seyri sülük boyunca Allah-u Teala eğer size bir muhtevayı gösteriyorsa, hangi katta nasıl bir işleme ruhların tabi tutulduğunu görürsünüz. Evvela ana dergâhtan başlar görüntüler. Emr aleminin bir parçası da elbette bu dünyadadır. Zahiri alemi, bu alemi Allah'a kadar bağlayan yolun adı sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakimin ilk sebili, yatay sebili bu alemdedir. Tabi olduğunuz mürşidin bulunduğu noktadan devrin imamının bulunduğu ana dergaha kadar giden bir yoldur. Dünya sathına paraleldir. Ana dergâhta sırları gösterdiği zaman Allah Teala insan ruhlarını göreceksiniz, onarlık sıralar. Bir altın paralar kümesi göreceksiniz. Nasıl secde edildiğini, nasıl altın kapıdan dışarı doğru uçulduğunu, nasıl dışarıda tek bir sıra oluşturduğunuzu, ayakta olan insanlar ama ayakları yere değmeyen boşlukta sağdan sola bir sıranın oluşturulduğu ve herkesin o sırayla saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. Birinci katta açıkta secde edeceksiniz, herhangi bir mescidin içinde değil. Açıktaki seccadelerde. Orada kalacaklar, birinci kata kadar çıkabilenler orada kalacaktır. Sonra berzah emr aleminin

ikinci gökkatına çıkacaksınız. Orada su arılma havuzlarında su arılacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hem devrin imamının dergahında hem orada ikinci kattaki su arılma havuzlarında göreceksiniz. Havuz dediğim zaman yüzme havuzu gibi bir havuz düşünmeyin. Bu havuzlar yerden yükselen 2 metre 20, 2 metre 30 santim yükseğe kadar yükselen, etrafı şeffaf cam gibi bir maddeden yapılmış olan ve normal standartlarda bir insanın rahatça girip ayakta olmasına rağmen başının üzerinde kısa boylu bir insan için 50-60 santim boşluk bulunan uzun boylu bir insan için belki en uzun boylular için 15-20 santim boşluk bulunan sarımsı şeffaf bir sıvının doldurduğu bir havuz düşünün. Ruhlar oraya atlas elbiseleriyle girerler. Erkeklerin hepsi sarıklıdır. Hanımların hepsi örtülüdür. Ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz. Bu sıvı elbiseleri ıslatmayan bir sıvıdır. Ve ruh ne kadar orada suya sıvının içinde durursa dursun, ruha bir şey olmaz. Ruh nefes almak mecburiyetinde değildir. İkinci kattaki su arılma işlemleri bir dizayn içinde gerçekleşir. Evvela arka taraftaki duvar boyunca secde edilir. Sonra uçarak sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi ortanın sol tarafında ve Hanım Sultan da daha baştan itibaren en solda yer alırlar ve uçarak havuzların her birine girenleri başlarından havuzların içine, her birinin içine bastırırlar. Havuzlar yan yanadır, birer kişilik ve hiç kimsenin elbisesi ıslanmaz, vücuduna yapışmaz ve su arılacak olanlar kimlerse onların hepsi su arılma havuzlarında su arılır. Oraya ulaşmadan evvel ilkin bir ameliye geçirir kişi arka taraftaki özel odada melekler tarafından yapılan bir nevi operasyon. Kahverengiyle siyah arası bir şeyin vücudunuzdan alındığını göreceksiniz. Bir nevi diri. Ve sonra o söylediğim su arılma işlemlerine tabi olacaksınız. Üçüncü katta iki katlı bir mescidin iki katında da secde yapılır. Bir kısmı üstte, bir kısmı altta. Secdeden sonra namaz, orada kılınan namazdan sonra çıkılır. Ve bu üçüncü katla dördüncü katın arasını birbirine bağlayan mihenk menfezine ulaşılır. Mihenk menfezi katları birbirine bağlayan bir silindirdir. Bu silindir üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanmıştır. Dünyamıza göre madeni bir yapısı vardır. 1,5 metre falan genişliğinde olan bu silindirin içindeki insan ruhları silindire girer girmez sonsuz hızla yükselirler dördüncü kata doğru. Bir evvelki bir sonrakinin başının üstünde yol alır ama başlar ve ayaklar birbirlerine hiçbir zaman değmezler. Mesafe aynen korunur. Ve dördüncü katta Beytül Haram'ın aslı
Beytül Makdes'in aslı söz konusudur. Orada secde edilir. Kapıdan uçularak girilir. Secdeden sonra kubbeden uçarak yükselinir. Beşinci kat Beytül Haram'ın aslıdır. Orada da secde edilir. Hep secdelerde ön saflardakiler daha yukarıki katlara yükselirler. Arkadakiler orada kalırlar. Beytül Haram'ın aslında da secde edilir. Kubbeden altıncı kata yükselinir. Altıncı katta suvarılma havuzları söz konusudur. Affedersiniz, altıncı katta Sıbkatullah olmak, Allah'ın nuruyla boyanmak söz konusudur. Ve buz kalıbına benzeyen yaklaşık 1,5 metre genişliğinde bir nur, ışık veren, nur saçan bir buz kalıbı düşünün. Hani buz kalıpları vardır ya, kalıp haline getirilmiş buzlar, işte öyle. Beyaz, çok açık yeşil renkte bir ışık saçıyor. Bu ışık oradaki ruhların ellerini ve yüzlerini, açıkta kalan derilerini mutlaka çatlatıyor. Ve çatlayan derilerin tedavisi için başların üzerine bir özel sistemler geçiriliyor ve derilerin çatlaması izale ediliyor. Böylece Allah'ın boyasıyla boyanmak adım adım gerçekleşiyor. Herkes ayakta bir tek sıra oluşturuyor. Hanım Sultan hanımlar tarafında onlarla beraber, ama sağ ve sol kanat velileri iki ayrı rasat yerindeler. Bu boyanma, Allah'ın boyasıyla boyanma işleminde bir gün oradakilerden birisinin derisi çatlamıyor. Bu fethe ehil olan kişidir. Zamanı gelmiştir. Onun elbiseleri değiştirilir. Ona bir kılıç hediye edilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile kubbeden yukarı uçar. Ve yedinci kata ulaşır. Altıncı katın belki en büyük özelliği kapısıdır. Sıbkatullah olunan yerin kapısı herhangi bir kapı gibi kapı kanadı olan bir yer değildir. Kapıda kanat yoktur. Ama kapı son giren kişinin silüetinin şeklini alır. Dış çeperinde hangi noktalardan geçiyorsa kişinin silüeti, öyle bir dış çeper kapıyı oluşturur. Yani uzun boylu birisi o kapıdan geçmişse kapı büyüyüp onun şeklini almıştır. Ondan sonra geçecek olan kısa boyluysa kapı küçülecek, onun şeklini alacaktır. Kapı devamlı bir büyüme ve küçülme içerisinde görev yapacaktır. Ve fetih kapısına ulaşan kişi bakar ki 7 tane beyaz mermerden basamak, üstünde gene beyaz mermerden bir sahanlık, iki tarafta trabzanlar ve 5. merdivende 7 basamaklı bir merdiven, 5. basamağın üzerinde iki trabzanı birbirine bağlayan bir altın zincir. Yaklaşık olarak trabzanlar 2 metre veya biraz daha geniş bir mesafede birbirine ve bu mesafedeki alan 7 tane baklayla birbirine bağlanmış bir altın zinciri ifade ediyor. Arkada da devrin imamının dergahının
sırat-ı müstakime açılan kapısının aynı orada da var. 4 metre yaklaşık yüksekliğinde, yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, üzerinde 30'ar santimlik baklava dilimleri olan, yatay değil, yukarıya doğru yükselen bir dizaynda baklava dilimleri olan, üzerinde kapı tokmağı, kapı eli bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Eğer arkada menteşeler varsa bunlar sol tarafta, sağdan açılıyor kapı. Ve otomatik açılıyor. Altın zincir ikiye ayrıldığı anda kapı açılıyor. Ve fetih ehli olan Evliya Namzedi oradan uçarak içeriye giriyor. Ve içerisi bir salon. Yukarıya çıkış merdiveni yok. Ama kişinin vakti gelmişse o tavandan yukarı çıkacaktır. Tavandan bir üstteki yere ulaşacaktır. Üstteki kat bir giriştir. 7. katın, Levh-i Mahfuz'un girişindeki birinci alem kader hücreleridir. Hangi zamanın hangi anında oradaysanız o andaki noktada oradasınız. Sol tarafınız geçmişinizdir. Bir duvarla kapalıdır. Bu duvarda sıva yok. Sadece taşlardan örülen bir duvar. Muntazam bir duvar. Taşlardan örülmüş ama sıvası yok. Bu geçmişiniz. Sol tarafınız. Sağa döndüğünüz zaman kader hücrelerinizi göreceksiniz. Altıgen, her bir altıgen kapı yerin üzerinde oluyor bunlar. Zaten yer diye bir şey göremezsiniz. Hepsi kader hücrelerinin altıgen kapıları. Kapılar birbirine bitişik. Her bir altıgen kapı 24 saatlik bir kader hücresini ifade eder. Ve Allah Teala dilerse geleceğiniz olan bu kader hücrelerinden dilediği günü açıp size geleceğinizden birkaç tane sahne gösterebilir. Kader hücresinin kapısından kapıyı açarak girmezsiniz. Kapıdan içeriye uçarak girersiniz. Kapı gene kapalıdır ama siz içinden geçebilirsiniz o altıgenin. Girdiğiniz zaman kendinizi dünyada göreceksiniz. Ve o gün, Allah'ın göstermek istediği gün hangisi ise, o gün neler yaptığınızı bütün mekanlarda o gün orada yaşamakta olan diğer insanlarla beraber hayatınızın bir kesitini göreceksiniz. Hani birçok insan, Allah'ın birçok evliyası ölüm günü detaylı olarak anlatmıştır birçok kişiye. Bütün söyledikleri de gerçekleşmiştir onların. Nasıl oluyor diye düşünüyorsanız böyle oluyor. Allah Teala dilediği kişiye gelecekten o günü, dilediği günü gösteriyor. Eğer Allah Teala anlatma emrini verirse o zaman o veli bundan bahsedebilir, anlatabilir. Yoksa anlatmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7. katın birinci alemidir, kader hücreleri. O altıgenler sonsuza doğru sıralanan yüzlerce hücrenin üzerinden uçarak geçeceksiniz. Ulaştığınız yer ikinci alemi, Levh-i Mahfuz'un yani göğün 7. katının
ikinci alemi olan Ümmül Kitap'tır. Ümmül Kitap bir mukaddes kitaplar külliyatıdır. Allah'ın indirdiği, yazdırdığı bütün kitaplar oradadır. Nebi olan Resullerine yazdırdıkları da, Nebi olmayan veli olan Resullerine yazdırdıkları da. Kitap deyince normal bir kitap düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu kitap 10 katlı bir apartman büyüklüğünde ve bir sayfası da açık. Altında devrin imamı, etrafındaki 60 kişiye Ümmül Kitap hakkında devamlı bilgi veriyor. Bir kürsü, etrafı tamamen kürsünün etrafında oturan, o konuyu öğrenmeye gelmiş olan veli namzetleriyle dolu, hepsi ruh hüviyetinde. Üçüncü alem kudret denizi. Denizin derinlikleri, sırları gösterilir. Orada ne kadar derine girerseniz girin, tabiatıyla boğulmadığınızı, yaşamaya devam ettiğinizi göreceksiniz. Güzel bir olay olarak değerlendireceksiniz kudret denizini. Sonra dördüncü aleme geleceksiniz, Makam-ı Mahmud. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Dört halifesi arkada sahabe, yanında devrin imamı, hepsinin ayakta olduğunu göreceksiniz. Sonra beşinci alem Divan-ı Salihin. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Bu dairesel bir cami. Balkonları olan ve zikir yapılan bir özelliği olduğu gibi bir takım çalışmalarında her zaman devam ettiği bir yer. Ve yedinci alem zikir hücreleri. 2-2,5 metre yüksekliğinde deniz analarına benzeyen şeffaf küreler. Çok sayıda küre soldan sağa muntazam bir şekilde yerleştirilmiş. Aynı istikamette hepsi. Önden arkaya da aynı istikamette birçok küre. Her birinin içinde Allah-u Teala'nın bir evliya namzeti oturuyor. Ayakları her iki ayağı da sol tarafta olmak üzere. Bilekleri birbirinin üzerinde olmak üzere. Ve zikir hücrelerinde, zikir hücreleri diğer kesimler gibi aydınlık değil, loş bir ortama ifade ediyor. Orada gözler ışıktan hiç rahatsız olmuyor. Herkes zikir ediyor. Her gün devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, üç kişi olarak oraya iniyorlar, oraya ulaşıyorlar indi ilahiden. Ve orada onlar Türk bayrağındaki yıldızın bulunduğu yerde bir üçlü oluşturuyorlar. Bütün zikir hücresindekiler de, hücrelerindekiler de
çıkıyorlar anlatımı dinlemek üzere. Bir hilal vücuda getiriyorlar. Önce iç sıra oluşuyor. İç sırayı oluşturanların ikincisinden başlayarak ikinci sıra oluşuyor. Bitiş de ikincisinde bitiyor. Üçüncüsünden başlayarak üçüncü sıra oluşturuluyor. Ve yedi sırada tamamlanıyor hilal. Bütün zikir hücresindekileri alıyor muhtevasına. Sıralanma olurken el öpme işlemi gerçekleşiyor. Sohbetten sonra tekrar el öpme işlemiyle aynı sıra dahilinde birinci gelen birinci dönmek üzere zikir hücrelerine dönüş var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zikir hücrelerinde devrini tamamlayan kişi Sittetül Münteha'ya uçarak ulaşıyor ve Sittetül Münteha'dan yukarıya Allah'ın zatına dikey bir yolculukla ulaşıyor. Bu söylediğim yedi kat emr alemi adını alıyor. Yedinci katın üstü ise yokluk. Allah orada, yoklukta. Bir gün onu göreceksiniz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala cinler alemini yaratmış. Adına gayb alemi diyoruz. Her alem gayb ama cinlerin alemine gayb alemi deniyor. Cinler insanlara çok benzeyen mahluklar ama ayakları ters. Ve eğer bir insanı, bir insan ruhunu ve bir cini aynı yerde görürseniz, ki Devrin İmamı'nın dergahında bunu göreceksiniz, o zaman insanları kendi renginizde gördüğünüz halde cinleri yeşil olarak göreceksiniz. Unutmayın, kalp gözünüz açılınca iki ana kaideyi hiç unutmayın. Bütün kırmızılar yeşil görünür. Tabiatıyla yeşillerde kırmızı görünür. Bütün maviler sarı görünür. Mavinin tonlarına göre sarının tonları oluşur. Bütün sarılarda mavi görünür. İki büyük farklılık oluşacak kalp gözünüz açıldığı zaman. Söylediğim gibi cinlerle insanları aynı yerde gördüğünüz zaman cinlerin yeşil renkte göründüklerini ama insanların sizin renginizde olduklarını göreceksiniz. Öyleyse emr aleminin son bölümü indi ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı kılınır. Sevgili kardeşlerim, huzur namazının imamı daima hayatta olanlardan biridir. Bu dünyada yaşayıp ömrü tamamlandıktan sonra insanlar huzur namazında yer alırlarsa imam olarak Allah-u Teala böyle bir müsaadeyi vermiyor. İmamdan üstün vaziyette olanlar da hayatta olan imamın arkasında namaz kılmak durumundalar. Biliyorsunuz ki nebiler, resullerden, nebi olmayan, veli olan resullerden, nebi olan resuller üstündürler. Nebiler peygamberlerdir. Ama bütün peygamberler, nebiler aynı zamanda resuldürler ama resuller, veli resuller nebi değillerdir. Ama peygamberlerin bulunmadığı fetret devirlerinde
Bugün de dünyamız bir fetret devrini yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel rahmetli olmuş. 14 asırdır dünyada nebi yok. Kıyamete kadar da olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin mühürü. İşte bu sebeple huzur namazının imamlığı görevi mutlaka her kavimde mevcut olan Resullerden bir tanesi Allah Teala tarafından seçilerek ona tevdi edilir. İşte böyle bir görevi üstlenen kişi aslında kendisi nebi değildir. Bir veli Resuldür. Allah'ın evliyasından bir Resuldür. Ama eğer onunla beraber nebilerden namaz kılacaklar varsa onlar imamlık yapamazlar Allah'ın kanunları gereğince. Onun arkasında namaz kılacaklardır. Bu onların üstün olmadığını göstermez. Sadece huzur namazının imamının mutlaka hayatta olması lazım geldiği kanununun, Allah'ın bu kanununun bir gereğidir. Huzur namazının başında imam vardır, arkasında iki kişi vardır, nebilerden. Arkasında bir kişi vardır, arkasında iki kişi vardır. Devrin imamının iki baş veziri, arkasında yedi vezir daha vardır. Sonra yedi tane kutup, beyaz elbiseleriyle, her şeyleri beyaz olarak. Sonra onarlık sıralar başlar. İlk dört sıra kırkları ifade eder. Bütün bu kişiler hep sarıklıdır. Yalnız devrin imamı ve arkasındaki iki kişi, onlar sarıklı değildir. Başlarında kefiye vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve emr alemi burada tamamlanır. Kırklardan sonra kırkların elbiseleri, başlarında hepsinin beyaz sarıklar, cübbeleri siyah ve sırma, altın sırma kordon var çapraz olarak ön taraflarında. Yakalarında da gri, koyu gri kürk var. Kırkların. Yetmişlerse bal rengi cübbelerin sahipleri. Huzur namazının imamı da, şimdiki huzur namazının imamı da o bal rengi cübbelilerdendi. Huzur namazının imamlığına tayin edilmeden önce. Sonra çeşitli gruplar geliyor ard arda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu anlattığım alemler, yedi tane gök katı, yedinci kat, indi ilahi, bunlar hep emr aleminin muhtevası. Yedi gök katı boyunca devam eden yol, Tarık-ı Mustakim adını alır, Sırat-ı Mustakim'in bir bölümünü ifade eder. Yedinci katta yedi tane yatay alemin geçilmesi, anlattığım alemlerin geçilmesi, Sırat-ı Mustakim'in üçüncü bölümünü ifade eder. Yatay ikinci yol. Sitret-ül Münteha'dan, yani indi ilahiden Allah'a ulaşan dikey yolsa dördüncü sebilini ifade eder Sırat-ı Mustakim'in. İki yatay, iki dikey, dört sebilden oluşur Sırat-ı Mustakim, Allah'a ulaştıran yol. Ve
kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Allah Teala bunu göstermişse başlangıçta kendi ruhunuzu da görebilirsiniz. Sonra göremezsiniz. Allah'ta ruhunuz yok olur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, alemler Allah'ın yarattığı alemler. Allah Teala size cenneti de cehennemi de gösterecektir. Cenneti gördüğünüz zaman bir huzur yayılacak her tarafınıza. Ama cenneti gördüğünüz zaman bir huzursuzluk duyacaksınız. Oraya gidecek olan insanlara gerçekten acıyacaksınız. Cennet de, cehennem de katları itibariyle 7'şer kattan oluşurlar. Ve cennetleri size huzur verici yerler olarak göreceksiniz. Ama cehennemin Allah'ın gösterdiği her kademesinde oradaki insanlara çok acıyacaksınız. İşte cennet emr aleminin standartları içinde vardır. Cehennem zulmani alemin standartları içinde vardır. Ve aşağı doğru inildikçe insanlara yapılan azap giderek artacaktır. Böyle bir durumda sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a doğru giden yollarda bir takım katlardan geçiliyorsa, cehennemin katları da 7 ayrı katı oluşturur. Aynı zamanda zulmani alemde 7 kattan oluşur. Ve 7. katın cehennem, 7. katın zulmani aleminde gene kader hücrelerini göreceksiniz. Ama cehenneme gidecek olanların kader hücreleri. Öyleyse alemlere dikkatle bakın. Allah Teala bütün alemleri insanlar için yarattığını, alemlerde olan her şeyi de insanların emrine musahhar kıldığını söylüyor. Böyle bir statüde alemlerle beraber, kainatın yaratılmasıyla beraber canlıların da yaratılması bir bölüm içerir. Allah Teala buyuruyor ki biz her canlı şeyi sudan yarattık. Affedersiniz, biz hayatı sudan başlattık diyor Allah Teala. Burada Allah Teala'nın hayatı tek hücrelerden başlattığını görüyoruz. Bir amip, tek hücreli, sadece bir tek hücreden oluşan bir canlı türü. Ama dikkat edin sevgili kardeşlerim, onda başka yaratıklardan, dağlardan, taşlardan farklı bir yapı var. O bir canlı. Nahl suresinin
23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki hayat veren sadece biziz diyor. Yaşatan da öldüren de sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir mahluk hayat veremez diyor. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bu yaratılışın, tek hücrelerden başlayan yaratılışın hücre sayısının çoğalmasını neticelendirdiğini görüyoruz. Sonra suda başlayan bu hayatın veya suda memelilerin de oluşmasıyla balinalar gibi farklı şekil aldığını görüyoruz. Sonra hayat karaya atlıyor. Karada da yalnız karada yaşayan canlıların var olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük boyutlu canlıların Allah Teala tarafından yaratıldığını görüyoruz. Bu denizde başlayan hayat karaya sıçradıktan sonra karadaki hayatta birçok canlının var olduğunu, nesillerinin tükendiğini görüyoruz. Sonra başka canlılar vücuda geliyor. Bu muhteva Allah-u Teala'nın hayat dizaynı içerisinde dilediği türleri var etmesi, dilediği türleri yok etmesiyle devam ediyor. Bu sebeple birçok canlı mahlukun soyu, nesli belki milyonlarca sene evvel tükenmiştir. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu yaşamın ulaşabildiği yerin maymunları da muhtevasına aldığını görüyoruz. İnsana en çok benzeyen yaratık türü. Ve tek hücrelerden başlayan bir hayatın sayısız canlıyı oluşturduğunu görüyoruz. Allah Teala sayısız bir çeşitlilik vermiş dünyaya, dünyadaki hayvanlara, bitkilere. Allah Teala'nın yarattığı bitki yapısıyla hayvan yapısı arasında çok kesin bir ayrıcalık vardır. Denizlerin derinliklerinde öyle bitkiler var ki bitkiler dalgaların da yardımıyla yer değiştirebiliyor. Bu bitkiler yakaladıkları balıkları yiyor. Ama bitki bir Allah-u Teala'nın yarattığı bitkiyle bir hayvan türünü birbirinden ayıran en kesin özellik bitkilerin havadan karbondioksit alarak
havaya oksijen bırakmalarından anlaşılır. Bir hayvanın da bitki mi, hayvan mı olduğu, hayvan olmasının özelliği havadan oksijen alarak artık madde olarak karbondioksit çıkarmasıdır. Öyleyse iki yapı birbirine ters bir özenle vücuda getirilmiştir Allah-u Teala tarafından ve birbirlerine ihtiyaçlı kılınmıştır. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ihtiyacın sahibi olmayan, her şeyden müstani olan, her şeyden münezzeh olan sadece Allah'tır. İnsanlar da dahil olmak üzere bütün mahlukat birbirine ihtiyaçlı kılınmıştır. Şimdi bitki dizaynına beraberce bakalım. Bitkiler biliyorsunuz ki normal standartlarda yerlerinden kımıldamayan mahluklardır, nebatlar. Ama söylediğim gibi denizin derinliklerinde öyle bitkiler var ki hareket edebiliyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları ve her türlü hayvanı yiyorlar. Sanki hayvanmışlar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda, Allah ile olan ilişkilerinizde dikkatle bakın. Acaba bu bitkiler nasıl mahluklar? Bitkiler yeşil yapraklara sahiptirler. Önemli mi? Önemli. Çünkü gıdalarını o yeşil yapraklarla sağlarlar. Yeşil yapraklar bitkinin toprağın topraktaki köklerinden aldığı suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldığı karbondioksiti kullanmak suretiyle karbonhidratları oluşturduğunu görüyoruz. Karbonhidratlar gıda maddesidir. Biz insanlar da iki çeşit gıdayla besleniriz. Birinci tür karbonhidrattır, ikinci tür de proteindir. Yerlerinden karadaki bitkilerden bahsediyoruz. Kımıldaması mümkün olmayan ağaçlar köklerinden aldıkları suyla havadan aldıkları karbondioksiti güneş ışınlarını katalizör olarak kullanmak yoluyla bir yerlere ulaşıyorlar. Karbonhidratları oluşturuyorlar. Peki sonuç ne? Sonuç oksijen açığa çıkarmaktır. Bütün bitkiler havadan oksijen, havadan karbondioksit alırlar ve açığa oksijen çıkarırlar. Onların açığa çıkardığı oksijen bütün bitkilerin açığa çıkardığı oksijen hayvanların ve insanların muhtaç oldukları hayati maddedir. Yani insanlar ve hayvanlar bitkilerin atmosfere çıkardığı oksijenle yaşayabilirler. Oksijen olmazsa yaşantılarına devam ettiremezler. Sevgili kardeşlerim, ama
bitkiler de eğer karbondioksit olmazsa, hayvanlar karbondioksit bırakmamış olsalar, bitkiler de karbondioksit olmadığı için yaşayamazlar. Öyleyse Allah Teala öyle bir yaratışla yaratıyor ki karşılıklı iki unsur birbirine bağımlı, birbirine ihtiyaçlı. Birinin artık maddesi, diğerinin hayatta kalması için gerekli olan hayati maddeyi içeriyor ve ikincinin artık maddesi de birinci grubun hayati ihtiyacını temin ediyor. Böylece Allah Teala bizlere söylemiş oluyor ki hepiniz birbirinize muhtaçsınız. Sadece ben hiçbir şeye muhtaç değilim. Bunu söylemiş oluyor Allah Teala. Klorofil özümlenmesi, fotosentez yoluyla bu strateji altında bitkilerin karbon hidratları oluşturabilmesi, işte onu ifade eder. Onlar bitkidir. Onlar karbondioksite ihtiyaç duyarlar. İnsanlar da oksijen alıp bu oksijeni kullanarak akciğerlerinde kanlarını temizledikleri zaman nefes vermeleri, her nefes vermelerinde havaya çıkardıkları şey büyük ölçüde karbondioksittir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynı o yüce yaratıcı vücuda getiriyor. Her şeyin Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta nasıl şekillendiğini görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynda yüce yaratıcıya, Allah-u Teala Hazretlerine sadece sonsuz hamd ve şükredebiliyoruz. İnsanın yaratılışı dünya üzerinde ona bir mekan verilmesi öyle bir devre rastlıyor ki Allah-u Teala dünya adı verilen bu gezegende atmosferi yaratmış. İnsanın nefes almasını, yaşamasını temin eden bir dizayn. Bitkileri yaratmış. Meyvelerinden, sebzelerinden ve tahılından insan istifade edecek, karnını doyuracak diye. Denizde balıklar yaratmış Allah-u Teala. İnsanlar onların etini yesin diye. Karada hayvanlar yaratmış. Etini yesin diye insanlar, taşıma işlerinde kullansınlar diye. Yarattığı her şey özellikle en çok sevdiği mahlukunun hayatını devam ettirebilmesi için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın yaratışına hayranlık duymaz mısınız sevgili kardeşlerim?
nasıl bir yaratış ki bitkiler insan ve hayvanlara muhtaç, nasıl bir yaratış ki insan ve hayvanlar bitkilere muhtaç. Aslında hepsi Allah'a muhtaç. Öyleyse bu muhteşem dizayna dikkatle bakın. Kainatın yaratılması, insan adı verilen bir mahlukun ait olduğu gezegende hayatını idame ettirebilmesi için Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş. Allah'ın bütün yaratıkları insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Melekler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Cinler insan için yaratılmış. Ne aklınıza geliyor? Hayvanlar insan için yaratılmış. Bitkiler, atmosfer, yeryüzü, hayat olan olmayan gezegenler hep insan için yaratılmış. Ve Allah-u Teala bütün kainatı insan için yaratmış ve şöyle söylüyor: ve sahara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı cemian minhu. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Göklerde neyi yaratmış? Melekleri yaratmış. Göklerde de insanlar var. Göklerde yaşamakta olan ruhlar var. Ruhları da insan için yaratmış. Nefsleri de insan için ve insanın fizik bedenini yaratmış. O ruhun ve nefsin bir mekanı olsun diye. Sevgili kardeşlerim, fizik bedenleriniz nefsinizin de ruhunuzun da mekanıdır. Tabii ruhunuz Allah'a ulaşana kadar ruhunuzun mekanı. Onu temiz tutun. Allah-u Teala bir muhteva içerisinde hayatı yaratmış. Hayat veren tek varlık olarak kendisinin var olduğunu söylüyor. Başka hiç kimsenin, hiçbir varlığın herhangi bir şeyi cansızken canlı hale getiremeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. Hayat veremeyeceğini söylüyor. Hayat veren sadece biziz diyor Allah-u Teala. Öldüren gene sadece biziz diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bizlere hayat verdiği için, bizleri insan olarak yarattığı için, canlısıyla, cansızıyla bütün kainatı yaratarak her şeyiyle bizlerin emrine musahhar kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek bu konuşmayı inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım.
gönül dostlarım. Allah hepiniz

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın bize bahşettiği en büyük nimet diye düşünüyoruz. Sizlerle beraber biz bir bütünüz. Allah Teala bize, biz de size. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri birlikte kıldı. Bir güzelliği yaşamak üzere. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Biliniz ki eğer mutlu olmak istiyorsanız bir mecburiyetiniz var. Bir zorunluluğunuz var. Sevmek mecburiyeti. Sevmek zorunluluğu. Sakın şeytanın dediklerine aldanmayın. Şeytan bütün insanlara sev beni, seveyim seni ilkesini kabul ettirmek ister. Bu şeytanın ilkesidir. Yani hiç kimsenin bir başkasını sevmesinin mümkün olmadığı bir dünya hayatı ifade edilir bununla. Sevgili kardeşlerim, eğer ben düşünüyorsam ki o beni sevsin de bana hissettirsin beni sevdiğini, o zaman ben de onu severim. Peki karşımdaki insan da aynı şeyi düşünüyorsa, o da şeytanın bu sev beni seveyim seni ilkesini benimsemiş biri ise, ne o bir adım atacak benden ona sevgi gitmediği için, ne de ben bir adım atacağım ondan bana sevgi gelmediği için. Yani bir ömür boyu bu iki insanın arasında bir sevgi halesi oluşmayacak. Sevgi günleri açmayacak. Sevgi bu iki insanı birbirine yaklaştırmayacak. Hep karşısındakinden bekleyecekler. İşte biz insanların aile hayatında en çok sıkıntı çektiği olay budur. İki taraf da karşısındakinden sevgi besler. Ama bu sevgiyi kendilerinin göstermesi zorunluluğundan hiç haberdar değillerdir. Eşim beni sevmiyor. Hep şikayetler bu yönde. Biz onlara soruyoruz. Peki sen eşini seviyor musun? Çok seviyorum diyor. Peki onun senin bu sevginden haberin var mı dediğimiz zaman, onun haberi var mı senin onu sevdiğinden?

Bu sualin cevabı tıs oluyor. Cevap yok. Neden? Çünkü belli etmemiş. Sevmiş sevgisini, sevmesine eşini fakat belli etmemiş. Eşi onun kendisini sevdiğinden haberdar değil. İkisi de bizimkilerin o beni sevdiğini göstersin de o beni sevsin ben de onu seveyim hedefinde. Peki sevgili kardeşlerim ne olur? Onu beklemeseniz de siz bilirseniz onu sevdiğinizi ne kaybedersiniz ki? Sevginin tomurcukları böyle ortaya çıkar. Sevgi bir güldür. Onun tomurcuğu sevenin sevdiğini belli etmesidir. Sev beni seveyim seni değil. Ben seni seviyorum. Sen de beni sev. İdealimiz bu olmalı. Sevgimizi açık ve kesin bir standartta karşımızdaki kişiye ulaştırmalıyız. Bizim mescidimizde her namazdan sonra bir sevgi merasimi yapılır. Herkes birbirini kucaklar. Namazının hayırlı olmasını diler Allah-u Teala'dan ve seni çok seviyorum der. Kimin de herkes, kimler varsa herkes mutlaka diğer bütün arkadaşlarıyla namazdan sonra bu kucaklaşmayı yaparlar, yaparız. Ne olur? Bizim mescidimizin tavanı seni seviyorum sözcüğünden titrer. Hazreti Ali'yi hatırlayın ne diyordu? Ey benim sevgili kardeşlerim, ben 30 yıl evvel bu mescidin tavanının sizin cezbelerinizden sarsıldığını bilirim. Ne oldu sizlere diyor. İşte bizim de mescidimizin tavanı hamdolsun ki inler. Aynı anda 30 kişi 40 kişi birbirine seni seviyorum demektedir. Ve bu sesli olarak söylenmek mecburiyetindedir. Onun için son derece hoş bir tablo çıkar ortaya. Herkesin sevgisini açık bir şekilde yüksek sesle belirttiği bir güzel muhteva. Sevgili kardeşlerim, öyleyse etrafınızdaki insanların sizi sevmesini mi istiyorsunuz? Bu sizi mutlu mu edecek? O zaman düşünün. Sizin de başka birisine sevdiğinizi söylemeniz onu mutlu edecek. Evvela tasavvufun temel ilkesinden bahsedelim. Tasavvuf, başkalarını mutlu kılma öğretisidir. Unutmayınız ki mutluluğunuz, başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz, onun o kadar üzerine bina edilebilir. Her bir başkasına verdiğiniz mutluluk, sizin mutluluk evinizin bir tuğlasıdır. Ve de sevgili kardeşlerim, sevdikçe sevilirsiniz. Sevildikçe sevmek ikinci etaptır ve eğer siz sevmezseniz hiç oluşmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bazen düşünüyorum. Acaba Allah Teala bize bunları öğretmeseydi bunca ilmi Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak, iradenin teslimi, bütün bu safhaları birer birer detaylarıyla, onca ayetle Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeseydik, hanginizin Kur'an-ı Kerim'den haberi olacaktı ki?
Görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Dini Allah'tan değil de kitaplardan, okullarındaki öğretiden öğrenenleri görmüyor musunuz? Onların hiçbir şeyden haberleri yok. Şeytanın insanları mutluluktan ayırmak ve kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak konusundaki o korkunç hedefini evvela Museviler üzerinde, Yahudiler üzerinde, sonra Hristiyan aleminde, sonra da İslam aleminde nasıl gerçekleştirdiğini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İşte din adamlarımız var. Biz diyorlar, öğretmenlerimizden şunu öğrendik. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Hadis-i şerifi de ezbere biliyoruz hamdolsun der, diyorlar. Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de güya ona diyor ki, bir, namaz kıl, iki, oruç tut, üç, zekat ver, dört, hacca git, beş, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hayır, girmezsin. Hiç kimse İslam'ın 5 şartını gerçekleştiriyor diye Allah'ın cennetine giremez. Öyleyse, benim sevgili kardeşlerim, yani Allah'ın insanı yaratmaktan muradı ne? Bir tek hedefi var. İnsanları mutlu kılmak. Allah Teala sizin hepinizin mutlu olmasını istiyor. Sadece bu kadar. Allah Teala bizi yaratan o. Neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini bütün boyutlarıyla koymuş Kur'an-ı Kerim'e ve de istediği şey sadece cennet mutluluğu değil. Onu, sadece onu isteseydi Allah'a ulaşmayı dileyin derdi ve bırakırdı. Herkes birinci kat cennetin, pardon, üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılınırdı. Neden birinci kat değil de üçüncü kat? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolü altına alınır ve mürşidine ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin zaten sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Sonra Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve bu kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bedavadan kılar. Sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'ın zatına ulaşmak olduğu, ulaşmayı dilemek olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse sadece bir dilek, Allah'a mülaki olmayı dilemek ve Allah'ın insanları kendisine ulaştırması. O kişi yolculuğun başlangıcında Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşadı, ruhunu Allah'a ulaştırdı ve öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bu kişi aslında hiçbir şey yapmadı. Çünkü bütün bunları ona yaptıran Allah garanti vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben sadece onları kendime ulaştırırım. Başkalarına ulaştırmam. Ama kim bana ulaşmayı dilerse onları da mutlaka ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Öyleyse
Ey benim sevgili kardeşlerim, sizler biliyorsunuz, öğrendiniz. Başkalarına da bütün gücünüzle öğretmeye çalışıyorsunuz. Ama din adamları bilmiyor. Ve sevgili kardeşlerim, onlara sevmeyi nasıl öğretebiliriz hiç bilemiyorum. Bu insanlar öğrendikleri ilimle, aldıkları diplomalarla, o muhteva içerisinde o kadar eminler ki öğrendikleri bilginin doğru olduğundan, yani İslam'ın 5 şartıyla cennete girileceğinden. En çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Bu insanlar gerçekten çok üst seviyede fıkıh biliyorlar. Üst seviyede, belki en üst seviyede. Bizim din adamlarımız fıkıhta dünyaya örnek olabilir. Peki ama tablonun diğer tarafı ya da madalyonun öbür yüzü sevgili kardeşlerim, bu insanlara hiç kimse Allah'a milaki olmayı söylemediği gibi Allah'a milaki olmayı dilemeyi de anlatmamış. Hadi biz cahiliz. Biz dini hiç bilmeden büyüdük. Din adına hiçbir kültür almadan, üstelik de solcu, koyu solcu, komünist olmakla geçirmişiz ömrümüzün bir uzun devresini. Allah Teala bize dinimizi öğretmeseydi mutlaka en cahiliniz biz olurduk. Çünkü dinle uzaktan yakından hiç alakamız olmadı. Ta ki ilk mürşidimiz Dayı Bey bizi bulduğu güne kadar. Sevgili kardeşlerim, yani ne demek istiyoruz? Herkesin mutlu olacağı günlere çok yaklaştık. Herkesin sizlere anlattığımız bu hakikatleri dünya platformunda öğreneceği günler geldi artık. Yakın bir devrede sadece sizlerin bildiğini düşündüğünüz bu Allah'ın bu muhteşem din öğretisi bütün insanları mutlaka cennete ulaştıracak olan bu öğreti. Bütün insanları ulaştırabilir mi? Elbette. Allah Teala daha kolay ne söyleyebilirdi size? Biz düşünün bakalım sevgili kardeşlerim. Diyor ki, ey benim aziz kulum, ben senden sadece bir tek cümle istiyorum. Kollarını, ellerini açacaksın bana. Diyeceksin ki, ey Allah'ım, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu sözü söylerken senden sadece bir tek özellik bekliyorum. Buradan söyleyeceksin, kalbinden söyleyeceksin. Kalbinde olmayan bir talebi bana lütfen ulaştırma. Kalbinden bir söz, yani gerçek anlamda dilediğim bir sözü bana söyleyeceksin diyor. Öyleyse Allah Teala bilir sevgili kardeşlerim, bir şey söylediğiniz zaman ona, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum dediğiniz zaman bu sözün hangi ölçüde buradan söylendiğini, kalpten söylendiğini en iyi o bilir. Her şeyi bilir. Eğer buradan söylemiyorsanız o zaman kabul etmez. Şimdi bana telefon edip yüzlerce insan soruyor. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hay Allah razı olsun diyoruz. Sonra ama hiçbir şey olmadı. Biz de onlara o olayı anlatıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hani yaşadığı olayı. Savaşa sahabesiyle beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem giderken iştirak etmeyenler. Dönüşte
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü beni bağışla. Ben gelemedim. Büyük problemlerim vardı burada. Eşim, çocuklarım, tarlalarım, ekinlerim. Onları bırakıp da gelemedim. Ama gelecek sefer sen sefere çıktığında, savaşa çıktığında mutlaka beni de yanında bulacaksın. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. Yani bu laflarında, sözlerinde kalan bir şey. Sana geliyorum diyecekler ve gene gelmeyecekler. İşte eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum diye sözle değil, şuradan kalbinden Ya Rabbi kalbime bak, biliyorsun ki bu kalp sana ulaşmamı diliyor. Beni sana ulaştır Ya Rabbi, ne olur. Ben de senin ermiş kullarından olmak istiyorum. Bana da bunu nasip kıl. Çünkü sen bunu bedelsiz veriyorsun, emeksiz veriyorsun. Sen bunu hibe ediyorsun biz insanlara. O kadar çok seviyorsun ki bizi karşılıksız veriyorsun, hibe ediyorsun. Nedir ki bir insanın ağzını açıp da Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de ermiş evliyandan birisi kıl. 8 kelime, 10 kelime, 15 kelime olsun. Sevgili kardeşlerim, ne olur yani söyleseniz. Şuradan kalbinizden bir dilek ulaşacak Allah-u Teala'ya. O dudaklarınıza bakmaz. Sesiniz de onu alakadar etmez. Ama alakadar eden başka bir uzunuz var. Kalbiniz. Hep kalbinize bakar. Söylediğiniz sözlerin ne ölçüde doğru veya yalan olduğu kalbinizle belli olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne kendinizi aldatın ne de Allah'ı aldatmaya çalışın. Onu zaten aldatamazsınız. Ama gerçekten bu işi hüsnü niyetle yapıp da beceremeyenler de var. Bunu becermek zor değil ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala o olayla anlatıyor ki bazı şeyler kalpten söylenince değerlidir. Allah Teala her şeyin, her söylediğin sözün kalpten olduğunu veya olmadığını en iyi bilendir. Öyleyse kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşacaksınız. Diyeceksiniz ki Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. İşte cennetin anahtarı alın. Kim bunu söylemişse cennet mutluluğunu garanti etti. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala söz vermiş. Eğer siz kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya bunu söylerseniz, o zaman konumuzla alakalı bir konum, bir hüviyet içine giriyorsunuz. Yani Allah'ı ona ulaşmak istikametinde kalbinizden bir taleple ziyaret ediyorsunuz. Söylediğiniz söz boşa giden bir söz değil, yabana atılacak olan bir söz değil. Sadece kalbinizden olduğu takdirde ve bunu kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaştırdığınız zaman da onun kabul etmemesi mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü o herkesin cennete girmesini ister. İstediği tek şey bütün insanların mutluluğu. Mutluluğu onun için bu kadar basit şartlara indirgemiş. Sevgili kardeşlerim, bir hiç karşılığı sonsuza kadar olan milyarlarca yıl Allah'ın cennetinde keyif sürmek, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak, bu Allah-u Teala'dan daha lütufkar kim olabilir ki? Bir tek dilek, Ya Rabbi ben sana ruhumu hayattayken ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalbinizden sıcacık bir talep. Soruyorlar bize, biz Allah'a ulaşmayı diledik ama Allah-u Teala dileğimizi kabul etti mi, etmedi mi? Biz de cevap veriyoruz. Sevgili evladım,
Sen Allah'a ulaşmayı denedikten sonra ne oldu? Namazı sevmeye başladın mı? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmemeye başladın mı? Zekatını muntazaman vermeye başladın mı? Zikir yapıyor musun? Zikir yaptığın zaman hoşuna gidiyor mu? Cevaplar hep hayır, hayır, hayır diye geliyor. O zaman diyoruz ki sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Bir başka kardeşimiz telefon ediyor. Diyor ki ben diyor mutluluktan uçmak üzereyim. Böyle bir mutluluğun dünya üzerinde var olabileceğini hiç düşünmemiştim. Biz de diyoruz ki ne oldu evladım hayır olsun. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. O günden beri ayaklarım yere değmiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Allah Teala demek insanlara bu kadar mutluluk veriyormuş. Ne yapmış? Ne oldu peki diyorum. Ben diyor eskiden hiç namaz kılmazdım. Hatta namaz kılanlara kızdığım da olurdu. Ama şimdi diyor namaz benim için bir tutku oldu. Zikir yapıyorum diyor. Elim ayağım titriyor zevkten, sevinçten. Uçacak gibi hissediyorum kendimi diyor. Zekat verdiğim zaman eskiden zaten vermezdim de 40 yılda bir etrafımdakilere gösteriş olsun diye öyle bir şey yaparsam bu parayı sokağa attın diye bir ses gelirdi içimden. Şimdi diyor insanlara zekat veriyorum. Bir huzur kaplıyor içimi. Bu para zaten benim değildi. Onlar için kazanmıştım. İşte al. Sevgili kardeşlerim, üniversitede bir kardeşimiz vardı Mehmet Yazıcı. Sonradan profesör oldu o. O kardeşimiz profesörken bir araştırma yaptı Türkiye genelinde. Eğer herkes zekatını vermiş olsaydı Türkiye'de aç insan, huzursuz insan kalmazdı. Hayatını elindeki parayla geçindiremeyecek olan, devam ettiremeyecek olan hiç kimse kalmazdı diyor. Matematik olarak bunun hesaplamasını yapmış şu kadar nüfus, ortalama kazanç şu, bunun neticesinde de insanların eline bu kadar para geçecekti diyor. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz ki? Mutluluğunuz? Hayır. Hiç de zor bir şey değil. Sadece bir dileğinize bakar. Eğer dilerseniz Allah-u Teala'dan mutlu olmayı dilemenin bir başka adı Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Eğer dilerseniz ayaklarınız yere değmeyecek. Çünkü inanamayacağınız şeyler olacak hayatınızda. İnanamayacağınız şeyler diyorum. Siz namazdan nefret eden, o namaz kılan insanları küçümseyen, hiçe sayan, bunlar da adam mı ki diyen, kazandığınız parayla mutlu olacağınıza neden para kazanan insanlar, bilin ki mutluluk sizi bekliyor. Sadece bir tek dilek. Dileyin, eğer gerçekten dilerseniz önünüzdeki 7-8 aylık devrenin hayatınızın en mutlu yılları olduğunu göreceksiniz. En mutlu ayları olduğunu göreceksiniz. Mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi ne kadar çok seviyoruz biliyor musunuz? Ben bir kulum. Bu benim sevgim, ben insanım. Ama ya o hepinizi herhangi bir insanın sizi sevdiğinin, sevebileceğinin en üst hudutlarının en az 1000 katı kadar sever. Onun indinde ne kadar çok büyük bir sevgiye sahip olacağınızı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? O Allah sadece sevmek ister. Neden sevmek ister? Çünkü sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister de onun için. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz mutlu olamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz onun tarafından sevilmezsiniz. Hadi çaktırmadan söyleyelim, biraz sevilirsiniz. Ama o bu sevgisini belli etmez. Hiç sevmediği insan olmaz. En kötü insanı bile azıcık sever. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım, biz burada konuşuyoruz. Sadece bir tek gayemiz var. Sizleri mutlu etmek. Çünkü bu gayeyle Allah Teala bizi teçhiz etti. Bize katından bu görevi verdi. Sizlere sadece sizi Allah'a ve mutluluğa ulaştıracak olan şeyleri öğretmekle vazifeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz birinci kat mutluluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaştırır sizi. Tabi oldunuz. İkinci kat mutluluğun sahibisiniz. Sonra ruhunuz Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Üçüncü kat mutluluğun sahibisiniz. Bu üç kademede birinci katta bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman ölse birinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetinde ölse ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında ölse üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir hiç karşılığı, sadece bir tek talep Allah Teala o kişinin üçüncü kat cennetine ulaşmasını mümkün kılıyor. Yetmez. Dünya hayatını yaşarken de eğer değiştirmemeyi başarırsa, ulaştığı noktadaki seviyesini düşürmezse, yani 40 bin küsur zikri her gün yaptığı takdirde bu kişi bir ömür boyu mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını mutlak olarak yaşar. Öldükten sonra da mutlak olarak üçüncü kat cennete girer. Abinim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa, bu kadar çok sevgiyle donanmışsa sizin için, sadece mutluluğunuzu istiyorsa, bir defa daha altını çizerek söylüyorum, Allah hiç kimseyi cehennemine atmak istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. İnsanlar cehennemi şeytanın kendilerine verdiği telkinle öylesine hak ederler ki Allah'ın koyduğu kanunlar otomatik olarak çalışır. O kişi cehenneme girer. Şimdi Allah Teala diyorsa ki ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Bana ulaşmayı dileyin. Ben sizi mutlaka cennetime ulaştırırım. Hem de üçüncü kat cennetime, size 7-8 aylık hayat vermişsem, ömür vermişsem, mutlaka üçüncü kat cennete ulaştırırım. Yetmez. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısından fazlasını yok edeceğim için, dünya mutluluğunun da yarısı sizin olur. Ne diyorsunuz? Var mı böyle bir anlaşmaya kabulle mi bakıyorsunuz? Yoksa ret mi ediyorsunuz diyor. Hadi dinlerini bilmeyen insanlar, din konusunda hiçbir ilmin sahibi olmadan büyümüş, hayata öyle atılmış, hep düşmanlıklar öğrenmiş, birbirine karşı kin besleyen o nüfusumuzun çoğu, onlar bunların hiçbirini bilmiyorlar. Peki ya din öğrenenler? Peki ya din öğretenler? İşte yüreğimizi dağlayan acı oradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Din öğretenlerimiz öğrendikleri o kendilerini cehenneme götürecek olan İslam'ın 5 şartının yanı başında öğrendikleri fıkıh ilmiyle öylesine mutlu görünüyorlar ki başka bir şey öğrenmek istemiyorlar. Ve onlara Allah'a ulaşmayı dilemezlerse cehenneme gideceklerini söylediğimiz zaman da bize kızıyorlar. Sevgili kardeşlerim, tamam kızsınlar. Allah bizi seviyor. O sevgi bize yeter. Ama neden bu konu bizi büyük bir sıkıntıya, büyük bir huzursuzluğa, yürek yarasına götürüyor? Çünkü
bizim din adamlarımız Kur'an'ın temel esaslarını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ı diyelim başka bir ifadeyle bilmiyorlar. Bilmedikleri için de o bildikleri ilim üzerinden hareket ediyorlar. Şimdi halka göre düşünün. Bir insan düşünün. Üniversiteyi İlahiyat Fakültesi'nde okumuş, bitirmiş. Sonra da öğretim üyesi olmuş. Profesör olmuş. Veya öğretim üyesi olmamış ama İlahiyat Fakültesi'nden mezun. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev almış. Doktora yapmış. Doçent olmuş. Üniversitede öğretim üyeliği yapmıyor. Ama bunu titre olarak almış. Bütün bu insanlara gidip de halkımız bizden öğrendikleri ama onların bilmedikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve bundan sonraki safhaları anlattıkları zaman bunları kimden öğreniyorsanız bunlar yanlış şeyler diyorlar. Siz İslam'ın 5 tane şartını yaşayacaksınız. Gideceğiniz yerde cehennem olacak ama önce kaybettiğiniz dereceler kadar cehennemde yanacaksınız. Ondan sonra cennete gireceksiniz diyorlar. Çünkü gerçekten öğrendikleri hadislerde bu yazıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. 48 tane ayet-i kerime cehenneme girenin cehennemden bir daha hiç çıkmayacağını söylüyor. Ve bir insanın hayattayken yaptığı işlerin neticesinde cehenneme girmesi halinde bir daha oradan çıkışın mümkün olmadığı açıkça belli olmasının yanı başında hiçbir ayet Kur'an-ı Kerim'de cehennemden çıkıp da cennete girmenin mümkün olduğunu söylemiyor. Cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar cehennemde olanlar cehennemde kalacaklar, cennette olanlar cennette kalacaklar. Yani sonsuza kadar bir zaman parçası kim bilir kaç trilyon yıl. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında şu sevmek adına ne kadar çok söz söylediğimizi herkes bilir. Ama hala insanlara sevgiyi öğretemediğimizi görüyoruz. Hala insanlar birbirinden nefret ediyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar. İnsanlar nefslerinin kurbanı hırsızlık yapıyorlar. İnsanlar nefslerinin kurbanı sadece onların yaşadığı çevrede kin var, nefret var, intikam var. Ve de bunlar erdemmiş gibi gösteriliyor onlara. Yani diyelim sizin bir takımınız var, takımınızdan birisini öldürdüler. Eğer onun intikamını alamazsanız sizi adamdan saymıyorlar. Bunun manası 14 asır evvel sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan evvelki durumda olmalarıdır onların. Birçok kabile vardı. Her kabilenin arasında da kan davası vardı. Bütün kabilelerden bir takım kişiler mutlaka diğer kabilelerden birilerini öldürmüştü. Ve intikam için fırsat bekleyen bütün kabileler devamlı birbirlerinden birilerini öldürüp yeniden o taraftan da birisinin kendilerinden birisini öldürmesi için zemin hazırladıklarının farkına bile varmadan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu noktaya ulaştılar. Korkunç bir olay. Yol kesmek mi? Sahabede. Bayılıncaya kadar içmek mi? Sahabede. Faloklarına bakmak mı? Sahabede. Bu aşiret düşmanlığı sebebiyle kan dökmek mi? Hepsi birer kanlı katil.
İşte böyle olan insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştıktan sonra Allah'a mülaki olmayı dilediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara evvela bunu öğretti. O zaman sordular Allah-u Teala'ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onların mürşitleri olduğunu öğrendiler. Gittiler, tabi oldular. Hemen içkiyi bırakın emri gelmedi. İlk emir içkiliyken namazı durmayınız emriydi. Allah Teala hemen içkiyi bıraktırmadı. O emir geldikten sonra sahabe artık sarhoşken namaz kılmamaya başladılar. Namazlarını sarhoş olmadan evvel kılarlar, sonra içerlerdi. Peki sonra Allah Teala'dan yeni bir emir geldi. Bu içkiliyken namazda durmayınız diye bir emir değildi. Alkollü içkiler, tamir etmiş olan içkilerin hepsi size haram kılındı diyor Allah Teala. Bulundukları şehrin sokakları günlerce şarap koktu. Bütün şaraplar sokaklara döküldü. Ve sahabe bir daha içmediler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ama birbirlerini dünyada en çok seven toplum oldular. Neden siz de onlar gibi olmayasınız? Sizler de sevgili kardeşlerim bu zamanın sahabelerisiniz. Birbirinizi sevin. Din öğretenlerin dinlerini bilmemesi sizi sakın onlar hakkında kötü düşünmeye itmesin. Onları da sevin. Onların da sevgiye ihtiyacı var. Sadece bilmiyorlar. Öğrendikleri ilimden o kadar eminler ki bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği Kur'an ilmi onlarınkine birçok yerde taban tabana ters düştüğü için kendi ilimlerinden son derece emin oldukları için incelemek gereğini bile duymadan reddediyorlar. Ama aralarında inceleyenler var. Onlar bütün söylediklerimizin doğru olduğunu biliyorlar. Ama onlar da şimdilik seslerini çıkartamıyorlar. Çünkü aforoz edilmekten korkuyorlar. Sevgili kardeşlerim, güneş balçıkla sıvanmaz diyor Allah Teala. Biz de diyoruz ki Kur'an balçıkla sıvanmaz. Kur'an yanlış ilimle, eksik ilimle örtülmez, örtülemez. Adım adım hakikatler din adamlarımız tarafından öğreniliyor. Bir noktasından giren öğrendiklerine ters bir şeyle karşılaştığı zaman sakın öteki öğrendiklerim de yanlış olmasın istikametinde bir düşüncenin tesiri altında sağlamasına giriyorlar. Öğrendiklerinin bakıyorlar ki iblis öyle bir standartta onları aldatmış ki öğrenenlerin hepsi yanlış. İnsanları cennete ulaştıracak olan her şey göz ardı edilmiş. İnsanlara unutturulmuş. Yanlış olan ve din zannedilen ne varsa onlar da sahnede insanları davet edici bir hüviyette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı öğrenelim. Allah'a ulaşmayı dileyelim. O zaman Allah Teala bizi mürşidimize ulaştırır. Ondan sonra da mutlaka ruhumuzu Allah'a ulaştırır. Ama olay burada bitmez. Eğer biz yolumuza devam etmekte kararlıysak zikrimizi arttırırız. Arttırırsak arkadan fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Daimi zikre ulaşabilirsek ulvi kalp buluruz, kalp yüzümüz açılır, kalp kulağımız da açılır.
O zaman Allah ile tezekkür etmeye başlarız konularımızı. Sevgili kardeşlerim, o zaman mutluluktan uçacaksınız. Daimi zikre ulaşıp da Allah ile konuşmaya başladığınız gün mutluluktan uçacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi en güzel standartlarda bir hedefe yönlendiriyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bunun yetmediği bir dünya hayatı olmalı sizin için. Ondan sonra fizik vücudunuzu teslim etmek için büyük bir cehdin içine girebilirsiniz. Ve zikrinizi günde 18 saate kadar çıkarıp dik yokuşun ötesine geçebilirsiniz. Sonra da nefsinizi teslim edip, iradenizi teslim edip, irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edileceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili izleyiciler, Bir Kur'an'ın Nurundan programında yine sizler birlikteyiz. Bugün eğer isterseniz iman konusunu beraber ele alalım. İman hakkında bir hadis-i şerif var. Sahih Buhari cilt 158. sayfa. İman, Allah'a, meleklerine, Allah'a mülaki olmaya, peygamberlerine inanmak, kezalik öldükten sonra dirilme inanmaktır. Müslim cilt 1 sayfa 60-61'de ise iman, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza son dirilmeye iman etmendir. Yine Müslim cilt 1 sayfa 63'te iman, Allah'a, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman, öldükten sonra dirilmeye inanman ve kaderin hepsine iman etmektir. Sevgili izleyiciler, iman, mümin olma, amene, amenü kelimesi hep aynı kökten geliyor. İman, inanç demektir. Allah'a inanan iman sahibidir. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'e söylüyor, şöyle söylüyor. Ya Resulullah, iman nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Allah'a inanmak, Resullerine inanmak, kitaplara inanmak, meleklere inanmak, ahiret gününe inanmak, hayır Allah'tan, şer nefsimizden olduğuna inanmak ve likai, Allah'a ulaşmaya, yaşarken ulaşmayı dilemek, dilemeye inanmak. Allah-u Teala'ya inanan, inanç sahibidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de amenu, amene, mümin kavramına geçiyor. Enfal Suresi'nin 29. ayet kerimesinde ya eyyühellezine amenu in tettekullah yec'al lekum furkanen ve yüzekkür an seyyatiküm yağfir leküm vallahi zul fadil azim. Ey inananlar diyor Allah. Hangi inananlar? Takva sahibi olmayan Allah'a inananlar. Çünkü takva sahibi olursanız diyor olmamışlar. Allah size diyor furkanlar verir. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırt etme özelliği. Yani Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz bir furkandır. Doğruyu anlatır hep. Allah Teala furkan sahibi kılar. Eğer takva sahibi olursanız sizin günahlarınızı örter ve sonra da mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir diyor. İnanan insan. Allah Teala'ya inanıyoruz. İnanmayanlar kafirdir tabii. Ateistler, haşa Allah'a yok diye bilenler, bunlar inanmayanlar. Bunların sayıları azdır nispeten sevgili izleyiciler. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz hadis-i şerifinde benim ümmetimin açık şirkinden korkmam diyor. Gizli şirkinden korkarım. Onlara, putlara, ağaçlara tapmaz diyor onlar diyor. El yapması ağaçlara, putlara tapmazlar. Benim ümmetimin gizli şirkinden korkarım diyor. İşte gizli şirk, Rum gizli şirk, Rum suresinin 32. ayet kerimesinde o şirkte olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor. Rum 31-32 beraber bakarsak. O şirkte olmayın ki diyor. Onlar, o şirkte olanlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her bir fırka kendi ellerindekileriyle ferahlanır diyor. Hizipler oluşturmuşlar. Fırkalara ayrılmış. Allah-u Teala fırkalara ayrılanların Sebe suresinin 20. ayet kerimesinde söylüyor. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminler oluşturan bir tek fırka hariç diyor. Onlar şeytana kuldular. Ve Ali İmran suresinin
100. ayet kelimesinde fırkalara ayrılmayın diyor. En'am suresinin 152. ayet kelimesinde sırat-ı müstakimden başka bir yola tabi olmayın diyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılmadan. İman kelimesi bir şifredir sevgili izleyiciler. Kalbinin içine iman yazılması var. Hangi kalbinin? Nefs kalbinin içine. Başlangıçta insanların kalbinde içerisinde küfür yazılı. Ama ne zaman Allah'ın bir mürşidine, Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olduğumuz zaman Allah-u Teala o insana 12 tane ihsan, 7 tane furkan ve 7 tane nimet verir. Ve o nimetlerden bir tanesi kalbinin içine imanın yazılmasıdır. İşte Mücadele Suresi'nin 22. ayet kelimesinde Allah-u Teala diyor ki hiç Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman edenlerle Allah ahiret gününe ve Allah'ın ayetine inanmayanları sevişir bulamazsın diyor Allah. Velev ki onlar babaları olsun, oğulları olsun, kardeşleri olsun, aşiretler olsun. Allah ve ketebe fî kulübü imane, onların kalplerinin içine imanı yazar. Ve eyyedehru min ruh, ve kalplerinin içine imanı yazar. Ve katımızda eğitim bir ruh, bir ruhlan diye de deriz, destekleriz diyor Allah-u Teala. İşte burada imanı artan bir mümindir. Kalbinin içine iman yazılmıştır. Başlangıçta Allah'a ulaşma dilediğimiz andan itibaren mümin kategorisinde oluyoruz. Eğer Allah'a ulaşma dilemezsek Yunus 7 ve 8'e göre dünya hayatına razıdırız ve Allah'ın ayetlerinden gafiliz. Gafil olanların gideceği yerin ne yazık ki cehennem olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayet kelimesinde şöyle söylüyor. O kafirler diyor, onlara ne söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar, iman etmezler. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerin üzerine gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Hassalar üzerinde bir perde var. Evet, üç uzuv, üç hassa var sevgili izleyiciler. Uzuvlar ne? Göz, kulak ve kalp. Gözde hicab-ı mesru var. Kulakta vakra var. Kalpte ekinet var başlangıçta. İşte Allah-u Teala İsra suresinin 45 ve 46. kelimesine şöyle söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman, anlattığın zaman ahiret gününe o insan inanmayanlarla senin arana diyor bir görünmez perde çekerim diyor Allah. Hicab-ı mesru'ya. Onların kulaklarına diyor vakra isimli bir ağırlık koyarım. Seni işitmelerine mani olurum. Onların kalplerine ekinnet ismi bir engel koyarım. Seni idrak etmelerine mani olurum. Sen sözlerini bitirdikten sonra onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. O münafıklar gelmişler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine oturmuşlar, dinlemişler. Çıktıktan sonra yüksek sesle herkesin içerisinde diyor ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Diyorlar. Biz de iman ettik diyorlar ama Allah-u Teala Hucurat suresinin 14. ayet kelimesini bakın ne söylüyor, indiriyor. Araplar dediler ki diyor biz mümin olduk. Habibim de ki siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinin içine iman girmedi. İman yazılmadı diyor Allah-u Teala. Bakın imanın girmesi ve imanın yazılması şart. Allah-u Teala'ya Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an bize furkanlar vermiştir. İrşad makamı herkese anlatır. Bütün insanlara mutlaka anlatır. Ama insanlar yapılan tebliğe karşılık bir kere bir ilgisiz kalanlar var. İkinci olarak yalanlayanlar var. Böyle bir şey yoktur der. Üçüncü olarak reddedenler var. Dördüncü olarak bunlar davete icap edenler.
İşte başlangıçta tebliğe, tebliğ yapılıyor. İnsanlara Allah'ın güzellikleri anlatılıyor, hidayet anlatılıyor ama ilgisiz. Ne yapıyor? İlgi duymuyor bu işe. Yani Ankebut suresinin 5 ve 6. kelimesinde Allah'ın söylediği men kânü yercu lika Allah'e fe inne ecelallâhât. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir. Ayeti var. Ama bu kişi ilgisiz. Tebliğ yapılıyor. Hemen Allah Teala bu kişinin hastalarına engeller koyuyor. İşte Bakara suresinin 6-7. kelimesinde kalbini mühürler, kalbinde semih hastasını mühürler, kalbindeki gışavet, basiret üzerine, ala basar hastası üzerinde gışavet adlı bir perde var, o mühürler. Ama İsra suresinin 45-46. kelimesinde uzuvlar üzerine engeller koyuyor. Bu kişiyi yalanlıyorlar. Yani tebliği, yapılan tebliği yalanlayanlar. Bunlar kimler? Allah'a ulaşanlar.

Mesela şeytan kovulmuştu huzurundan. Allah Teala kovdu onu, sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım demişti. Şeytan da ne demişti? Ya Rabbi bana bazı gününe kadar, kıyamet gününe kadar müsaade ver. Eğer bana bazı gününe kadar müsaadeyi verirsen, ben bu madem bu insan için beni huzurundan kovdun diyor, ben onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından yaklaşacağım. Senin sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Eğer bana müsaadeyi verirsen, onların pek azı hariç hepsini yoldan saptıracağım diyor. Araf suresinin 16, 17, 18. ayet kerimesinde. Acaba şeytan muvaffak oluyor mu sevgili izleyiciler? Evet. Sebe 20'de onu söylüyor. Şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Bir tek fırka hariç. Bütün devirlerde bu hep bu olmuştur. Aynen. Hazreti Musa'nın devrinde, Hazreti İsa'nın devrinde ve Peygamber Efendimiz devrinde inananların yanında inanmayanlar da vardı. İşte Şura suresinin 13. ayet kerimesinde başlangıçta hep böyle olmuştur. Hazreti İsa ve 12 havarisi, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, ilk 10 senede 10 kişiydi sevgili izleyiciler, tabi olanlar. Allah'ın güzelliklerini hep anlatmış, cahiliye hükmüyle olan o sahabede olmadan evvelki o insanlara anlatmış. Ama insanlar başlangıçta Peygamber Efendimiz'i kale almamışlar. Seni alemlere rahmet olarak indirdik diyor Allah. Bütün alemlere. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde dinde onunla vasiyet ettiğimizi, dini ayakta tutun ve fırkalar ayrılmayın diye. Hep aynı şeyi söylemiş sevgili izleyiciler. Bütün peygamberlere, bütün resullere. Öyle söylüyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın. Dini de diyor, tek din var Allah'ın ininde sevgili izleyiciler. O nedir derseniz? Halif dini. Yani baban İbrahim'in dinine tabi ol diyor Allah'ın Resulüne Allah Teala. İbrahim Aleyhisselam'ın dini neydi? Halifti. Şura 13'ü devam edelim. Nuh'a vasiyet ettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da vahyetmek suretiyle aynı şeriat kıldık. Sana da diyor vahyetmek suretiyle aynı şeriat kıldık. Sana ve size. Senin onları Allah'a çağırdığın şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin sözü, o müşriklere diyor ağır geldi diyor. Allah dilediğini seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisi ulaştırır. Allah Teala seçiyor %90'ını ama %90'dan tekrar imtihan et neticesinde %10'dan da aşağısını Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu toplumdur bu. Onları da kendisi ulaştıracağını söylüyor. Kendisine ulaştıracağını söylüyor sevgili izleyiciler. Bunlar kim bu %10? Allah'a ulaşmayı dileyenler yaşarken likaya inananlar. Ahmet-i Şerin'de başlangıçta söylemiştik. Allah'a inanmak. Resullere inanmak. Veli Resul, Nebi Resul. Sonra meleklere inanacağız. İnanıyoruz amenna. Kitaplara, bütün nebilere kitap gelmiş. Kitaplara inanacağız. Ahiret gününe inanacağız. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden olduğuna inanacağız. Ve likayı Allah'a ulaşmayı dilemeye inanacağız. En önemli kavramı şeytan duman etmiş sevgili izleyiciler. Altıya indirmiş imanın şartını. İşte bir tanesi can alıcı olan şey hadis-i şerifte söylediği gibi likay yok edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek yok edilmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de 12 defa üzerimize farz kılınmış 95'e yakın ayet var. Vuslat ayet-i kerimesi. Kavuşma. İlka olma. Mülaki olma.

Allah'a ulaşma. Allah'a yaşarken ruhun Allah'a ulaşması. Üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet kelimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve enubu ila rabbikum estimu lehu min kabletikum azabe. Sümme la tümselim. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız diyor Allah Teala. Rum suresinin 31. ayet kelimesinde minivine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yunus suresinin 25. ayet kelimesinde Allah yed'u darisselam yehdi men yaşa ila sıratı müstakim. Allah teslim yurduna çağırır. Dilediğinde sıratı müstakime ulaştırır diyor. Şura suresinin 47. ayet kelimesinde Allah'tan geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet et. Fecr suresi 28. ayet kelimesinde ırci ile Rabbiki. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş ölmeden evvel. Zariyat 50'de fefir ilallah. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın, Allah'a firar et. Ölmeden evvel Allah'a ulaş. Nisa suresinin 58. ayet kelimesinde اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَاتُ الْاَمَانَةَ اِلٰى اَهْلَىٰ Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah. Sevgili izleyiciler, emanetleri çoğul ama sahibi tek. Tek Allah. Emanet var bizde. 4 tane emanet var Allah-u Teala'nın. Ruhumuzun emaneti, fizik vücudumuzun emaneti, nefsimizin emaneti ve irademizin emaneti. Bu 4 tane emaneti Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılmış. Rast suresinin 21. ayet kelimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِاَنْ يُسَلَى Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın emrettiği şeyi Allah-u Teala'nın bizde bir emaneti var. Ruh emaneti. Çünkü içimize üfürmüş ruhundan. Ve nefafi min ruhi diyor. Onun insan içine ruhumdan üfürdüm. O üfürülen ruhu ölmeden evvel kendisine ulaşmamızı istiyor bizden. Misak vermişiz. İşte Enam Maide suresinin 7. ayet kelimesinde Allah'ın üzerinizdeki nimeti hatırlayın diyor. Ve bu nimetle işittik ve itaat ettik demiştiniz. Ve bu yeminlerle sizi bağlamıştı, taahhüt altına sokmuştu. Allah Teala bizi bağlamış yemin, misak ve ahdle. Ruhumuzun Allah'a ulaşması görüyoruz ki üzerimize defalarca farz kılmış. Biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmamız. Likai. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine bir hadis-i şerifi var. Men habbebe Allah likahi, habbebe Allah likahi. Men keri Allah likahi, keri Allah likahi. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet beslerse, Allah da o kişiyi kendisine ulaşmaya muhabbet besler. Kim de Allah'a ulaşmayı keri görürse, likahi keri görürse, Allah da o kişiyi kendisine ulaşmayı keri görür. İnşikak suresinin 6. ayet kelimesinde, ey insan diyor Allah Teala, sen Allah'a varmak için cehd ile cihat edersin. Ve Allah'a o zaman mülaki olursun diyor. Cehd ile cihat. Allah'ın Resulü diyor ki büyük cihatlar bitti, şimdi küçük cihatlar başladı. Ya Resulallah diyorlar sahabe, nasıl bu kadar savaş verdik, bütün bir sürü şehit verdik, onlar nasıl küçük cihat olur? Hayır diyor, şimdi nefsinizden yaptığınız cihat büyük cihattır. Nefsimiz 19 afetle donanmış, hiç güzellik olmamış, hiçbir güzellik yok. 19 afette kapkara, maraz, hasta. İşte maraz ve hasta olan bir kalp düşünün, nefs kalbi. Başlangıçta hep öyle sevgili izleyiciler. Kalbimizde afetlerle dolu. Cehalet var, cimrilik var, dedikodu var, İsyan var, öfke var, gayz var, sabırsızlık var, vefasızlık, yalan, zan, zulüm, mürayilik, nankörlük, küfür.
19 tane afet. Allah Teala bu afetlerin önce kontrol altına almamızı ve sonunda tasfiye etmemizi istiyor. İşte iman, imanı bir hak mümin var, bir de imanı artan mümin var. Kur'an-ı Kerim'e bakarsak. İmanı artan mümin, Mümin Suresinin 40. ayet kerimesinde işte onlar müminlerdir diyor Allah Teala. Allah müminleri cennetine alacak ve ıslah-ı nefse başlayanlar müminlerdir. Nefs tezkiyesi yapanlar, Allah onları hesapsız rızıklandıracak diyor cennete alarak. En'am suresinin 30. ayet kerimesinde eğer Allah'a münaki olmayı yalanlayanların hüsranda olduğunu söylüyor. Münaki olanlar, yalanlayanlar, onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Hac suresinin 54. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki o kendilerine ilim verilenler irşat makamını söylediklerinin Allah'tan geldiğine emin olsunlar diye Allah o kişinin kalbine, Allah'a ulaşmayı dileyenin kalbine diyor, ihbat koyar. Anlamayı kolaylaştırıcı bir müessese. İhbat. Anlamayı kolaylaştırıcı bir müessese. Sayın izleyiciler. İşte bu Furkan'dır. Yani uzuvlar ve hastaları engeller koyan Allah, eğer o kişi dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, direkt Furkan vererek o kişiyi işittiren bir insan yapıyor. Yani kalbine ihbatı koyan bir kişi Allah-u Teala. Kalbine ihbatı koyuyor. Anlamayı kolaylaştırıcı. O zamana kadar irşat makamı sözlerinden anlamıyordu bir şey. İrşat makamı her zaman anlatıyor ama bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Ne zaman işitiyor? Allah-u Teala'nın davetine icabet ettiği zaman işitiyor. İşte En'am suresinin 36. ayet kerimesinde diyor ki Allah-u Teala اِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ Sadece davete icabet edenler onlar işitenlerdir diyor Allah-u Teala. Allah'ın davetine icabet edenler, işitenler. Eğer işitmezsek durumumuz nedir? Mülk suresinin 8-9-10. Ayet kerimesine bakarsak size sizin aranızdan buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi diyor Allah Teala. Nezir, uyarıcı. Cehenneme geleceğinizi söyleyen o cehennem bekçileri buraya gelenler, nezirler gelmedi mi? O cehennemelikler hepsi ağızdan söylüyor. Evet geldiler. Biz onlara inanmadık. Siz sapıklık içerisinde dedik. Eğer biz onların sözlerini diyor o cehennemlikler işitmiş ve idrak etmiş olsaydık bu cehennemin, bu ateşin sahibi mi olduk diyor o cehennemlikler, sevgili izleyiciler. İşitmiş ve idrak etmiş olsaydık. İşitenlerin davete icabet edenler olduğunu gördük. Eğer işitirse o kişi amen olmuştur. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O kişiyi Allah'ta Rahman esmasıyla tecelli etmiştir. Daha sonra Furkanlar vermek suretiyle kalbine ihbatı koyanına Allah-u Teala işittirmiştir. Ve bu kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenmiştir. Ve bundan sonra Allah'ın yardımları geliyor. Ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. İşte Hud suresinin 29. ayet kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, mutlaka diyor. Ey kavmim! Bu yanında bulunan amen olanları, Allah'a ulaşmayı diyenleri sizler istiyorsunuz diye yanından kovamam diyor Nuh peygamber. Allah Teala söylüyor, söyletiyor onlara. Kavmin ileri gelenleri diyor ki sen o yanındaki olanları kov, biz sana geleceğiz, tabi olacağız. Allah Teala hayır öyle değil diyor. Ey kavmim ve ma bi taridil lezine amenu ennehum mülaki rabbihim. Ben bu yanımda bulunan ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri sizler istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Onların hepsi ennehüm mülaki rabbehüm. Mutlaka
mutlaka Rabbine münaki olacaklar, ulaşacaklar, ilka olacaklar, likana münaki olacaklar, kavuşacaklardır ey izleyiciler. Ey sevgili izleyicilerimiz. Münaki olmak Rabbine ulaşma, kavuşma. Ama istersek olur, istemesek olmaz. İstemesek zaten döndürülüyoruz. İşte Bakara suresinin 18. ayet kerimesinde Ümmün, sükmün ve ümmün feyüm la yercun. Onlar kördürler diyor, sağırdırlar, dilsizdirler. Asla Allah'a dönmezler. Nasıl bir dönüşten bahsediyor sevgili izleyicilerimiz? Dönmezler dediği, dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmaya teşebbüs etmezler diyor. Yoksa nedir? Mutlaka ölümle birlikte döndürülüyor. Sümme merci hüküm cemiyan diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Maide suresi 105. ayet kerimesinde Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfüseküm la yedurrukum men dalla izad edeydim. Ey amen olanlar, ey Allah'a ulaşma dileyenler, nefsinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah. Siz nefsinizi tezkiye edip hidayete erdiğinizde dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Dalalette olanlar. İşte Câsiye Suresi'nin 23. ayet kerimesinde Allah-u Teala ne diyor? O heva ve heveslerini diyor, kendilerine ilah edilenleri, Habibim görmüyor musun? Allah onları kendi ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların diyor, kalplerini mühürler. Onların kalplerin üzerindeki kışavet adlı perde çeker. Semih hastalarını, işitme hastalarını mühürler diyor Allah-u Teala. Araf suresinin 179. ayet kerimesinde biz insanları ve cinleri çoğu için yarattık cehennemi diyor. Onların kalpleri vardır görmezler. Onların semi hastalar olmalarını işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağıdadırdır. Daha delaltedir diyor Allah-u Teala. Kasas suresinin 50. ayet kerimesinde Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın kim kendi hevasına ve hevesine tabi olursa ondan daha çok dalalette kim vardır diyor Allah-u Teala. Taha 123'te ne diyor? Hadi oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Yaşadığınız devirde benim hidayetim gelecek ve hidayetçim gelecek. Hidayet varsa mutlaka hidayetçi vardır. Kim o hidayetçilere tabi olursa onlar cehenneme gitmez, onlar şahit olmazlar diyor Allah-u Teala. Ankebût suresinin 23. ayet kerimesinde Allah'ın ayetlerini ve ona ulaşmayı, mülaki olmayı yalanlayanlar Allah'ın rahmetinden ümidi kestiler diyor Allah-u Teala. Ümidini de kesmeyin diyor. Ne kadar günahımız varsa Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ümidi kesmeyin sevgili izleyiciler. Ben nasıl günahkarım, ben bu bataktan çıkamam demeyin. Bir dilek yetiyor sevgili izleyiciler. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an iman sahibi oluyoruz. Allah-u Teala imanı artan mümin daha sonra yaptığımız Allah'a ulaşma arzusuyla gerçekleşiyor ve bizi kendisine ulaşacağını söylüyor, garanti etmiş. Mutlaka kendisine ulaşacağını Hud suresinin 29. ayet kerimesinde söylemiştik. Ben yanında bulunan amin olanları kovamam demişti. Onların hepsi Allah'a ulaşacaklar. Bunların daha sonra hidayete erdiğini, hidayet üzere olduğunu, başlangıcı hidayet üzere olmuştur ve kalbine hidayet konduğunu görüyoruz. İşte Tegamül suresinin 11. ayet kerimesinde Allah diyor ki, Allah'ın izni olmadan bir yaprak dahi kımıldamaz. Müsaade olmadan hiçbir şey olmaz. Ancak Allah'ın izniyle. Hemen yumun billahi yehdi kalbehu. Kim amen olursa biz kalbine hidayeti koyarız. Hidayetle ulaşırız diyor kalbine. Amen olanın kalbine ulaşırız diyor. Ve kalbine ulaşan Allah kalbimizin başlangıçta takva kapısını şeytana dönükken Allah kendisine çeviriyor. Nefsimizin kalbi üstte bir takva kapısı,
aşağıda da aynı büyüklükte bir fücur kapısı var. Fücur kapısı sonuna kadar açık, takva kapısı mühürlü. Takva kapısının kenarlarından daha sonra Allah-u Teala kendisine çevirdiği zaman takva kapısını göğsümüzden kalbimize bir yol açması lazım. İşte Enam suresinin 105. ayet kerimesinde فَمَنْ يُرْدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدُرُ الْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, bakın ikinci defa Allah diliyor. Önce biz dileyeceğiz. Dilemeden Allah dilemiyor. Başlangıçta biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Şimdi Allah kendisine ulaştırmayı diliyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şer eder, yarar. İslam'ı açar, teslimi açar diyor Allah-u Teala. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açtığını söylüyor Allah-u Teala. Zümer suresinin 22. ayet kerimesinde اَفَمَنْ شَرَى اللّٰهُ سَعْدُ الْاِسْلَامِ فَاُعْلَى مِنُ رَبِّهِ فَوَيْلُ الْقَاسِدِ قُلِمْ اِلَى ذِكِرْلَهِ Sadece göğüslerinden kalplerine bir yol açtıklarımızın üzerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yol açıyor ve bu kişi zikir yapacak, Allah'ın ismini Allah, Allah diyecek, diyerek zikredecek. Müzzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبِّلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Ashab suresinin 41 ve 42. ayet kerimesine bakarsak يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَسْكُرُوا اللّٰهَ زِكْرًا كَسِرًا diyor Allah-u Teala. Evet sevgili izleyiciler, sizlere doyum olmuyor. Ne yazık ki bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Konumuzu bir hadis-i şeriften toparlarsak, Allah'a ihlasla ibadet eden, şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Allah'a şirk koşarak mülaki olanlara cehennem vacip olur. Bütün insanların iman sahibi olarak, en üst boyutta iman sahibi olarak cennetlere ulaşmasını Yüce Allah'tan dileyerek sohbetimi inşallah bitiriyorum. Esen kalın.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim velezzalim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın zikir sohbetindeyiz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Yine bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Söz konusu olan mutluluk. Allah Teala bütün insanları sadece bir gayeye matuf olarak yaratır. O tek gaye bütün insanların mutluluğu yaşamalarıdır. Allah Teala herkesten sadece onların mutlu olmasını dileyerek onları yaratır. Allah'ın herkes için yegane temennisi o kişinin mutlu olmasıdır. Ne var ki mutluluğu sağlayacak olan adımı kişinin bizatihi atması gerekir. Kendi zati iradesini kullanarak, kişisel iradesini kullanarak, cüz'i iradesini kullanarak kişinin ilk adımı atması mutluluğunun temelini teşkil eder. Ya bu adımı atar ve Allah'a ulaşmayı diler, bir mutluluğa kişi adımını atar veya atmaz. O zaman kişi az bir bedele kendisini şeytana satmıştır. Mutlu olması mümkün değildir. Neden bahsediyoruz? Mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk nedir? Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik, mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İkinci özellik, kişinin iç aleminde de oluşması lazım, dış aleminde de oluşması lazım, Allah ile olan ilişkilerinde de oluşması lazım. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Öyleyse mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Birinci özellik kesintisiz olacaktır. İkinci özellik kişinin üç aleminde birden oluşması gerekir. Üçüncü özellik. İç dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Dış dünyanızda da kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükunun sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a çok yalvarın, talepte bulunun ki sizi daimi zikre ulaştırsın.
o muhteşem mutluluğu hepinizin yaşaması kadar Allah-u Teala'nın istediğim başka bir şey yok. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İnşallah Allah-u Teala sizleri o muhteşem saadete ulaştırsın diye hep dua ederiz Allah-u Teala'ya. Ama şu anda Allah-u Teala'nın hepiniz için söylediği kesin bir olgu var. Hepinizden bahsederken söylediği kesin bir rakam veriyor. Onların çoğu evliyadır diyor. Sizlerin sevgili kardeşlerim, sevgili Mihir Camiası, Allah-u Teala'nın hakkınızı söylediği şey budur. Onların çoğu evliyadır diyor Allah-u Teala. Gerek buradakiler, gerek oradakiler, gerek dünyanın her tarafındaki kardeşlerimizin çoğunun evliya olduğu kesin. Öyleyse her toplulukta o topluluğun yarısından fazlası mutlaka Allah'ın evliyasıdır. Bu Rabbimizin muhteşem bir hediyesi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Söylediğim gibi evliya olmak 3 aylık, 4 aylık bilemediniz. 6 aylık bir olay. 33 bin zikre ulaşan herkes bu hedefe ulaşmıştır normal standartlarda. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hadi bana hissiyatınızı anlatın bakalım. Evet, sizi dinliyorum. Ne diyorsunuz? Dünyada benim kadar mutsuz insan mı olurmuş? İşte birisi öyle söylüyor. Hiç kimse beni anlamıyor diyor. Sevgili kardeşlerim, bir hususu hiç unutmayacaksınız. Hiçbirinizin mutluluğu başkalarına ait değildir. Sizin mutluluğunuz başka birinin elinde değildir. Sizin mutluluğunuz sizin elinizdedir. Öyleyse bir defa davranışlarınız itibariyle hepiniz mutlu olabilecek olan efsafta yaratıldınız. Eğer aklınız normal standartlarda çalışıyorsa, yani akil ve bali olduysanız, rüşt sahibiyseniz, yani doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir yeteneğiniz varsa, o zaman sizin mutlu olmanız hiçbir zorluk göstermez. Çünkü mutlu olmak sizin elinizdedir. Mutlu olmanın iki yolu var. İster iki yolda birden ilerleyebilirsiniz. İsterseniz yollardan sadece bir tanesinde ilerleyebilirsiniz. Birinci yol zikir yolu. İkinci yol İlişkiler yolu. Zikrinizi arttırdıkça mutluluğu her geçen gün biraz daha fazla yaşayacaksınız. 33 bin zikre ulaştığınız zaman dünya saadetiniz mutlaka yarıyı aşar. Günün yarısından daha fazla bir süre mutlaka her gün mutluluğu yaşarsınız. İlişkiler cephesine gelince nasıl zikirde ipler sizin elinizdeyse, ne kadar zikir yaparsanız o kadar mutlu olabileceksiniz. İlişkilerde de ipler sizin elinizde. Başkalarına ne kadar iyilik yaparsanız, başkalarını mutlu etmek için ne kadar gayret sarf ederseniz, o kadar siz mutlu olursunuz. Başkaları size iyi davranıyor diye mutlu olmazsınız. Başkaları size sizin onlara İyi davranmanız üzerine iyi davranıyor diye mutlu olursunuz. Ve ikisi birbirinden çok farklı şeylerdir. Sadece birinciyi dikkate alırsanız, mutluluğunuz başkasının elindeymiş gibi görünür. Oysa ki, iki ilişkiyi de sizin onlara karşı davranışlarınızı, onların size karşı davranışlarını beraberce ele alırsanız, o zaman göreceksiniz ki,
mutluluğunuzun mimarı sadece sizsiniz. Yani sadece başkalarına ektiğinizi biçersiniz. Size başkalarından ulaşan, çevrenizdeki insanlardan kim olursa olsun, onların herhangi birinden size ulaşan her şey, sizin çevrenizden birilerine yaptığınız bir davranışın size geri ödenmesidir. Bütün hesaplar kapanır, bütün faturalar ödenir. Hiçbiri açıkta kalmaz. Ama A'ya yaptığınız bir kötülüğe, B'den bir kötülükle cevap alırsınız. C'ye yaptığınız bir iyiliğe, D'den bir iyilikle cevap alırsınız. Aynı kişiler değil ama sizin dışınızdaki herkes bütünün bir parçasıdır. O bütünün içine sizin 100 kişiden oluşan bir toplumda birine yaptığınız bir kötü davranış, o 100'ün bir başkasından size aynen geri döner. Bu Allah'ın kanunudur. Verilen geri alınır. Dikkat edin, alınan verilmez. Kanun öyle işlemez. Verilen geri alınır. Bunun manası ne? Yani A'ya bir kötülük yaparsınız, A'dan bir kötülük görürsünüz. Değil olayın aslı. Çevrenizdeki herkes bir bütünü teşkil eder. O bütünün üyelerinden bir tanesini yaptığınız bir kötülük, etrafınızdaki bütün insanlardan başka biri tarafından size geri dönecektir. Beklemediğiniz bir şekilde, beklemediğiniz bir anda size geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Her şeyi en güzel standartlar içinde kim oluşturur? Siz oluşturursunuz. Davranışlarınız, çevrenize karşı davranışlarınız neyi içeriyorsa çevrenizden size geri dönecek olan şey aynısıdır. Bileşik kaplarda nasıl iki kapta birden, eğer iki kap arasında bir ilişki varsa, içerisinde su doluysa, iki kaptaki suyun seviyesi birbirinden ayrı durmalarına rağmen mutlaka aynı seviyedir. Yaptığınız her şey size aynen geri verilir toplumdan. Onun için ipler sizin elinizde diyoruz. Çünkü siz etrafınızdaki insanlara sadece iki türlü davranabilirsiniz. Ya onların hoşuna giden güzel bir şeyler yaparsınız, onları mutlu etmektir gayeniz. Onları mutlu edersiniz. O insanlardan size de sizi mutlu edecek olan bir davranış mutlaka geri döner. Veya aksini yaparsınız. İnsanları mutsuz edecek davranışlarda bulunursunuz. Onlardan da size sizi mutsuz edecek olan davranışlar geri gelir. Öyleyse mutsuzluğunuzun da müsebbibi, vücuda getireni, sebep olanı sizsiniz. Mutsuzluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Mutluluğunuza da siz sebebiyet verirsiniz. Sizin davranışlarınızın size geri döneceği kanununu öğrenip de hayatınıza adarsanız sadece kazananlardan olursunuz. Ve şöyle düşünün. Diyelim ki deyin ben birisine bir iyilik yapacağım ama bana geri gelmeyecek. Geri gelmediğini düşünelim. Ama eğer siz o kişiye iyilik yapmayı aklınıza koymuşsanız, onu düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah sizinle birliktedir. Ve ta ki o iyiliği, onu mutlu edecek olan o kafanıza tasarladığınız şeyi ona ulaştırasınız. Bu istikamette birkaç saatinizi, 5-6 saatinizi, birkaç gününüzü harcadınız diyelim. Harcarken hep o mutluluğu yaşayacaksınız. Maksadınız ne? Başka birisini mutlu etmek. Öyleyse Allah-u Teala sizi o kuvvede, düşünce platformunda bulunan o düşüncenin
kuvveden fiile çıktığı güne kadar, ana kadar Allah sizi hep kendi ülkesinde barındırır. Hani neydi? Şu absis ekseni vardı ya, yatay, bir de dikey vardı. Ordinat. Bu iki eksenin yatay olanının altında kalan noktalar şeytana ait eksi dünyayı ifade eder. Üstünde kalan noktalar da Allah'a ait artı noktaları ifade eder. Artı alemi, pozitif alemi, aşağısı da eksi alemi, negatif alemi temsil eder. Aşağısı şeytanın alemi, yukarısı Allah'ın alemi. Ne zaman başka birini mutlu edecek olan bir davranışı planlıyorsanız, düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala sizinledir. Size devamlı mutluluk verir. Çünkü siz başkalarının mutluluğunu isteyen birisiniz. Böyle olduğunuz anda devamlı huzur içinde olursunuz. Deneyin. Birisine bir hediye almayı aklınıza koyun. Paranızı düşünün. Ne kadar para vereceksiniz? Düşünmeye başladığınız andan itibaren hangi yoldan gideceğinizi düşünün o hediyeyi almak için. Yol boyunca, oraya vardınız, araştırma boyunca, o şeyi aldınız, ondan sahibine getirinceye kadar geçen süre içinde Allah sizinle beraberdir, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Bir kenarı Allah olan, bir kenarı ruhunuz olan, bir de işlediğiniz üçüncü kenarı hayır olan bir üçgende yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, kanunları öylesine güzel yerleştirmiş ki Allah Teala, eğer onu anlayabilirseniz, vukuf sahibi olabilirseniz, sevgili kardeşlerim, o zaman mutsuz olmanız mümkün değildir. Allah'a aşık olmamanız, daha ötede, tam idrakinizde, Allah'a hayran olmamanız mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, o Allah. Ve sizi çok mu çok seviyor. Hepinizden istediği şey sadece tek bir şey, bir tek şey istiyor. Hepinizin mutlu olması. Başka talebi yok. Formülleri de teslim etmiş size. Diyor ki, isterseniz zikir yolunu seçin ki zaten farz kıldım üzerinize. Çünkü zikriniz arttıkça mutluluğunuz mutlaka artacaktır. Çünkü davranışlarınız her gün biraz daha pozitife dönüşecektir. Her gün başkalarının biraz daha hayrına yaşamaya başlayacaksınız. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Yeter ki siz başkalarını mutlu etmek isteyin. Dikkat edin ki vermenin yolu almaktan geçmez. Ama almanın yolu vermekten geçer. Ne alırsanız onu geri vermeyebilirsiniz. İnsanlığın tabiatı muhteliftir. Ama ne verirseniz o kişiden olmayacak. Ama toplumun başka bir tarafından size aynen iade edilecektir. Toplamlar hep birbirine eşittir. Hiç değişmez neticeler. İşte hayat böyle bir mizan üzerine, muvazene dengesi üzerine oturtulmuş balans, hayran olunacak olan bir balans görüyorsunuz olaylar dizisinde. Ve Allah'ın hedefi sadece hepinizi mutlu etmek. Bu hakikati bilmenizi istiyor Allah Teala. Vermek almayı sağlar.
almak vermeyi sağlamaz. Başkalarına mutluluk verecek olan davranışlarda bulunduğunuz zaman size dönecek olan şey sizi mutlu edecek davranışlardır. Sevgili kardeşlerim, bir defa muvazenenin birinci dengesinde siz varsınız, o kişi yok. Sizinle beraber Allah var. Daha o kişiyi nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladınız ondan itibaren, farkına bile varmadan içinizi bir sevinç kaplar. Başka birine bir güzel davranışta bulunacaksınız. Başka birini o davranışınızla mutlu edeceksiniz. Orada mutluluk var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada Allah-u Teala size mutlaka saadeti yaşatır. Planlamaya onu nasıl mutlu edeceğinizi, o hediyeyi ona nasıl vereceğinizi veya başka bir herhangi bir şey, bir sözünüzle onu nasıl mutlu edeceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren bir mutluluk içinizi kaplayacaktır. Sadece mutluluk. Ona ulaştıracağınız şey bir söz, bir güzel ifade, para, herhangi bir hediye, birinden bir başkasına bir güzel haber taşıma, hepsi bir güzelliktir. Başladığı noktadan itibaren bittiği noktaya kadar Allah sizinle beraberdir. Hep içinizi huzurla doldurur Allah Teala. Ruhunuz da nefsinize sürur verir. Mutlu bir insansınız. O konuyu sonuçlandırana kadar. Etrafınızda her zaman birçok insan var. Birinci de sonuçlandırdınız. Hemen ikinciye dönün. İkinci birisine bir iyilik yapmak için bir gayretin içinde olun. Hayatınızı buna adayın. Dünyanın en mutlu insanı siz olursunuz. Kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başkalarını mutlu edecek olan bir istikametin sahibi olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir de aksini düşünelim. Niyetiniz kötü. Falancaya haddini bildirmek diye bir karar almışsınız. Onu bir yakalayayım. Ona öyle kötü davranacağım ki anasından doğduğuna pişman olacak. Şöyle söyleyerek onu mahcup ederim. Böyle söyleyerek de mahcup ederim. Ona hakaret ederim. Onu huzursuz edecek, mutsuz edecek olan her şeyi söylerim. Hatta bu arada başkalarını da vasıta olarak kullanırım. Onu başkaları vasıtasıyla da ezerim. O haddini bilsin. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Bu düşünceleri düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutsuz bir insansınız sevgili kardeşlerim. Siz Allah'ın ülkesinde bu şartlarda yaşayamazsınız. Sizin için uygun olan yer sıfır noktasının aşağısıdır, şeytanın dünyasıdır. İntikamlar, öfkeler, kinler, kavgalar, başkalarını mutsuz etmenin bütün alternatifleri hepsi şeytanın ülkesinde geçerlidir. Bir tarafı şeytan olan, bir tarafı nefsiniz olan, bir tarafı da işlediğiniz ve işlemekte olduğunuz günahlar olan bir dünyada yaşarsınız. Düşünmeye başladıktan onu gerçekleştirdiğiniz noktaya kadar huzursuzsunuz. Gerçekleştirdiğiniz zamansa daha da huzursuz olursunuz. Bir düşünün bakalım şimdi sevgili kardeşlerim, mukayese edin. Niçin yaptınız onu? O davranış biçiminin pozitif olanının için yaptınız, negatif olanının için yaptınız. Hangi çeşit bir niyet taşıdınız? Birinde niyetiniz halisti. O kişiye mutluluk verecektiniz. Bunun için çalıştınız, çalıştığınız sürece mesutsunuz, mutlusunuz. Mutluluğu size veren Allah.
O mutluluğu temin edecek olan şeyi o kişiye götürüp teslim ettiğinizde, ona söylediğinizde, ona o davranışı ilettiğinizde, o kişinin mutlu olmadığını düşünelim. Ama siz o kişinin mutlu olması için çalıştınız ya. Allah için bu yeterlidir. Sizi bu düşünce, sadece bunu düşünerek yaptığınız bütün davranışlar boyunca Allah Teala teşhi eder. Sizinle beraberdir. Size mutlaka mutluluğu yaşatır. Düşünün bir defa, bir hayalle yaşadınız. Yapacağınız herhangi bir olayın başka birisini mutlu edeceğinizi düşündünüz. Bunun için kendinizi seferber ettiniz. Zamanınızı, paranızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi o hedefi sağlamak ve o kişiye teslim etmek üzere harcadınız, harcadınız, harcadınız. Bütün bu zaman boyunca hep Allah'la beraber oldunuz. Çünkü niyetiniz halis. Niyetiniz başka birini mutsuz etmek değil. Niyetiniz başka birini mutlu etmek. Onun için Allah sizinle beraber. Onun için mutlusunuz. Ne zaman ki niyetiniz halis değildir, niyetiniz karadır, başka birisini mutlu etmeye değil, mutsuz etmeye, ona azap vermeye, onu huzursuz etmeye gidiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ülkesinde yaşayamazsınız. Siz o olay boyunca şeytanın ülkesinde bir zavallısınız. Mutsuz bir zavallı. Başkalarına mutluluk veren değil, mutsuzluk veren ama neticede asıl kendisini mutsuz eden bir kişi. O kişiye onu ulaştırdığınız zaman, o kişi o andan itibaren bir süre mutsuz olacaktır. Ama siz onu planlamaya başladığınız noktadan itibaren mutsuzsunuz, mutsuzsunuz, mutsuzsunuz. Ona haddini bildirdikten sonra da onun ne kadar üzüldüğünü gördüğünüz zaman hem yaptığınızda duyacağınız pişmanlık sebebiyle mutsuzsunuz, hem de ona verdiğiniz azabın sizin üzerinizdeki reaksiyonu ve nefsinizin, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk sebebiyle huzursuzsunuz. Allah'ın size verdiği azap sebebiyle huzursuzsunuz. Hem başka birisini huzursuz ettiniz, sıkıntıya soktunuz, üzdünüz, hem de kendiniz huzursuz oldunuz, üzüldünüz. Sevgili kardeşlerim, hangisi doğru? Her kim diyorsa ki ben çok huzursuzum, mutsuzum, diyoruz ki öyleyse hiç problemin yok. Hemen çevrende kimler varsa onlara iyilik etmeye başla. Ondan sonra gel konuşalım bakalım, bu söylediğimizi yapıp da o insanlara mutluluk verdikçe bakalım senin mutsuzluğun devam eder mi? Etmediğini göreceksin. Öyleyse elimizde hangi imkanlar varsa onu kullanalım. Lokantamız var. O zaman her gün bir iki kişinin ücretsiz olarak karnını doyuralım. Onların, o fakir insanların orada gelip de bir şeyler yemeleri bir huzur versin içinize. Hangi istikamette isterseniz bütün kapılar önünüzde açılmış Allah-u Teala tarafından. O Allah ki sizin sadece mutlu olmanızı ister. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamanızı ister. Ve arkasında sadece sizin mutluluğunuz. Öyleyse bu yollarda zikri tercih etmediniz, zikirde bir yere kadar gittiniz, daha fazla yapamıyorsunuz. İkinci yolu da devreye katın. Sadece birini değil, ikisini birden yapmaya çalışın.
İkisinin de sizi mutlu ettiğini göreceksiniz. Ama dediniz ki ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. O zaman Allah Teala'ya çok yalvarın. Daimi zikre ulaştıktan sonra o yardımları başkalarına daha çok yaptığınızı göreceksiniz. Hem daimi zikir sebebiyle daimi bir huzuru yaşayacaksınız. Hem de başkalarına devamlı mutluluk veren bir insan olduğunuz için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki, Allah'ı bir tanısanız, O'nun sizinle beraber olduğunu bir hissetseniz, içinizde bir şeylerin kımıldadığını, O'na sevgi duyduğunuzu, aşık olduğunuzu, Allah'a hayran olduğunuzu bir yaşasanız, bakın mutluluktan neler olur size. Mutluluktan uçarsınız, çıldırırsınız. Onun için size sık sık bunu söylüyorum. Her şey öylesine güzel ki, eğer Allah sizinle beraberse, o zaman siz sadece başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Daimi zikrin sahibi kılar Allah Teala sizi. Ve bütün güzellikleri size yaşatır. Her gün biraz daha seversiniz onu. Her gün biraz daha sevginiz artar. Ona aşık olursunuz. Onu da aşarsanız o zaman hayran olursunuz. Her söylediğiyle sizi sonsuz mutluluklarda yaşatır. Öylesine sever ki onun sevgisi size yeter. O sevgi sizi sonsuz bir mutluluğun sahibi kılacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, adına mutluluk diyorsanız, o Allah size mutlulukların hepsini bütün boyutlarıyla verecek olandır. Öyleyse onu yaşayın, mutluluğu yaşayın. Mutluluğun muhtevasında siz varsınız. Unutmayın, mutluluğunuz Allah'ın yardımıyla sizin elinizde. Nasıl davranırsanız öyle davranırlar size de. Öyleyse mutlu olup olmadığınızı başkalarının yüzüne bakıp anlayın. Size nasıl bakıyorlar? Etrafınızdaki bütün insanlar sizin aynanızdır. İçleri titreyerek size sevgiyle bakıyorlarsa, sizi çok seviyorlarsa, bilin ki Allah'ın katında siz de onları çok seviyorsunuz. Eğer onlar sizinle beraber mutluysalar, bilin ki siz de onlarla beraber mutlusunuz. Eğer size karşı asık suratlıysalar, öfkeliyseler, sıkıntılıysalar, bu sizin davranışınızın onlardaki aksidir. Unutmayın, ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğun yolu başkalarına verilen mutluluktan geçer. Allah başkalarına ne kadar mutluluk verirsen
o kadar alırsın diyor. İblis, ben niçin onlara mutluluk verecekmişim? Onlar bana mutluluk versinler diyor. Bu onlar bana mutluluk versinler sözü tıpkı aşağıda akmakta olan bir pınar suyunun yukarıda ağzına ulaşmasını bekleyen bir adam hüviyetine sokar sizi. O pınarın yer seviyesinde akan o berrak suyu, o tertemiz soğuk suyu sizin yukarıda olan dudaklarınıza hiçbir zaman ulaşmaz. Siz eğileceksiniz o sudan içmek için. Öyleyse başkalarından mutlu olmanız için

Sabahtan akşama kadar geçen devrede kime hangi işlemlerde bulundunuz, neler yaptınız ve kimlerden size hangi davranışlar geldi? Eğer 5-10 günlük bir devrede konuyu bütünleştirirseniz bakacaksınız ki yaptıklarınızın hepsi size dönmüş. Bütün pozitifler başka insanlardan ama pozitif olarak bütün negatifler gene başka insanlardan, yani onu yaptığınız kişiden değil, bir başkasından ama size gene geri dönmüş. Allah'ın kanunu bilmediğiniz bir şekilde işler. Sevgili kardeşlerim, kalbinizin bütün temizliğiyle başka insanlara mutluluk saçmak için yaşayın. Sizden bahseden herkes sizi içi titreyerek sevsin. Her sözünden, her davranışından sevgi okunsun. Bunu sadece başkaları için yaşamaya başladığınız zaman sağlayabilirsiniz. Ne zaman ki defterden kendinizi silersiniz, her şeyinizle bütün zamanlarda başkasının olursunuz. Hedefiniz sadece başkaları için yaşamak olur. Hedefiniz sadece başkalarına mutluluk ve huzur vermek olur. O zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Her gün yeni bir mutlulukla iç içe, her gün Allah'la bütün zaman parçalarında iç içe yaşarsınız. O hep sizinledir. Her olayda sizi ne kadar sevdiğini bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha tekrar edecektir. Onun sevgisine müstahak olmak, onun sevgisine muhatap olmak, onun sevgisini duymak, ta şuranızda, kalbinizde o sevginin sıcaklığını hissetmek, sevgili kardeşlerim, o Allah sevgisidir. Şu dünyada ve kainatta sizi en çok mutlu edebilecek olan şey Allah'ın sizi sevmesidir. Allah'ı severek ama başkalarını sevmeyerek o sevgiye ulaşamazsınız. Ben Allah'ı o kadar çok sevmek istiyorum ki benim sevgim bölünmesin, sevgim sadece Allah'a gitsin, ben başkalarını sevmeyeyim. Baştan aşağı bir yanlışlık abidesi. Sevgi, siz başkasını seviyorsunuz diye azalmaz, artar. Allah'a karşı duyduğunuz sevgi, başkalarını da seviyorsunuz diye azalmaz. Allah Teala size başkalarına da yer verdiğiniz için sevginizde kocaman bir sevgiyi kalbinize oturtarak daha büyük bir sevgi imanında sizi yaşatmaya devam eder. Siz verin sevginizi, herkese dağıtın. Verdikçe artar. Allah'ın hazinesi, sevgi hazinesi tükenmeyen bir pınardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, bu güzellik muhtevası içerisinde bir sevgi çağlayanından çayınızı yudumlarken, eğer mutluysanız o çayı da çok tatlı hissedersiniz, lezzetli hissedersiniz. Gönlünüze yatan bir içimle onu içersiniz. Her şey böyledir. Sevginizi dağıtmaktan çekinmeyin. Sevginizi belli etmekten çekinmeyin. Başkalarının işine yarayacağınız bütün alanlarda başkalarına yardım etmeyi kendinize amaç edinin. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğunuzu sağlar. Allah'ın kanunu odur ki mutluluk

Yürekten geçer. Zamanınızı başkasına vermekten, paranızı başkasına vermekten, aklınızı başkalarına mutluluk vermek için kullanmaktan, zamanınızı başkasına mutluluk vermek için kullanmaktan sakın vazgeçmeyin. Allah'a yardımcı olun. O zaman zaten vaktin nasıl geçtiğini anlayamazsınız. Birçok kardeşimiz hizmetten neden o kadar büyük haz duyuyor zannediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Onlar Allah için yaşıyorlar. Zamanlarını, enerjilerini Allah yolunda harcamanın o müstesna zevkini yaşıyorlar. Başka yerlerde bulamayacakları bir zevk, bir haz donanması. Allah için olmak, Allah'a her şeyini adamak, Allah için yaşamak, Allah'a hizmet için. O mutluluğu yaşayanlar o arabanın atlarıdır. Allah'ın arabasının atları. İşte tavsiyemiz odur ki arabadaki yolcular olmayın. Arabayı çeken atlar olun. O atlar ki onlar sonsuz bir mutluluğun içinde yaşarlar. Allah'a hizmet ettikleri süreç içerisinde. Dikkat edin ki sevgili kardeşlerim, bunu yaparken etrafınızdaki insanların kalbini kırmayasınız. Sakın Allah'ı vasıta olarak kullanıp başka insanların haklarını haleldar etmeyin. Allah ile eşinizi karşı karşıya getirmeyin. Sizi Allah'a şikayet etmelerine meydan vermeyin. Üzerinizde Allah'ın da hakkı vardır. Eşlerinizin de, çocuklarınızın da Allah hakkı vardır. Hepinizden bahsediyorum. Ailenin bireyleri, eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının Allah yolunda hizmet etmesine mani olmamalıdırlar. Allah yolunda hizmet edenler, ben hizmet ederim, eşimin ihtiyaçlarını karşılamam, ona lazım gelen saygıyı ve zamanı ayıramam diyemezler. Böyle dediğiniz zaman bir tarafı kazanırken öbür tarafı kırmış olursunuz. O zaman Allah'ın da hoşuna gitmez. O herkesin mutlu olduğu bir ortamda Allah için olmanızı ister. Sakın Allah ile etrafınızdaki insanları karşı karşıya getirmeyin. Buna sebep olmayın. Nefsiniz, ben Allah için yapıyorum. Başka birisi için yapmıyorum. Öyleyse ben eşimi bu konuda dinlemem. Çocuklarımı dinlemem. Onlara zaman ayırmam. Bütün zamanımı işime veririm diyemezsiniz. Zamanınızın büyük kısmını gene işinize verin. Allah için çalışın. Ama unutmayın, Allah'ın üzerinizdeki hakkının yanı başında eşinizin, çocuklarınızın da üzerinizde hakkı var. Onları da haklarını ödemek mecburiyetindesiniz. Tıpkı bir çocuğun, üç dersten ikmale kalan bir çocuğun, üç dersini birden çalışmak mecburiyetinde oluşu gibi zaman ayıracak. 3 saat çalışacaksa günde, bir saat birini, bir saat birini, bir saat birini çalışacak. Hepsini birden başaracak. Bir tarafı abat ederken, öbür tarafı berbat etmeyin. Allah böyle bir davranış biçiminden hoşlanacak zannediyorsanız, kesinlikle bilin ki yanılıyorsunuz. O, herkesin mutlu olacağı bir ortamda Allah için çalışmanızı ister.
Eğer Allah için çalışanlar eşlerini ihmal ediyorlarsa, evlerini ihmal ediyorlarsa bu yanlıştır. Evleri için çalışanlar Allah'ı ihmal ediyorlarsa bu da yanlıştır. İki ekstrem uçtan da çok misallerimiz var. Ama gayret ederseniz dengeli bir şekilde iki tarafa da hizmet edebileceğinizi göreceksiniz. Hizmet etmekten sakın vazgeçmeyin. Hizmet etmek bir zevktir. Mutluluktur. Allah için yaşamak, başkaları için yaşamak, ikisini bir arada mütalaa etmek, tercih hakkını iki ayrı istikamette de kullanmak, taraflardan birini halaldar etmemek. Hepiniz böyle bir davranış biçimini sergilemelisiniz. O zaman şikayetlerin kalktığını göreceksiniz. Böyle bir konuyu bize sormanıza da gerek yok. İşimi mi tercih edeyim, eşimi, çocuklarımı mı tercih edeyim? Böyle bir suali bize sormanız gerekmiyor. Cevabı, her ikisini de yapmalısınız şeklinde. Ekstrem misaller gördük. Eşlerini ve çocuklarını düşünen kardeşlerimiz var. Allah'ın işlerini düşünmezler, olabilir. Bu onların tercihleridir. Ama onların mutsuz olduklarını görüyoruz. Öbür taraftan eşini ve çocuklarını hiçe sayıp, onları yok farz edip, yalnız Allah'ın işine kendini veren kardeşlerimiz de doğruyu yapmıyorlar. Arkalarında kırgın insanlar bırakıyorlar. Arkalarında kendilerine değer vermeyen bir anne, bir baba gören çocuklar bırakıyorlar. Eşler bırakıyorlar. Ve bir taraf için hizmet ederken öbür tarafı kırmış oluyorlar Allah'ın yolunda. Bu olmaz. Allah için olun. Ama etrafınızdaki insanların da kalplerini kazanın. Allah o konuda da size de, onlara da yardımcı olacaktır. Öyle olduğunu göreceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, mutluluk öyle bir müessese ki anahtarı başkasında değil. Anahtarı sizde sevgili kardeşlerim. Saadet için, mutluluk için Allah bütün boyutlarda size yardım etmeye hazırdır. Siz de Allah için yaşamaya hazır mısınız? Hazırsanız bilin ki bunun yolu başkalarına ulaştıracağınız mutluluktan geçer, Allah için yapacağınız hizmetten geçer, zamanınızı ve her şeyinizi başkaları için harcamaktan geçer. Her şey öylesine güzeldir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Muhteva bütün boyutlarıyla güzeli anlatıyor. Siz ne diyorsunuz? Allah'ın dostları, Allah'a hizmet etmekten mutluluk duyanlardır. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için herkese hakkını ödemek mecburiyetindesiniz. Allah ile işinizi, bizim de işinizi karşı karşıya getirmeyin. Haksız bir davranışta bulunmuş olursunuz. Bu herkes için öyledir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutlu mu olmak istiyorsunuz? Mutluluk sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Hepiniz mutlu olabilirsiniz. Söylediğimiz formülü uygulamıyorsunuz
Ondan sonra da ben mutsuzum diye sızlanıyorsunuz. Uygulayın, ondan sonra konuşalım. O zaman konuşacak bir şeyin kalmadığını göreceksiniz. Çünkü mutlu olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, siz Allah'ın reçetesini tatbik mevkine koyduğunuz zaman, uygulama alanına soktuğunuz zaman, mutluluğu yaşamaya başladığınızda etrafınızdaki insanlara sizden sadece onları daha çok mutlu eden davranış biçimleri sergilenir. Bu bir güzelliktir. Bu bir mutluluktur. Bu bir saadettir. Bu bütün güzel şeylerin bileşkesidir. Allah'ın da istediği şey işte budur. Sizin sarsılmayan bir mutluluğun sahibi olmanız, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı en yakın dostunuz bilin. Allah için yaşamaya başlamalısınız. Bu, başkalarına yaptığınız yardım ölçüsünde kendisini hissettirir. Gerçekten Allah için mi yaşıyorsunuz? Bunu davranışlarınız gerçekleştirecektir. Günün kaç saatini başkalarına veriyorsunuz? Bu mutluluğunuzun ölçüsüdür. Bu saatleri ne kadar arttırabilirseniz o kadar çok mutlu olursunuz. Unutmayın, Allah da sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de mutlu olmak istiyorsunuz. Etrafınızdaki bütün dostlarınız da mutlu olmanızı istiyor. Sadece iblis mutlu olmanızı istemiyor. Bu kadar çok insan ve siz kendinizin mutlu olmanızı isterken neden şeytanı galip getiriyorsunuz? Şeytanın sizi mutsuz etmesine müsaade ediyorsunuz. Matematik olarak bunu düşünün bakalım. Allah mutluluğunuzu istiyor. Etrafınızda kim yaşıyorsa onlar da sizin mutluluğunuzu istiyor. Eğer bu camiadansınız. Sadece iblis mutsuz olmanızı istiyor. Eğer siz mutsuzsanız o zaman iblisin istediği gibi davranıyorsunuz demektir. Ve kendinize yazık etmiyor musunuz diye kendinize sorun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk üzerinize olsun. Saadetle yaşayın. Saadetle hayatınızı devam ettirin. Allah'ın bu dünya adı verilen gezegeninde yaşıyorsunuz. Mutluluğu öğreniyorsunuz. Ama mutsuzsanız öğrendiklerini tatbik edemeyenlerdensiniz. Öyleyse kendinize yazık ediyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir saatimiz daha böylece bir mutluluk sohbetiyle noktalandı. Biz bu bir saat boyunca sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, belli olmuyor mu? Halimizden, yüzümüzden, gözlerimizden, içimizden taşan bu sevgiyi anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizler için varız. Sizler için yaşıyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederiz. Bizi böyle kıldı diye, bu hamurla yoğurdu diye, bu maya ile yoğurdu diye ve bu noktalara ulaştırdı diye. Mutluluk üzerinize olsun. Allah'ın selamı o da üzerinize olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını
Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Ve Kur'an-ı Kerim'den koparılan Kur'an hakikatlerine geçiyoruz. Kur'an'dan koparılan kavramlar bölümünü bitirdik. Şimdi Kur'an'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Bunlardan birincisindeyiz. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın ne dediğini bilmeyen insanlar, Kur'an'dan kopmuş bir din kültürünün sahibi olan birçok zavallı insan, asırlardan beri insanların Kur'an hakikatlerinin dışında söylediği sözleri dillerine pelesenk etmişler, devamlı kullanırlar. Allah-u Teala diyor ki, onlar Kur'an'ı bilmezler, onlar emaniyeye tabi olurlar. İlla emaniye. Yani zanlarına dayalı bilgilerin sahipleridir. Ve işte bu zanlara dayalı konulardan birisi de Allah-u Teala'nın ayet indirmesidir. Gerçekten mukaddes kitaplar, Allah-u Teala'nın nebileri indirdiği kitaplar, surelerden ve ayetlerden oluşur.

Eski Ahit Tevrat, Yeni Ahit İncil, Son Ahit'te Kur'an-ı Kerim'dir. Üçü de birbirinin aslında aynı esaslara ihtiva eder. Her üçünün de şeriatı aynı şeriattır. Aralarında hiçbir farklılık söz konusu değildir. Öyleyse Allah-u Teala'nın neler söylediğine bakalım. Tevrat için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. İncil için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Kur'an-ı Kerim için diyor ki, o bir nurdur. O bir hidayet rehberidir. Üçü de nur. Üçü de hidayet rehberi. Öyleyse hidayet nedir? Hidayet, eğer Kur'an'daki hidayet kavramıysa, 7 safhalı bir müesseseyi ifade eder. Birinci hidayetten başlayarak 7. hidayete kadar ayrı ayrı hidayet dizaynı söz konusudur. Allah'laşmayı dinlemek, dediğiniz andan itibaren sizi birinci hidayete ulaştırır, birinci hidayettesiniz. 14. basamakta mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci hidayettesiniz. Ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman üçüncü hidayettesiniz. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü hidayettesiniz. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman beşinci hidayettesiniz. İrşada ulaştığınız zaman altıncı hidayettesiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci hidayettesiniz. Her bir hidayet Kur'an-ı Kerim'de ayrı ayrı yer almıştır. Ama Allah-u Teala'nın bir hidayet kavramı var. Bir de hidayete ermek kavramı var. Hidayete ermek deyince konu mutlak olarak teslimleri içerir. Ruhun hidayeti 22. basamakta tahakkuk eder. Ruh Allah'ın zatında, Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Fizik vücudun hidayeti 25. basamakta oluşur. Ne zaman fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getirirse, yasak ettiği fiilleri işlemez olursa, o zaman hidayete ermiştir. 27. basamak, nefsin hidayetini işaret eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. 27. basamak, nefsin hidayetini ifade eder. Nefste hiç afet kalmamıştır. Öyleyse, nefsin muhtevasında hiç afet kalmadığı bir noktada olay tamamlanmıştır. Nefsin Allah'a teslimi, yani hidayeti gerçekleşmiştir. Ve nihayet iradenin Allah'a teslimi 28. basamağın 5. kademesi, iradenin Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn söz konusu. 4 tane teslim, 4 tane hidayete erme. Ruhun hidayete ermesi, fizik vücudun hidayete ermesi, nefsin hidayete ermesi, iradenin hidayete ermesi. Ama hidayete ermek deyince kalın çizgilerle bu ruhumuzun Allah'a teslimini ifade eder. Allah-u Teala bu konuda Ali İmran 73'te buyuruyor ki, innel hüda hüdallah, inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de de buyuruyor ki, inne hüdallahi huvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahu, hüdallahi
hidayete ermek, Allah'a ulaşmak, inne muhakkak ki hüdallahu, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Yani insan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk yaptıktan sonra Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması hidayetin ta kendisidir. Öyleyse bu muhtevada olaylar dizisine baktığımız zaman hidayete ermeler birbirinin arkasından dört tane hidayet ifade ediyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hidayeti. Ama bunlar yedi safhada teşekkül ediyor. İşte bunların hepsi Kur'an-ı Kerim'den birer birer koparılmış. Bunlar Kur'an'da var olmasına rağmen Kur'an'dan bugün tatbik edilen Kur'an tatbikatından koparılmış olan faktörler. Ve insanlar Kur'an hakikatlerini bir tarafa bırakmışlar. Kur'an'ı incelemeyi de artık tamamen devre dışı kalmışlar, bırakmışlar. Ayrıca bir şeyler söyleniyor ortalıkta. Sakın Kur'an'ı kendiniz incelemeye kalkmayın. Bunu inceleyenler asırlardan beri incelemişler, kitaplar yazmışlar. Siz Kur'an-ı Kerim'den neticelere ulaşacağım diye boşuna uğraşmayın, kendinizi tüketmeyin. Hem yapamazsınız hem de maazallah çarpılırsınız. Böyle saçmalıkları söyleyenler de var. Allah-u Teala acaba peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Hadi bakalım şimdi gelin bakacağız Kur'an-ı Kerim'e. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. A'raf suresi 175. ayet-i kerime. Diyor ki Allah-u Teala vetlu aleyhim nebe ellezi ateynahu ayatina. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku ve onların üzerine ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku. Onların üzerine oku ama onlara oku diyoruz biz. Vetlu aleyhim ve onların üzerine oku. Nebe haberini ellezi onun ateynahu ona verdik ayatina ayetlerimizi. Ve tilavet et, anlat manasını da söyle. Fenselaha minha, sonra o onlardan ayetlerden ondan ayetlerden ayrıldı. Fe etbe'ahu şeytanı ve şeytana tabi oldu. Etbe'a tabi oldu. Şeytana tabi oldu. Fe o zaman etbe'ahu şeytanı, şeytan onu kendisine tabi kıldı. Fekâne minel gâvîn. Ve böylece zarar görenlerden, azgınlardan, şeytan tarafından ihvaya düşürülenlerden oldu diyor Allah-u Teala. Gâvîn, şeytan tarafından azgınlaştırılanlardan, zarar görenlerden oldu. Şimdi diyecekler ki, Allah-u Teala peygamberlerden başkasına da ayet indirirmiş. Sevgili kardeşlerim, şu insanlar ne uğruna bu kadar küçülebiliyorlar? Söyler misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'ın hakikatlerini saptırma konusunda bu kadar gayretin arkasında şeytandan başka ne var ki? Şimdi sual.
Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? Allah peygamberlerden başkasına ayet indirir mi? Açık ve kesin indirmez diyor adamlar. Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin indirir diyor. Ayet verir diyor. İşte ayeti söyledik. Hem de öyle birine ayet vermiş ki Allah Teala, o kişiyi şeytan sonradan kontrolü altına almış. Tam gavinlerden olmuş, ivaya düşenlerden olmuş. Şeytan tarafından azdırılan, saptırılanlardan olmuş. Sevgili kardeşlerim, cevap açık ve kesin olarak geliyor. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi? El cevap, A'raf suresinin 175. ayet-i kerimesi verir. Hem de öyle bir kişiye vermiş ki, o kişi sonradan azmış, şeytan tarafından, Allah'ın yolundan çıkartılmış. Öyleyse, demek ki kuru kuruya iddia, Kur'an-ı Kerim karşısında iflas etmeye mecburdur. Her ne kadar üçkağıtçılıkla insanların gözünü boyamak kısa bir süre mümkün olabilirse de, hayır bu ayette o değil de şöyle şöyle şöyle şöyle başka manalar vardır diye üçkağıtçılıkla insanların gözlerini boyamaya çalışanlar sonunda mutlaka iflas edeceklerdir. Evvela böyle bir yalana başvurmanın arkasında ne vardır diye bakmak lazım sevgili kardeşlerim. İnkar vardır. Allah'ın ayetleri onlar için önemli değil. Önemli olan insanlar ne yazmış? Asırlardan beri yazılan emaniye kitaplarda insanlar ne yazmış? Onlar için o önemli, korkutulmuşlar. Sakın Kur'an'a bakma, Kur'an'ı birilerine öğretmeye kalkma, anlamaya kalkma. Bunca alim Kur'an hakkında kitap yazmışlar. Artık Kur'an'ın her tarafı belli olmuş durumda. Kur'an'a bakmanın lüzumu yok, onlardan dinini öğren. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah'ın sadece doğruları var. Kur'an bir hak dizisidir. Haksa hakikat kelimesinin kökenini oluşturur. Hakikat, hakkın tecellisidir. Kur'an, haktan ibarettir. Yani Allah'ın hakikatlerinden. Ne diyorsa, %100 haktır. Öyleyse, bugünkü konuşmamızın temelini teşkil eden Allah-u Teala peygamberlerden başkasına ayet indirir mi, ayet verir mi sözünün cevabı burada. Allah peygamberlerden başkasına da ayet verir, yazdırır. Aksini iddia eden bu ayet-i kerimeye baksın ve bu iddiadan utanç duysun. Ama utanmayan insanlar hangi standartların içinde olurlarsa olsunlar yüzsüzce sırıtırlar sadece. Utanmazlar. Edep müessesesi tamamen dumura uğramış insanların. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah yolunda güzellikleri yaşamak herkesin hakkıdır. Allah yolundaki olgular hak ve vazifeden teşekkür eder.
Önce siz vazifenizi yapacaksınız, sonra da hakkınızı alacaksınız. Peki bu vapta acaba insanın vazifesi nedir? İşte burada durun sevgili kardeşlerim. Aldanışın başlangıç noktası burasıdır. Burada iblisi tanımalıyız. Kimdir iblis? Adem Aleyhisselam'ın baş düşmanı. Hedefi nedir? Adem Aleyhisselam'ı Allah'ın gözünde küçük düşürmek. Hedefi nedir? Onun bütün zürriyetini kendisine tabi kılmak. Yapabilmiş mi? Kıyamet gününe göre konuşuyoruz. Evet. İnsanların büyük kısmını kendisine bağlamayı başaracağı kesin Kur'an ayetleriyle. Öyleyse ne diyordu? Adem Aleyhisselam'a tabi, Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etmediği için Allah'ın huzurundan kovulduğunda Allah Teala soruyor: "Ey iblis, emrime rağmen senin Adem Aleyhisselam'a secde etmemenin sebebi nedir?" İblis diyor ki: "Sen beni ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onuysa topraktan yarattın. O, ben ondan üstünüm. Onun için onun önünde secde etmem." Allah Teala diyor ki: "Huzurumdan kovuldun. Derhal oradan uzaklaş. Seni cehennemde sonsuza kadar cezalandıracağım." İblisin cevabına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ne diyor İblis? Diyor ki: "Ya Rabbi, beni kıyamet gününe kadar yaşat. Kıyamet gününe kadar bana mühlet ver. Eğer beni kıyamete kadar yaşatırsan, o zaman ben bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetini kendime bağlayacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım ve onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Eğer beni o güne kadar tehir edersen, ertelersen, hayatımı o güne kadar uzatırsan, göreceksin ki o gün ben pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım." Nedir ifade? Pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor İblis. Öyleyse kıyamet günü şeytan bunu başarmış olacak mı? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "O gün, kıyamet günü şeytan onlara verdiği vaadi yerine getirdi. Onlara olan hedefini yerine getirdi. Zannehu" diyor Allah Teala, ama zan sadece bizim Türkçemizdeki zan anlamına gelmiyor. Kesin şekilde inanmak anlamına da geliyor. Hedef tayin etmek anlamına da geliyor. Hedefini insanlar için hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Her şey insanla şeytan arasında cereyan ediyor. İnsanın en büyük hedefi Allah'ın en üst seviyede kulu olmaktır. Şeytanın da en büyük hedefi bütün insanları bu hedeften mahrum kılmaktır. Herkesi kendisiyle beraber cehenneme almaktır. Evvela Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi kesin bir gerçeği ifade ediyor.
Bir tarafta cehennemde iblise tabi olanlar, iblis ve iblise tabi olanlar. Öbür tarafta Allah'a tabi olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu, müminleri vücuda getiren bir tek fırka. Öyleyse olay aydınlık kazanıyor. Bir tek fırka, müminleri oluşturan bir tek fırka. Kimdir müminler? Çok açık. Allah'alaşmayı dileyenler. Peki dilemeyenler geriye kalan bütün fırkalar. O bir tek Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu fırkanın dışındaki bütün fırkalar. Onlar şeytana tabi olanlar, şeytana kul olanlar, şeytana, insan ve cin şeytanlara dost olanlar. Öyleyse o ayette ne diyor Allah Teala? Öyle bir insana bile Allah Teala, Araf 175, öyle bir insana bile Allah Teala ayet indirmiş ki o kişi sonradan şeytana tabi olmuş. Şeytana uymuş, şeytanın ihvasına düşmüş. Allah Teala insanları sadece ikiye ayırıyor. Birinci grupta Allah'a ulaşmayı dileyenler var. İkinci grupta onun dışındakiler var. Onun dışındakiler bütün negatif faktörlerin sahibi. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse. Dilemezse ne olur? Dilemezse şeytanın dostu olur. İnsan ve cin şeytanların dostu olur. Bir, insan ve cin şeytanlara kul olur. İki, tağuta kul olur. Öyleyse kimdir Allah'a dost olabilen kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kimdir Allah'a dost olamayıp da tağuta dost olan kişi? Allah'a ulaşmayı dilemeyendir. İki grup ayetten bakalım neticeye. Dost olmaktan bahsediyoruz. Dost olmak, evliya olmak diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın velisi olmak, Allah'ın evliyası olmak. Veli, dost, evliya da dostlar demek. Ama Türkçe'ye evliya kelimesi tekil olarak girmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu dizayn içerisinde hepimiz için en uygun sonuç var ortada. Bu sonuç hepimiz için Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına alıyor. Eğer yoksa böyle bir şey, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsak, o zaman tağuta dostuz ve tağutun kuluyuz. Evvela dostluk meselesini beraberce inceleyelim. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Gördüğümüz şey açık değil mi? İşte Yunus suresi 62, 63, 64. ayetler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır.
onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Kimmiş Allah'ın dostları? Takva sahipleriymiş. Takva sahipleri kimmiş? Amini olanlar. Allah'ın evliyası amini olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Hem takva sahibi olmak hem de amini olmak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktadan başlar. Bu konunun başlangıç noktası sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Amini olmak ve takva sahibi olmak. Her ikisinin de birincisi. Ne zaman bu kişi mürşidine ulaşırsa ikinci defa amin olur ve tabiyet takvasının sahibi olur. On dördüncü basamak. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırır. 22. basamakta ruh Allah'ın zatında yok olur. Evvap takvanın sahibi olur kişi, yani meaba sığınmış olan kişinin takvası ve bu seviyede bir amini olmakta söz konusudur. Evvaplar seviyesinde amini olmak. 22. basamak. 25. basamak, fizik vücudunu teslim edenlerin takvası, muhsinler takvası ve muhsinler seviyesinde amini olmak. 27. basamakta söz konusu olan şey nefsin teslimi, İhlas takvası ve ihlas seviyesinde amil olmak. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşmak. Burada irşad takvası ve irşada ulaşanlar seviyesinde bir amini olur. Ve 5. kademesinde iradenin de Allah'a teslimini ihtiva eden bir hakkın takva veya hakka tukatihi takva. Mürşitler takvası. Bir hakkın takva ve bir hakkın amini olmak. Rüyetullah takvası, Rüyetullah'ta Allah'ın zatını görerek amini olmak. 7 tane safa, 28 basamağın 5. basamağına kadar bir insanın çıkabileceği, normal standartlardaki bir insanın çıkabileceği en yüksek seviye. Sevgili kardeşlerim, öyleyse her şeyin en güzelini görüyorsunuz. Allah yolunda önemli olan Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyince amini oldunuz. Ve dilediğiniz zaman ne oldunuz? Allah'ın evliyası oldunuz. Allah'ın dostu oldunuz. Ondan evvel çok açık bir şekilde tağutun dostuydunuz. Öyleyse gerçekten öyle mi? Hadi gelin bakalım beraberce. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah Teala la ikrahe fi'd-dini kad tebeyyene rüştü minel gay femen yekfur bit-tagut ve yu'min billahi
Fekat istemseke bil uvvetin uska, nefsame leha, Allahü semin alim. Allahü veliyyüllezine amenu, yuhricuhum mine zulümati ilen nuri, vellezine keferu, evliyahümün tagute, yuhricunehum mine nuri ile zulümati. Neden bahsediyoruz? Bahsettiğim şey son derece açık. Allah-u Teala diyor ki, dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla, rüşt yoluyla, gay yolu birbirinden tamamen ayrıldı, tebellür etti, belirdi. Yani hudutları çizildi, aydınlandı, ifade edildi. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, reddederse, devre dışı bırakırsa ve aminu olursa. Allah'a aminu olursa. O zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı sarılır diyor Allah-u Teala. Hem Allah'ın ipine sarılır, sırat-ı müstakimin üzerinde olur, hem de insanlardan bir ipe sarılır. Bakara 256 burada tamamlanıyor. 257'ye bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Demek ki amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ın dostları. Peki, kafirlere geliyoruz. Kafirlere gelince diyor Allah-u Teala, onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete döndürülürler. Öyleyse kim Allah'ın dostu? Allah'a ulaşmayı dileyen, amin olanlar, kurtuluşun başlangıç seviyesi sevgili kardeşlerim. Amin olmak, mümin olmak demektir. Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin olabilirler. Allah'a inanmak, mümin olmak için yeterli değildir. Öyleyse kimdir bu amini olanlar? Allah'ın dostlarıdır. Allah, amini olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur sadece. Allah'a inanmak kurtuluş için yetmiyor. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Eğer kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kurtuluşu hiçbir şekilde mümkün değildir. Peki kimlermiş tağuta dost olanlar? Kafirler. Kafirler, küfredenler, inkar edenler neyi? Allah'ı inkar edenler her şeyden evvel. Peki bu inkar eden kişiler, onların gideceği yer cehennem. Kalpleri de zaten nurdan tekrar karanlığa döndürülüyor. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse neyle karşı karşıyayız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım. Allah-u Teala'nın bir güzelliği söz konusu. Açık bir şekilde Allah'ın dostlarının kim olduğunu söylüyor. Aminu olanlar. Allah'ın dostları. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece. Aminu olanlar. Sadece onlar Allah'ın dostu. Geri kalan hiç kimse Allah'ın dostu değil. Öyleyse bu Allah'ın dostluğu açısından olaya bakışımız.
Bir de Allah'a kul olmak açısından bakalım. Kimdir tağuta kul? Kimdir Allah'a kul? Cevap Zümer 17'den geliyor. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne iştenebû tağûte en yâbudühâ

Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul iken kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Önce tağuta kul olduklarını söylüyor. Tağuta kul olmaktan kurtulduklarını söylüyor. Sonra da Allah'a kul olduklarını söylüyor. Kim bunlar? Sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Öyleyse tağuta kul iken Allah'a kul olmuş sahabe. Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Eğer Allah dostunuzsa, O size dost olmuşsa, sizi dost kılmışsa kendisine, şu dünya üzerinde daha ötede ne var ki? Kainatta, alemlerde daha ötede ne var ki? İşte hepiniz için aynı şey söz konusu olmalı. Allah'a dost olmak. Allah'a kul olmak. Kulluğun da, dostluğun da başladığı nokta orası. Allah'a ulaşmayı dilemek. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde Resul biat ederiz. O kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bir kısmı bu sebeple hidayete erdiler. Yani o kavimdeki Resul'e tabi olmuşlar ve tabi oldukları Allah'a ulaşmayı dilemişler Resul'ün talebi üzerine. Diledikleri anda şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Daha sonra da zaten tabi olmuşlar. Ama ötekilerden de bahsediyor Allah Teala. Bir kısmınınsa diyor üzerine dalalet hak oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlara bakıyoruz. Bu insanlar dalalette kalıyorlar. Bu insanlar küfürde kalıyorlar. Bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafiller. Bu insanların gidecekleri yer cehennem. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için kurtuluş söz konusu değildir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdû bil hayâtet dünyâ وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki onlar ki bize mülaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir. Kazandıkları dereceleri itibariyle onların gidecekleri ateştir. Ne demek? Ne demek olduğunu müminin 103'te görüyoruz. Kıyamet günü

kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Onlar orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Hüsranda olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Araf 178. Hüsranda olanlar dalalette olanlardır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsranda, gidecekleri yer cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafiller ve dalaletteler. Gördünüz ki bu insanlar aynı zamanda şeytanın dostları, tağutun dostları ama asla Allah'ın dostları değil. Allah'ın dostları sadece amin olanlar. Amin olmaksa Allah'a inanmakla değil, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire. Sadece irşat yolunu tercih edecek olanların yolu. Gay yolunu tercih edenlerin hiçbir zaman kurtulma şansları yok. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir o takva sahibi olmayan insanlar, dalalette kalan insanlar, şirkte olan insanlar? Kimdir şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize çok kızanlar var. Bunu yakinen biliyoruz. Ama korkup gözlerini kapatmak ölüme çare değildir. Öyleyse ya sözlerimiz dikkate alınacaktır, dikkate alanlar mutlaka kurtulacaktır veya dikkate alınmayacaktır. O zaman insanların gidecekleri yer cehennemdir. Ve biz bunu herkese öğretmekle vazifeliyiz. Bir tek dilek hepsini kurtaracak ve insanlar sözlerimize inanmıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz, bitirirken bir defa daha tekrar edelim. Allah peygamberlerden başkasına ayet verir mi, ayet indirir mi idi? Gördük ki Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala peygamber olmayan, yani nebi olmayan, hatta resul de olduğuna dair bir işaret olmayan, üstelik de daha ötede şeytana neticede tabi olan birisine dahi açık ve kesin bir şekilde ayet indirdiğini ifade ediyor. Öyleyse Kur'an'a bakmadan sakın bir şey söylemeyin sevgili kardeşlerim. Kur'an'a bakmadan sakın insanların söylediğine inanmayın. Şimdi hepinizin üzerine düşen vazife, Araf suresinin 175. ayet-i kerimesine bakıp bu hakikati tespit ve tescil etmek. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirdiğini açık ve kesin bir şekilde Araf 175'te ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط عليهم وعلى الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde, daha açık bir ifadeyle bir mutluluk sohbetinde. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok net ve açık olarak sizlere belirtmek istiyorum. Allah Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Hem bu dünyada mutluluğu yaşamanız için, hem de ahirette Allah'ın cennetinde enerji bedenlerinizde sonsuz bir hayatı mutluluk içinde yaşamanız için. Ve de sizleri o kadar çok seviyor ki, İki, mutluluğu da size takdim etmek üzere, sunmak üzere Allah-u Teala hazır. Siz mi ne yapacaksınız? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Yani Kur'an tabiriyle amenu olacaksınız. Amenu, iman etmiş olan anlamına gelen bir kelime. Lügat manası böyle. Ve Kur'an-ı Kerim'de 7 tane amenu olmak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci amenu standartlarında. Sonra mürşitlerine ulaşıp tabi olanlar ikinci amenu standartlarında. Ruhlarını Allah'a ulaştıranlar üçüncü amenu standartlarında. Fizik vücutlarını teslim edenler 4. Nefslerini teslim edenler 5. İrşada ulaşanlar 6. Ve iradelerini Allah'a teslim edenler 7. amenü olma standartlarında. İşte 7 defa amenü oluş ve ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Ama bu son neticeler daimi zikri gerektirir. Oraya sizi ulaştıracak da Allah'tır. Ama o noktaları bir kenara bırakalım. Mutluluk istiyorsanız, bu mutluluğu Allah-u Teala size bir hiç karşılığı teslim etmeye hazırdır. Siz sadece bir tek şey yapacaksınız. Bir dilekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ama sadece dilini söylemeyecek. Buradan, kalbinizden bir dilek olması lazım. Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki, Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Başlangıcını da söyleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Eğer bu talep buradan geliyorsa, şu kalbinizden geliyorsa, Allah-u Teala onu mutlaka değerlendirir. Diğerini de işitir ve bilir ama değerlendirmez. Çünkü orada kalbi talep yoktur. Kalbi talep yoksa iradi yapı yoktur. Biliyorsunuz temelde dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusu. Kalpten bir dileğin olması lazım. Kalbin bu dileği tasdik etmesi lazım. İslam'ın başka bir din zaten hiç olmamış. Allah-u Teala'nın kainattaki yegane dininin tek faktörü budur. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek Allah-u Teala'nın sizi
ne kadar çok, ne kadar çok sevdiğinin farkında değil misiniz? Bir tek dileğinizin karşılığında size ne garanti ediyor biliyor musunuz? Siz sadece diyeceksiniz, geri kalan her şey Allah'a ait. Sizi üçüncü kat cennetin mutlaka sahibi kılacak. Birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. O hedefiniz var ya, Allah'a ulaşmayı dileme hedefiniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak ve kendi zatında ruhunuz yok olacak. Yani emanet sahibine teslim edilecek. Ama siz etmeyeceksiniz. Allah teslim alacak. Her şeye el koyacak. Size el koyacak. Diyecek ki sen artık benim kulum oldun. Öyleyse ben sana mutlaka yardım elimi uzatırım. A'dan Z'ye her şeyini hallederim senin. Bütün problemlerini hallederim. Mutlaka ruhunu bana ulaştırırım. İşte bu kadar. Siz mi Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz? Allah mı sizi kendisine ulaştıracak? Öyle mi? İşte Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Onlarla ilgilenmez. Allah dalalette olanları kurtarmaz. Dalalette olanlardan her kim, herkes dalalettedir başlangıçta. Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluşa ulaşanlardır. Ve bir tek dilekleri, Allah'a ulaşmayı dilemeleri bu konu için yeter. Mutlaka Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bunun manası nefslerinin kalbinin yarıdan daha fazla Allah'ın nurlarıyla dolmalıdır, dolmasıdır. Bunun manası ise o kişinin dünya mutluluğunu da %50'den daha yüksek oranda yaşamaya başlamasıdır. Adım adım sıfır dünya mutluluğundan sonuca doğru gidecek kişi. Nefsinin kalbi başlangıçta o kişinin %100 afetlerle dolu sevgili kardeşlerim. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle dolu. Başlangıçta bir denge ortamında hayata giriyorsunuz. Kulvara herkes eşit şartlarda çıkar ve dünya bir yarıştır. Dünya hayatı bir yarıştır. Dileyen hayırlarda yarışır, dileyen şerlerde yarışır. Hayırlarda yarışanlar en sonunda hayırlarda yarışmaya başlayacaklardır. Adım adım her işleri hayra dönüştüğü için sonunda hayırlarda yarışanlardan olacaktır kişi. Diğeri şerde kalacaktır. Ömrü boyunca bu dünya üzerinde şer işleyecektir. Ölümünden sonra bir kabir azabı mutlaka yaşayacaktır. Kıyametten sonra ise mutlak olarak yeri cehennemdir. Öyleyse buyurun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, seçim sizin. Neyi tercih ediyorsunuz? Şu dünyada yarı yarıya bir mutluluğa ulaşmayı mı? Allah'ın garantisi oraya kadar. Ama siz isterseniz o yarı yarıya dünya mutluluğunu bir full dünya mutluluğu haline, bütünleşmiş bir dünya mutluluğu haline ulaştırabilirsiniz. Eğer isterseniz, ya Rabbi ben şunu gördüm ki ben sana ulaşmayı diledim. Sen de sözünü tuttun. Ruhumu sana ulaştırdın. Sen benim Rabbimsin. Sahibimsin. Madem ki bir söz verdin ve sözünü tuttun, öyleyse bunun sebeplerine bakıyorum. Şunu görüyorum, tevekkül.
ben seni kendime vekil tayin etmişim. Ya Rabbi ben sana ulaşmayı dilemişim. Dilediğim anda sen bana vekil olmuşsun. Ve de vekaletini mutlaka benim ruhumu sana ulaştırmakla garanti altına almışsın. Gerçekleştirmişsin. Öyleyse fizik vücudumu teslim içinde ben inanırsam ki ben fizik vücudumu teslim etmek konusunda sağlam bir talebin sahibiyim. Bu seni vekil etmektir. Vekil olduğun andan itibaren sen beni mutlaka fizik vücudumda teslim alacaksın. Yani zikrin mutlaka çok büyük ölçüde artacak. Burada da bırakmazsın beni. Ben eğer daimi zikri de senden talep edersem ondan sonra sen beni daimi zikri için de hazırlarsın. Oraya gene seni ulaştırırsın. Elbette benim de kendime düşeni yapmam kaydıyla. Öyleyse Allah'ın bir sözü mü var? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın kendisini ulaştıracağına dair kesin. İşte Rahat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki Allah delalette olanları bırakır. Ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a münip olursa, ruhunu Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda o kişi Allah'a yönelmiştir, münip olmuştur. Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır mı? Öyle söylüyor Allah Teala. Kim münip olursa Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Rahat Suresi 27. ayet-i kerime. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde aynı şeyi söylemiş. Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, yunib olursa, onları kendisine ulaştırır. Kendisine ulaştırır diyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın zatına, Allah'ın size üfürdüğü ruhu iade etmek mecburiyetindesiniz. Mutluluğunuzun kaynağı da, temeli de, esası da budur. Bu noktadan başlayan bir muhteşem dizayn sizi adım adım daha üst teslimlere doğru götürecektir. Siz ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz andan itibaren hayatınızın Allah'la ilişkisi olan her kesimi sanki bıçakla kesilmiş gibi bir değişime uğrayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda tağuta kul olmaktan kurtulacaksınız. Allah'a kul olacaksınız. Kurtuluşunuz garantide mi? Bakın ne diyor Ankebut Suresinin 5. ayet-i kerimesi. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَ اللّٰهَ فَاِنَّا اَجَرَ اللّٰهُ لَعَدْ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün, Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olma günü mutlaka gelecektir diyor. Kim getirecek o günü? O getirecek, garanti ediyor. İnsan neyi garanti edebilir ki? Biz hepimiz sevgili kardeşlerim sadece birer mahlukuz. Hiçbir şeyi garanti edemeyiz. Garanti ettiğimizi düşünün, yerine getirmemiz şartlara bağlıdır. Yerine getirebiliriz ya da getiremeyiz. O zaman garantimizin ne kıymeti var ki? Ama söz konusu olan Allah'sa sevgili kardeşlerim, bir sözü vermişse bize göre imkansız olan şartlarda da Allah-u Teala mutlaka sözünü yerine getirir. Siz birisine bir söz verdiniz, bilmem ne kadar zaman sonra bir ona karşı bir vaadiniz var, onu tahakkuk edeceksiniz. Ama ecel geldi, aldı kişiyi. Ne oldu? Kişi vaadini yerine getiremedi.
her türlü faktör bizi hedefe ulaşmaktan men edebilir. Ama Allah'ı hiçbir faktör hedefe ulaşmaktan men edemez. Öyleyse Allah'ın söylediklerine bakın sevgili kardeşlerim. Ne diyor? Kim bana münip olursa, ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Rad 27'de de yehdi ileyhi men yunip diyor. Şura 13'te de yehdi ileyhi men yunip diyor. Allah yönelini mutlaka kendisine ulaştırır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilediniz, dilediğiniz an tağutun, yani insan ve cin şeytanların kulu iken, ki mutlaka öylesiniz, eğer Allah'a ulaşmayı dilememişseniz, kim olursanız olun. Madde 1. Şu dünyada din adına hangi ilmin sahibi olursanız olun. Madde 2. Eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilememişseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Hiçbir şey sizi cehennemden kurtaramaz. Ve Allah'ın ayetlerinden de gafilsiniz. Ya öyle mi diyenler olacağını düşünüyorum içinizde. Evet, ya öyle. Aynen öyle. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, bir, Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. İki, gideceğiniz yer cehennemdir. İyi ama ben dünya kadar sevap işledim. Bu kadar sevaba rağmen, bu kadar derecat kazanmama rağmen cehenneme mi gideceğim? Allah Teala diyor ki cehenneme gitmenin şartı kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Evet sevgili kardeşim, buna rağmen diyelim ki sizin kazandığınız derecat şu anda kaybettiğiniz derecatından fazla. Nadir bir olay ama siz öylesiniz diyelim. Netice değişmez. Allah Teala amellerinizden eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz amellerinizden eksiltme yapıyor. Ve mutlak olarak gideceğiniz yer cehennem. Sadece aminu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece onların kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazladır. Vel Asr suresinde Allah Teala buyuruyor ki vel asr, asra yemin olsun, zamana and olsun ki innel insane lefî hüsr, inne muhakkak ki el insane, insanlar mutlak olarak hüsrandadırlar. İllellezine amenu, ama amenu olanlar hariç, onlar hüsranda değillerdir. Hadi gelin bakalım kimler bulmuş bu hüsranda olanlar? Hüsranda olanları açıklıyor Allah-u Teala. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki kimin günah tartıları ağır gelirse, sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar cehennemde ebediyen kalacak olanlardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır. Günahları sevaplarından fazla olan herkes hüsranda. Ameni olmayan herkes hüsranda. Yani ne kazanırsa kazansın bu dünyada derecat olarak, mutlaka o kişi ölürken kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olarak ölecek. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse ne demek istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Sizin mutluluğunuz için konuşuyoruz. Sizin mutluluğunuz. Mutlu olmak istiyor musunuz yoksa istemiyor musunuz? Karar verin. İstemiyorsanız size söyleyecek sözümüz yok. Biz sizi davet edebiliriz sadece. Bütün güzellikleri anlatmaya çalışırız.
Ama karar merciği sizsiniz. Dikkat edin ki Allah burada iradesini devreye sokmuyor. İlahi irade, cüz'i iradenin, kişisel iradenin kendi iradesini ortaya koymasını istiyor. Talep sizden gelecek. Gelirse mutlak olarak kurtulacaksınız. Gelmedi, o zaman sakın Allah-u Teala'ya kabahat bulmayın. Neden beni yarattı da cehenneme atıyor? O atmıyor. Siz kendinizi cehenneme mahkum ediyorsunuz. Kesin olarak bilin ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kim cehenneme gidiyorsa onlar kendilerini cehenneme mahkum edenlerdir. Öyleyse Allah-u Teala ne diyor? Ameni olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadırlar. Bir defa daha bakalım. Vel asri. Asra yemin olsun ki. Zamana yemin olsun ki. Zamana and olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. Muhakkak ki insanlar hüsrandadırlar. Yani gidecekleri yer cehennemdir. İllel lezîne âmenû. Sadece âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Onun dışındaki herkes hüsrandadır. Herkesin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Gerçekten bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha az olanlar mı? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme mi gider? İşte ispatı sevgili kardeşlerim. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala aynen şöyle buyuruyor. İnnellezine la yercune likaena ve radu bi hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Onlar dünya hayatıyla mutmain olanlardır. İkisini de kullanmış. Hem dünya hayatından razı, hem de dünya hayatıyla mutmain olanlar, doyuma ulaşanlar. Allah Teala diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yani şu dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olursanız olun, bir tane ölçü var. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, o zaman siz Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Hangi ilmin sahibi olursanız olun, din ilminin A'dan Z'ye her şeyini bildiğinizi iddia edin, boşuna bir gayret sevgili kardeşlerim. Sadece iddia edersiniz. Realitede bir hiçsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafil olan biri. Ve zaten o ilimleri sebebiyle bu insanlar cehenneme gidecekler. Hemen arkasından Allah Teala söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Ne diyor? Ne diyor? Kazandıkları dereceler itibariyle bima kanu yeksibun, iktisap ettikleri şeyler ile, iktisap ettikleri dereceler. Demin söyledik ki günahları sevaplarından fazla olanlar hüsranda olanlardır. Onların gideceği yer cehennemdir. Onlar da amenu olmayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu ayet de aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer bir defa kesin olarak cehennem. Yetmez. Bu insanlar cehenneme gidecekler. Hem de Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları sebebiyle cehenneme gidecekler. Yani sevgili kardeşlerim, 28 senedir sizlere bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yıllar çabuk çabuk geçiyor. Bu çabuk çabuk geçen yıllar
arkada iz bırakıyor. Sözlerimizi anlayanlar oldu, anlamayanlar oldu. Ama anlamayanlar için kurtuluş yok sevgili kardeşlerim. İnsanlar Kur'an'ı unuttular. Özellikle bizim kavmimiz Kur'an'ı unuttu. Unutmayın sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı'nın torunlarıyız. Bu kavim bir cihan hakimiyetinden sonra gelen kavimdir. Onların torunlarıyız. Cihan hakimlerinin torunları. Onlar bu size anlattığım muhteva itibariyle dünyaya hükmettiler. Bu muhteva Allah-u Teala'nın dizaynı içerisindedir. Ve temel konuların, bütün kilometre taşlarının unutulduğu bir noktada yaşıyoruz. Bu size anlattığım muhteva 7 tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dileme safhası, mürşide ulaşıp tabi olma safhası, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etme safhası, fizik vücudu teslim etme safhası, nefsi teslim etme safhası, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etme safhası. 7 safha, 4 teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte Osmanlı mı diyorsunuz? Yükselme devri boyunca Osmanlı hanedan olarak, ordu olarak, ilmiye sınıfı olarak, halk olarak bütün dünyaya örnek bir topluluktu. Avrupa'ya adalet götüren, Avrupa'ya Allah'ın kimliğini öğreten, ancak Allah'ın emirlerini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirenlerin adaleti tam temsil edebileceklerini bütün Avrupa'ya ispat eden, Akdeniz'i bir Türk gölü haline getiren, Akdeniz'in güneyinin de kuzeyinin de hakimleri. Öyleyse sevgili kardeşlerim, masal anlatmıyoruz. Biz onların torunlarıyız. Öyleyse layık olduğunuz şanın hürmetine Allah'a yaklaşmaya çalışın ki onlar gibi olabilelim. Ondan evvelkiler, onlar sahabe. Kur'an-ı Kerim bu 7 safhanın 7'sini de sahabenin gerçekleştirdiğini söylüyor. Neyle gerçekleştirmişler? O dilekle başlamışlar her şeye. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Evet, dilemişler. Dilemişler ve takuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Öyle mi? İşte gelin bakalım beraberce ayete. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîne eştenevû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî." Onlar diyor, tağuta kul olmaktan iştirab ettiler. Yani tağutun kulu iken tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ne yapmışlar da kurtarmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yönelmişler. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala ve müjdeyi veriyor. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu kadar. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tağutun kulu. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu olmak şerefine ulaşmışlar. Peki Allah'ın emrine? Zariyat 56'da diyor ki Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri
Başka bir maksatla değil, başka bir şey için değil. Allah'a kul olsunlar, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bütün insanları da, cinleri de Allah-u Teala başka bir şey için yaratmamış. Allah'a kul olsunlar diye. Kulluğun başladığı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz nokta. Peki, sevgili kardeşlerim, evliya olmak deyince ne anlıyorsunuz? Evliya nedir? Kimdir? Nasıl bir kimliği vardır? Bir defa evliya kelimesi her ne kadar bizim Türkçemizde tekil olarak kullanılırsa da Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır deriz. Hacı Bektaş Veli mi? O da evliyadır deriz. Mevlana Celaleddin'in Rumi mi deriz? O da evliyadır deriz. Ama aslında velidir dememiz lazım. Veli dost demek. Evliya da dostlar. Kimin dostları? Allah'ın dostları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala diyor ki, Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Bu nasıl bir eylemdir? Kim tağuta dostken, tağutun dostuyken Allah'ın dostu olur? İşte onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 62, 63 ve 64. ayetlerinde? Şöyle buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Gidecekleri yer cennettir. Mahzun olmazlar, cennette mutlu olacakları için mahzun olmazlar. Korkuları da yoktur cehenneme gideceğiz diye. Mahzun da olmazlar. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amene olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah-u Teala. Ne olmuş, ne olmuş? Bu Allah'ın evliyasına nereden evliya olmuşlar bu insanlar? Aynı sebep sevgili kardeşlerim. Amenü olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dünyada da mutluluğu kazanmışlar. Ahirette de mutluluğu kazanmışlar. Arkasında hep aynı sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi. Kalbinize sesleniyorum. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin, buradan dileyin, kalbinizden dileyin. Dileyin ki kurtuluşa eresiniz. Dileyin ki Allah'ın evliyası olasınız. Derler ki, evliya mı dedin? Oo, onlar asırlarca evvel varmışlar. Aa, benim canım kardeşim, hiç bu devirde evliya mı olurmuş? İşte bunlar söyleniyor. Evet, olurmuş. Etrafınızda şu anda yüz binlerce evliya var. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren herkes evliyadır. Ne olmuştur? Tağutun dostu olmaktan kurtulmuştur. Tağutun evliyası olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın dostu, Allah'ın evliyası olmuştur insanlar. Bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dahası, sevgili kardeşlerim, demek ki tağutun kulu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse,
tağutun dostu Allah'a dilemezlerse, Allah'a dilerse, dilemezlerse Allah'ın ayetlerinden gafiller. Allah'a dilemezlerse hüsranda olanlar gidecekleri de yer cehennem. İşte hüsranda olanlar için bir başka ayet-i kerime. Yunus suresi 45. ayet-i kerimesi. Kim diyor Allah'a ulaşmayı, dilemeyi, Allah'a milaki olmayı yalanlarsa onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a milaki olmak ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'a sahibimize ulaştırmak. Kim bunu inkar ederse Allah Teala burada tekzip kelimesi kullanmış, yalanlama kelimesi kullanmış. İnkar konusunda küfür kelimesini kullanıyor. Gizleme konusunda ise ketmetmek kelimesini kullanıyor Allah Teala. İşte bakınız ne diyor Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde. Diyor ki biz insanlara kitaplar indirerek beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen insanlara onlar ki bizim ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Kitaplarda hidayeti açıklamamıza rağmen, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen, bütün açıklamalarımıza, beyanımıza rağmen o insanlar ki ayetlerimizi ketmederler diyor. Yani bilerek, isteyerek gizlerler. Hidayeti gizlerler. Hidayetin insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması olduğunu gizlerler. Ne yaparlar bu insanlar? Derler ki hidayet mi? Hidayet doğru yoldur. Bir kısmı doğru yolla yetinmez, dost doğru yoldur der. Bir kısmı doğru yoldur der. Dikkat edin ki hidayet kelimesinin içine ne yol kelimesi vardır ne de doğru yol kelimesi vardır. Hidayet ulaşmak demektir. Yol demek değildir. İnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'ın hidayetidir. Yani Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Niçin kendisine ulaştırmasıdır diyoruz? Ayet son derece açık. Şura 13'te Allah Teala kelime kelime diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'yı ve yehdi ileyhi men yünüb. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır mutlaka diyor. Nereye ulaştırıyormuş? Kendi zatına. Niçin? Çünkü insanda bir emaneti var. Diyor ki Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona fuatler verdik. Allah ruhundan üfürmüş. Evvela bizi canlı olarak yaratmış, doğuşumuzda üfürdüğünü söylüyor. Canlı olarak yaratmış ve üfürmüş ruhundan. Sonra bize efidet vermiş, vaatler, görme, işitme, idrak etme yetenekleri vermiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'ın cennetine ulaşmak, şu dünyada da dünya mutluluğunun en az yarısını elde etmek.
ya da dilememek. O da insanların elinde. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse gidecekleri yer cehennemdir dedik ve gösterdik ayetlerle. Dilemezlerse tağutun dostlarıdır onlar. Bir misal daha ister misiniz? Allah'ın dostluğunu kazanmak veya tağutun dostluğunu kazanmak. Bakara suresi 257. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez-zulumati ilen-nuri. Allah amin olanların dostudur, evliyasıdır, velisidir. Veli kullanmış. Veliyyullezine onların velisidir diyor. Allahu veliyyullezine onların velisidir. Amenu. Amenu olanların velisidir. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minezzulümati zulmetlerden ilen nuri nura. Kimleri? Amini olanları. Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Devam ediyor ama ayet-i kerime. Vellezine keferu evliyahümü tagute. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da nurdan zulmete götürürler. İhraç edilirler. Ulaştırılırlar. Nurdan zulmete. Bu ikisinin bileşkesinde Nur suresinin 21. ayet-i kerimesi var. Allah-u Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, ne demek? Şeytanın tağutun kulu olursa veya şeytanın tağutun dostu olursa, ikisi de ömrünüz boyunca devam eder. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz. Dilediğiniz anda hem şeytanın ve tağutun kulu olmaktan kurtulursunuz, hem de şeytanın ve tağutun dostu olmaktan kurtulursunuz. Diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa münkerle ve fuhuşla emrolunur. Arkasında diyor ki Allah Teala eğer Allah'ın yardımı olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Kimse kendi nefsini tezkiye edemez. Sadece Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bunun manası Allah layık olanların nefsini tezkiye ederdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse tağutun, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir tek yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olanların münkerle ve fuhuşla emrolunacaklarını ve onları yapacaklarını söylüyor. Kurtulmanınsa bir tane yolu var. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir yol yok. Mutsuzluktan kurtulmak için, dalaletten kurtulmak için ikinci bir yol yok. Rahat 27'de Allah dalalette olanları bırakır diyor. Bu kendi hallerine bırakır. Onlar dalalettedir. Bütün insanlar doğuşlarına itibaren dalalettedirler. Allah Teala onlarla ilgilenmez. Manası burada. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah'a münip olursa onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Onları hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, bir cennet mutluluğu olayı görüyoruz sadece, zannetmeyin. Bu olayın içinde dünya mutluluğu da var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, dileyenler de olayları yaşarlar. Birinci basamaktasınız. İkinci basamak, olayların değerlendirilmesi. Burada insanlar sahip oldukları ilmin muhtevasını koyarlar davranışlarıyla ortaya ve genel olarak insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası Allah tarafından seçilirler. Allah tarafından seçilmeyenler sadece başkaları, kendileri Allah'a ulaşmayı dinemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenlerdir. Onlar seçilmezler. Kalplerinde zevk olanlar diye anlatılır bu insanlar. Kalplerinde maraz olanlar diye anlatılır. Kalpleri kasiyet bağlamış ve sertleşmiş olarak anlatılır. Hepsi aynı hüviyetteki insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve kendileri ulaşmayı dilemedikten başka, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. Geri kalanı seçilir. İkinci basamak, seçildiniz. Peki sonra? Sonra bundan sonrası sizin elinizde. Ya Allah'a ulaşmayı dilerseniz, üçüncü basamağa çıkarsınız, kurtuluşunuz olur, ya da dilemezsiniz. O zaman ebediyen ikinci basamakta kalacaksınız demektir hayatınız boyunca ve gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir zaman üçüncü basamağa çıkamazsınız. Peki dileyenlerin günahları sevaplarından fazla değil mi? Fazla. Günahları sevaplarından kat kat fazla. Ama Allah-u Teala bakınız ne yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah derhal görüyor, işitiyor, biliyor. Üçüncü basamaktasınız. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Bu tecelli Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki gerçeği oluşturuyor. Diyor ki Allah-u Teala orada, ey amin olanlar, takva sahibi olun. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve öyle yapın ki Allah size furkanlar versin. Ve sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınıza mağfiret etsin. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah bunu işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelli eder üzerinizde. Bu tecellinin neticesinde gözlerinizin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hastanızın üzerindeki kışaveti alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, bunların hepsi birer engeldir, işitme hastanızın üzerindeki mührü açar, kalbinizdeki mührü açar, kalbinizdeki ekinneti dışarı alır, yani idraki önleyen müesseseyi, ilahi kompütörü alır oradan ve onun yerine yeni bir ilahi bilgisayar koyar. İhbat, muhbit olursunuz.

kasası açıldı. 7 tane furkan aldınız. Her furkan size günahlarınızın 7'de biri kadar derecat kazandırdı. Ve günahlarınızın hepsi sevap hanenize günahlarınız kadar rakam kaydedilerek örtüldü. Manası sevaplarınız günahlarınızı aştı. Bu noktada Allah'ın cennetine ehil oldunuz sevgili kardeşlerim. Aranızdan kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka bu noktaya Allah onu otomatik olarak ulaştırır. O kişi cennetin birinci katını elde etmiştir. En çok 6-7 dakikalık bir zaman parçası. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişseniz, çuğranıcınızdan, kalbinizden dilemişseniz, Allah onun en kesin şekilde bilincindedir. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Dilemeyenlerin dereceleri onların hayatlarının sonuna kadar Allah-u Teala tarafından muhafaza edilir. Ama hayatlarının sonunda eğer Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşlerse kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olsa bile amellerinde eksiltme yapar Allah-u Teala onların. Hücaz suresinin 14. ayet-i kerimesinde diyor ki Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır siz mümin olmadınız. Sadece İslam dairesine girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki Allah amellerinizden eksiltmesin diyor Allah Teala. Amellerden Allah eksiltme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden. Dilemeyen bir kişi aynı zamanda şirktedir sevgili kardeşlerim. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki min yubine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl, hacet namazını kıl demek. Ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? Bir sonraki ayet-i kerime anlatıyor. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bütün fırkadaki ayrı ayrı fırkalarda olanlar. Onlar ayrı ayrı hizipler oluştururlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar diyor Allah Teala. O zaman sevgili kardeşlerim, onlar gibi şirkli olmayın diyor, fırkalar ayrılanlar gibi. Bir tek fırka var, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, kurtuluşa ulaşanlar sadece onlardır. Geri kalanlardan hiçbir fırkanın felaha ulaşması mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içerisinde bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilediyseniz Allah Teala sizi mutlaka bu evrelerden geçirecektir. Bundan sonra kalbinize ulaşacaktır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecektir. Kalbinizi Allah'a döndürecektir. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacaktır. Ve sizi zikir yaptığınız zaman kalbinize giren %2 rahmetle huşu sahibi kılacaktır. Mürşidinizi sorduğunuz zaman Allah-u Teala'dan ki sormak mecburiyetindesiniz, sizi ona ulaştıracaktır. Üzerinize farzdır. Ve de tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunuz başkalarından farklı değil. Ama bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Yani nefsinizin kalbine fazıllar girip Allah'ın kalbinize yazdığı, bu noktada yazdığı, tabiyet sırasında yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbinize Allah'ın rahmeti ve fazlı girdiği zaman rahmeti ve salavatı da girer. Fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefsinizi tezkiye etmeye, temizlemeye başladınız.

Bu yüzde arttıkça nefsinizin kalbinde, nefsiniz her geçen gün afetlerden kurtularak fazıllarla, faziletlerle donatılacaktır. Sonra ruhunuzu 7 tane gök katından aşırarak Allah'a ulaştıracaksınız. Her bir gök katında nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştirilecektir. Ve böylece başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle 7 kere %7 %49 eder. %49 fazıl birikimi sizi bir sonuca ulaştıracaktır. %49 fazıl, %2 rahmetle nefsinizin kalbi %51 nura ulaşacaktır. Başlangıçta nefsinizin kalbinde sıfır nurla dünyaya geldiniz. Dengeyi ruhunuz sağlıyordu ama ruhunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an affedersiniz, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz an sizi terk eder. Allah'a doğru yola çıkar. İşte ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikmiştir. Yani nefsinizin kalbinde %51 nur birikmesi demek, şeytanın hakimiyetinin %100'den %49'a düşmesi demektir. Nefsinizin kalbinde biriken fazıllar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Oysa ki başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doluydu. Hepsi Allah'ın bütün emirlerine karşıydı. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek istiyorlardı. Bu yüzden devamlı bir çatışmaya halindeydi iç dünyanız. Buraya ulaştığınız zaman bu çatışma yarıdan daha aşağı düşecektir. Davranışlarınızın %51'i dünya saadetini size yaşatacaktır. Dünyada mutluluğu yaşayacaksınız %51 oranında. Ama davranışlarınızda yarıya yakını hala yanlış olacaktır. Ama siz bu noktaya ulaştığınız zaman üçüncü kat cennetinde sahip olacaksınız. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dilemek ve mutluluğun kesin teminatı. Bunları size boşuna söylemiyoruz sevgili kardeşlerim. Bir tek muradımız var. Sizin, hepinizin kurtuluşu. Felah bunun arkasında. Kurtuluş demek. Öyleyse Allah-u Teala'ya dua edelim ki sizleri sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın diye. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salavat.

hem cennet saadeti, hem dünya saadeti hepinizin üzerine olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar vermesi dileğiyle inşallah sözlerimize başlamak istiyoruz. Bu akşam sizlere bir davranış biçimleri sohbeti yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala insanları, bütün insanları onların mutlu olması için yaratmıştır. Mutluluk Allah'ın temel dizaynıdır. Herkesin mutlu olması Allah'ın yegane hedefidir. Ve mutluluğa sizi ulaştıracak olan bütün faktörler Allah'ın indinde birer birer verilmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk müessesesi, sosyal mahluklar olarak yaratılan biz insanlar için mutlaka başkalarına karşı olan davranış biçimlerimizle şekillenir. Madem ki Allah-u Teala bizleri sosyal mahluklar olarak yaratmış, yani başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olan insan sıfatıyla yaratmış, öyleyse bu dizayn içerisinde bizler en güzelini gerçekleştirmek durumundayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Siz varsınız, başka insanlar var, bir de Allah var. Sizin de başka insanlar arasındaki ilişkiler bir bileşik kaplar usulüne tam paraleldir. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Böylece bileşik kaplar sistemindeki eşitlik tahakkuk eder her zaman. Bu Allah'ın kanunudur. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sizden başkalarına yayılan şey negatif dalga boylarıysa, karşınızdakilerden de size geri dönen şey aynı şekilde negatif dalga boyları olacak. Yani siz öfkeli, stres içinde, başkalarına kızan, onları azarlayan, onları devamlı rahatsız eden bir hüviyetteyseniz, toplum da sizi devamlı rahatsız edecek davranışlarda bulunacaktır. Yetmez, başkalarını küçük düşürmek için yaptığınız, başkalarına onları ezmek için yaptığınız, kendinizin üstünlüğünü ispat etmek için yaptığınız her davranış biçiminin toplumdan size geri döneceğini bilmelisiniz. Cevaplar hep sizin başlattığınız istikamette geri dönecektir. Oysa ki Allah'ın sizleri yaratmaktan muradı mutlu olmanız. Acaba toplum içinde yaşayan bir insanın hem toplumu mutlu etmek hem de kendisini mutlu etmek istikametinde yapabileceği neler var? İki şeye çok dikkat etmek temel faktördür. Birincisi, ilk düşünce statünüz şu olmalı:
davranış biçimlerinizin kökeninde, temelinde onu tamamıyla saran bir davranış biçimi. Acaba ben bugün başka insanları nasıl mutlu edebilirim? Bu madalyonun bir yüzü. Sizden çevrenize yayılması lazım gelen şey mutlaka onlara mutluluk vermek olmalıdır. Madalyonun öbür tarafında siz yoksunuz, başkaları var. Başkaları size iyi de davranabilir, kötü de davranabilir. Onlar siz olmadığınız için onların davranışlarına mani olamazsınız. Diledikleri gibi davranırlar. Siz ancak o davranıştan sonra harekete geçebilirsiniz. İşte eğer karşınızdaki kişi, o anda beraber olduğunuz kişi, mesela Allah'ın bir hizmetini yapıyorsunuz, o anda yanınızdaki kişi size ters gelen, sizi kıracak olan bir davranış biçiminde bulunuyor. Ne yapmanız lazım? Bu davranış biçiminin, bu negatif davranış biçiminin, sizi üzen, size bir negatif dalga boyu olarak ulaşan bu davranış biçiminin sizi üzmemesi için bir düşünce sistemini devreye koymalısınız. Evvela şunu düşünmeniz lazım. Ben başka bir insanın bana yaptığı bir yanlış davranış sebebiyle üzülmemeliyim. Bu benim hatam değil, onun hatası. Öyleyse Allah-u Teala'nın bana sabır vermesi için, bu davranış biçimi karşısında üzülmemek için, tesir almamam için, bundan müteessir olmamam için, Allah'ım bana güç ver, kuvvet ver, beni dayanıklı kıl diye Allah-u Teala'ya müracaat etmelisiniz. Bu ilk yapacağınız şey. Etkilenmemek. Herkes yanlış yapabilir. Siz de yapabilirsiniz ama şu anda başkalarının yanlışlarından bahsediyoruz. Yanlış yapabilen insanlar bu yanlışları dizaynında sizi üzebilirler. Üzecek olan bir davranışta bulunurlar. İşte burada size düşen görev, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada size düşen görev bundan etkilenmemektir. Olayın negatif cephesini dikkate almamayı başarmalısınız. Bir gayretin sahibi olmalısınız. Ve ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o neden bana böyle davrandı? Böyle bir yanlış davranışı o yapmazdı. Ama yaptı. Öyleyse bunun bir sebebi olmalı. Acaba neden yaptı? Maksadı beni üzmek mi? Bana haddimi bildirmek mi? Bana hakaret etmek mi? Yoksa benim yaptığım bir yanlışı bana söylemek suretiyle beni daha güzele ulaştırmak mı? Yaptığı davranışın arkasında benimle alakalı olan kesime dikkatle bakmalıyım. Acaba hedefi bana hakaret etmek mi? Beni ezmek, kendisini yükseltmek mi? Yoksa beni tasavvufu daha iyi yaşayan bir insan hüviyetine ulaştırma konusunda bana yardım etmek mi? Hepsi
söz konusu olabilir. Ama bu cepheden baktığınız zaman olaya, daha ilk anda bir çözüm size ulaşacaktır. O kişi bir arkadaşınızdır, sizin yaptığınız bir yanlışı söylemektedir ve bu yanlışa dikkatle bakın. O yanlışı düzeltirseniz siz Allah indinde daha sevgili olacaksınız. Allah'a karşı görevlerinizi, Allah yolundaki hizmeti daha güzel yapacaksınız. Düşünün, eğer durum böyleyse o zaman ona neden kızıyorsunuz? Ya böyle bir kişi ayrıca bununla görevliyse, o zaman bir defa daha üzülmemeniz için sebep çıktı. Evvela eğer olay sizi daha iyiye ulaştırmak, Allah'a daha layık bir kul haline getirmek üzere harekete geçmişse o kardeşimiz, size en güzelini ulaştırmak istiyorsa, davranışınızın yanlışlarını size bir bir haber veriyorsa ve muradı sizi çok da seviyorsa ve muradı sizi daha güzele, daha güzele, daha güzele ulaştırmaksa, o zaman sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kızmak niye? Kırılmak niye? Evvela şu kırılmak faktörünü devreden çıkartalım. Etrafımızdaki kardeşlerimiz bize karşı yanlış davranışlarda bulunuyorlarsa, bu yanlış davranışların manasını düşünmeliyiz. Acaba bu kardeşim bana bunu niye yaptı? Niçin söyledi? Eğer niyeti halisse, gerçekten yaptığınız şey bir hataysa, o da bunu düzeltmek istikametinde sizi ikaz ettiyse, bunu tabii bir olay olarak değerlendirmeniz gerekir. Üzüntüye düşmemeniz gerekir. Daha güzele ulaşmak için ona teşekkür etmelisiniz. Size bir doğruyu gösterdi diye. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Eğer istiyorsanız, o zaman siz daha güzeli ulaşmasınız, ulaşmalısınız. Toplumun da daha güzele ulaşması için zemin hazırlamalısınız. Öyleyse karşınızdaki kişi size olan öfkesinden öyle yapmıştır. Bir alternatif. Böyle olduğunu düşünelim. O zaman şunu düşünmeniz gerekmez mi? Acaba bu kardeşim bana böyle öfkeli davrandığına göre, beni kıracak bir şekilde hareket ettiğine göre, onun arkasında ne olabilir? İlk aklınıza gelen şu olmalıdır. Benim ona bundan evvel yaptığım bir hata olmalı muhakkak. Bu hatanın karşılığında bu kardeşimiz bana doğruyu söylüyor. Bana ne yapmam lazım geldiğini bildiriyor. Öyleyse bir başkasının size karşı yanlış davranması her zaman mümkündür. Hemen kırılmak, üzülmek, küsmek mi gerekiyor sevgili kardeşlerim? Hiç irdelemeyecek misiniz olayı? Acaba onun böyle davranması için siz ona bir şey yapmış olamaz mısınız daha evvel? Onun böyle davranmasını üzerinize çeken, niyetinin ne olduğunu anlamanız kolay. Son derece basit. Hemen ona soracaksınız. Sen bana böyle bir davranışta bulundun sevgili kardeşim. Bu davranış mutlaka benim sana evvelce yaptığım bir yanlışın bana olan cevabı olmalı. Eğer durum böyleyse, o zaman Allah'ın karşısında ben senden özür dilerim, af dilerim.
beni bağışlamanı isterim. Allah-u Teala'nın da beni bağışlamasını dilerim. Ama lütfen hangi konuda, hangi hata yaptığımı bana söyler misin? Şimdi size öfkeyle davranan kişinin daha çok öfkelenmesi için bütün kapıları kapattınız. Onun size yaptığı bir, sizi üzen bir davranışın devam etmemesi için de şartları siz hazırladınız. Çünkü kötü sözü söyleyen o, kötü davranışta bulunan o, ama siz yapmış olduğunuz hayali bir hata sebebiyle, belki de hakikatte böyle bir sebep de yok, bir hata da yok, ama ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiniz. O zaman o kişinin yapacak bir şeyi kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa mutlaka size söyleyecektir ki siz Allah'tan af dileyesiniz ve Allah'ın huzurunda ondan af dileyesiniz. Böyle bir hata yoksa ve kasıtlı olarak size kötü davranmışsa, o zaman o kardeşimiz de tasavvuftansa bundan herhalde utanç duyacaktır. Yaptığının yanlış bir davranış olduğunu idrak edecektir. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her halükarda bir açık kapı mutlaka vardır. Bozulmak üzere olan, bozulması konusunda taraflardan birinin harekete geçtiği bir dostluk tam zedelenirken, zedelenme başlarken bir müdahalenizle onu durdurmuş oluyorsunuz. O kişiden af dilediğiniz zaman onun size söyleyecek sözü kalmıyor. Eğer bir hatanız varsa onu söylemesi gerekiyor. Söyledikten sonra da eğer varsa hatanız, ki olması rahatlıkla mümkündür, herkes hata yapabilir. Sevgili kardeşlerim, birçok doğru vardır. O doğrulardan bir tanesi bir kardeşinize dokunuyorsa, başkalarına dokunmasa bile o doğru yerine ikinci bir doğruyu, onu kızdırmayacak, onu üzmeyecek olan bir başka doğruyu ikame etmelisiniz. Birincinin yerine koymalısınız. Öyleyse hangi sebeple olursa olsun size karşı yapılan bir ters davranışı, bir yanlış davranışı Allah Teala bir hasene ile önlemenizi emrediyor. Bakınız ne diyor Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde. Onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik, hiç seyyiatle hasenat bir olur mu? Sen seyyiati hasenatla önle diyor Allah Teala. Seyyiati hasenatla önleme yetkisi herkese verilmez. O verdiklerimiz Hazzül Azim'in sahipleridir diyor Allah Teala. Öyleyse sen dediğine göre Kur'an-ı Kerim'i okuyan herkese bu tavsiyeyi, bu emri veriyor Allah Teala. Seyyiati hasenat ile önle. İşte yaptığınız davranış bu. Ben eğer sana karşı bir kötü davranışta bulunduysam, ben Allah'a karşı hesap vermek mecburiyetindeyim. Ve şimdi eğer sen bana söylersen tamam, ben hem senden hem de Allah-u Teala'dan af dileyeceğim. Senin de beni affetmeni dilerim. Allah-u Teala'dan da af dileyeceğim. Onun da beni affetmesini dileyeceğim. Bu kardeşimiz eğer haksız yere başka birine olan öfkesi sebebiyle evde eşiyle kavga edip gelip orada sizinle sanki bir yanlışınız varmış gibi bir davranış biçiminin içine girerek size kötü davrandıysa, o zaman onun açık kapısı kalmıyor ve
Eğer sebep yoksa ortada, o zaman o sizden af dileyecektir. Ne yapabilirdiniz? O size hakaret ettiği zaman, kötü davrandığı zaman siz ona daha kötü davranabilirdiniz ve şeytanın esiri olurdunuz bu olayda. Başka birinin yaptığı kötülüğe aynı kötülükle cevap vermek veya daha kötüsünü ona uygulamak, bu o anda şeytanın esiri olmak anlamına geliyor. Allah Teala yapılan bir yanlışlığa karşı kısas emrini veriyor. Ama düşüneceksiniz evvela. Olaylar dizisine dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Birisi size bir kötü davranışta bulundu. O kişi derecat kaybeder. Bu kötü davranışı, zulmü size karşı yaptığı için siz mazlum olursunuz. Yani zulüm görmüş olursunuz. O da zalim olur. Zulmü yapan kişi olur ve kul hakkı doğar. Zulmü yaptığı anda onun amel defterine yaptığı zulüm kadar derecat nakıs olarak yazılır. Negatif derecat yazılır. O kadar derecatı kaybeder. Sizin amel defterinize kul hakkı doğduğu için zalim ne kadar derecat kaybetmişse siz onun kaybettiği bütün dereceleri aynen kazanırsınız. Allah Teala ne diyordu? Allahu seriül hisab. Allah hesabı çok çabuk görür. Hemen görür demek. Neyse Allah Teala'nın hesabı hemen görmesi, anında iki tarafın birden amel defterine rakamların yazılarak olayla kaybedilen ve kazanılan dereceyi Allah'ın sıfırlaması demektir. Zulüm derecat kaybettirmiştir o kişiye, ama aynı zulmün karşı tarafında bulunan siz zulmedilen kişi de derecat kazanmışsınızdır. Onun kaybettiği derecatla sizin kazandığınız derecat aynı derecattır. Onun yaptığı fiilin tam karşılığı ona negatif puanla ödettirilmiştir. Sizin gördüğünüz zulmün bedeli aldığınız pozitif puanla size ödenmiştir. Allah'ın hesabı tamamlanmıştır. Her şey merkezinde. Hatırlayacaksınız. Sümbül Efendi talebelerine diyor ki, benden sonra yerime kimin geçeceğini tayin etmek için sizin hepinizi İstanbul içine gönderiyorum. Gidin, bütün sizi üzen haksızlıkları, kötülükleri, yanlışlıkları tespit edin ve bana gelin. Herkes gidiyor. Akşama kadar dolaşıyorlar mahkeme mahkeme, karakol karakol. En haydutların, uğursuzların bulunduğu yerlere gidiyorlar. Tespit ediyorlar olayları. Akşam geliyorlar. Belki 100 çeşit olay anlatılıyor Sümbül Efendi Hazretlerine. Bu kadar öğrenci arasında birisi suskun. Hiç sesini çıkarmıyor. Sadece dinliyor. Herkes bitmiş. Herkes sıradan saymış yapılan onca haksızlıkları. Merkez Efendi Hazretleri diyor ki, evladım diyor, sen diyor hiçbir şey söylemedin, sustun. Efendim diyor, Efendimiz diyor, ben de gittim diyor. Onların gezdiği yerlerde ben de bulundum. Ama diyor, her şey merkezindeydi diyor. Zulüm yapana derecat kaybı söz konusu oldu. Zulüm görene de derecat kazancı söz konusu oldu.
Her şey anında ödendi. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Her şey merkezindeydi diyor. Ve Sümbül Efendi'nin yerine Sümbül Efendi rahmetli olduktan sonra o geçiyor. Adı da Merkez Efendi oluyor. Bu olay sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bakınız, kötüye dönmesi kuvvetle mümkün olan, belki ikinci tarafı da birinciye hakarete götürecek olan ve ikisini birbirine düşürecek olan belki bir hasmane davranışlar dizisinin başlangıcını teşkil edecek olan bir olay, bir güzel davranışınız da sizin orada biter ve mutlaka sulh olursunuz. Şimdi burada bazı kardeşlerimizden e-mailler alıyorum. Falanca bana kötü davrandı. Ben o bana anlatınca hatamı, ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım ve ondan af diledim. Ama o beni affetmedi ve af talebimi kabul etmedi diyor. Şimdi ikinci taraf olalım. Birisi bize kötü davranıyor ama arkadan kötü davrandığının farkına varıyor. Biz size ne tembih ediyoruz? Diyoruz ki aman, kimsenin kalbini kırmayın. Eğer bir kötü söz söylediyseniz, başka birini üzecek bir davranışta bulunduysanız, mutlaka Allah'ın huzurunda o kişiden af dileyin. Sizi affetmesi için ondan talepte bulunun. Hem Allah'a karşı sorumlusunuz, hem de ona karşı sorumlusunuz. Bizim kardeşlerimizin arasında böyle küslükleri olan kardeşlerimiz olmaz, olamaz. Eğer oluyorsa o kardeşlerim hakkında çok üzüntü duyarım. Eğer başka birisinin bize yaptığı bir kötülükten sonra bizden af dilemesine rağmen biz onu affedemiyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz demektir. Sevgili kardeşlerim, bizim aramızda olmaz. Eğer bir kardeşiniz sizin davranışınızdan huzursuz olmuşsa, sizin davranışınız onu rahatsız etmişse, ondan af dilemek mecburiyetindesiniz. Bu zaruri bir iştir. Mutlaka dileyeceksiniz. Eğer dilemezseniz siz tasavvuftan birisi olamazsınız. Allah-u Teala'nın dostları birini kıracak bir hareket yaptıkları zaman mutlaka ondan af dileyenlerdir. Allah-u Teala'nın dostları kendilerine kötülük edildiği zaman af dilendiği takdirde mutlaka affetmeleri lazım gelenlerdir. Cürmün derecesine göre af müessesesi çalışır ama mutlaka çalışmalıdır. Öyleyse şimdi hepinize sesleniyorum sevgili kardeşlerim. Dünyanın neresinde olursanız olun, eğer bizim kardeşimizseniz, bizdenseniz, o zaman başka birisi yaptığı bir hata dolayısıyla sizden af dilediği zaman onu affetmemek sizin yetkiniz içinde olmamalı. Demelisiniz ki ben Allah yolundayım, öyleyse ben affetmek mecburiyetindeyim. Affı mutlaka gerçekleştirmelisiniz. Şimdi burada İki taraf arasındaki ilişkilerde aftan sonra müessesenin, yani ikinci tarafı üzen davranış biçiminin tekrarlandığını görüyoruz. Bu bir büyük yanlıştır sevgili kardeşlerim. Eğer bir kardeşimiz bizim bir davranışımızdan rahatsız olmuşsa ve bize karşı
tavır almışsa, biz de ondan öğrenmişsek ki biz ona karşı yanlış davranmışız, o zaman ondan af dilediysek, o bizi affedecektir. Ama affettikten sonra biz gene kör kör parmağım gözüne der gibi o kişiye aynı hatayı tekrar ve tekrar yapmakta devam ediyorsak, o zaman biz tasavvufu yaşamıyoruz. Kör nefsimiz için, şeytan için etrafımızdaki insanların kalbini kırıyoruz. O zaman bir hesap yapın sevgili kardeşlerim. Neyin karşılığında neyi satın alıyorsunuz? Allah'ın dostu olmanın karşılığında şeytanın dostu olmayı satın alıyorsunuz. Bizim aramızdan şeytanın dostluğunu isteyenler varsa buyursunlar. Ama bu çatı, Allah'ın hidayet çatısı, Allah'ın dostlarıyla çalışır. Öyleyse küçücük şeylerden kendinize huzursuzluk çıkarıp arkadaşlarınızla küsmeyin. Küstünüz, eğer arkadaşlarınız sizden barışmanızı istiyorsa, o küstüğünüz kişi yaptığı hata dolayısıyla sizden af diledikten sonra onu affetmek mecburiyetindesiniz. Bir defa, iki defa, üç defa tamam. Ama sizin bu affınız onu kötü davranışların esiri kılıyorsa, nasıl olsa affedileceğim diye ard arda hataları çok tekrar etmişse, etmekte devam ediyorsa, o zaman anlaşmazlığı ulaştırın irşat makamına. Sevgili kardeşlerim, bu ısrar ederse o kişinin aramızdan ayrılmasını neticelendirir. Biz sizlerin birbirleriyle geçinemeyen, birbiriyle devamlı kavga etmekte olan kardeşlerimiz olmasını düşünmeyiz. Böyle insanlar olamazsınız. Eğer Allah'ın yolunda iseniz, Allah'ın yolunun gereklerini yapmak durumundasınız. Hiç kimseye Allah Teala zor kullanmaz. Biz de kullanmayız. Hiç kimseye kullanmadık. Allah ne emir verirse onu uyguladık. Ama aramızdan ayırdıklarımız oldu. Allah'ın emriyle aramızdan ayırdıklarımız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, asıl olan toplumdur. Her fert topluma karşı olan görevini ait olduğu standartlarda yerine getirmekle mükelleftir. Bu Allah'ın yolunun selameti için, yolda olanların selameti için farzdır. Bozuk düzen bir tasavvuf hayatı olmaz. Allah Teala'nın 7 teslimini yaşamak, sülh ve sükun içinde bir nizamla oluşur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, onları bakmayı bir bilseniz sevgili kardeşlerim, ne zaman gözünüze sadece güzellikleri görebilen bir gözlük takarsanız, o zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çirkinlikleri süzen, yokmuş gibi sayan, bütün güzellikleri yaşayan bir insan olmanızı ister tasavvuf. O zaman size kötü davrananlar bundan sadece utanç duyarlar. Onlara kızmazsınız. Onların o hatayı bir daha yapmamaları için onlara en güzel şekilde anlatırsınız. Neden hata yapıldı? Neden yapılmaması lazım? Nasıl daha iyi olabilir kardeşimiz? Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Biri size kötü davrandığı zaman siz ondan daha kötü davranabilirsiniz.
Ama o zaman o şeytana esir olmuş, size o olayı yapmıştır, o yanlış davranışı. Ama arkasından şeytan sizi de esir etmiştir kendisine. Tasavvuftan birisi de tasavvufun dışındaki birisi gibi bir başkasının kalbini kırmıştır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuftaki insan başkasının kalbini kırmamak için büyük gayret gösteren insandır. Ona kötülük edilebilir ama o karşılığında kötülük yapmakla mükellef olmadığını, tam aksine o kötülüğü yapan kişiyi acaba nasıl o kötülükten kurtarabilirim diye çalışan bir insan olmalıdır. Bunun için ona kızmaması lazımdır, öfkelenmemesi lazımdır, küsmemesi lazımdır. Ne zaman sonuçlar negatife dönüşebilir ki kişi arasında? Sizin üzüldüğünüz bir olayı, o kişi kasıtlı olarak sizi üzmek üzere ona bildirmenize rağmen tekrar yapıyorsa, bundan vazgeçmiyorsa, o zaman onunla dost olmak mecburiyetinde değilsiniz. Zaten böyle bir kişi tasavvufa yakışmaz. Aramızda olmaması lazım. Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız. Bunu güzel davranışlarınızla, Allah'ın bütün güzelliklerini onlarla paylaşarak yaşayacaksınız. Tasavvuf yolunda her şey öylesine güzel ki, başlangıçta iradenizle kendinizi güç zapt ederek başkalarının size yaptığı kötülüklere mukabele ederken, yani onların yanlış davranışlarına aynı yanlışla cevap vermemek için kendinizi çok zorlayarak hareket ederken, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. Bir de bakacaksınız ki artık hiç zorlanmıyorsunuz. Çünkü nefsinizde afet kalmamış. Öyleyse başkaları size yanlış davranabilir ama siz onlara karşı davranamazsınız. Bunun için de kendinizi zorlamanız gerekmiyor. Zaten nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için davranış biçiminiz otomatik olarak o olacak. Etkilenmemek, üzülmemek, başkalarının yaptığı yanlışları onlara karşı bir cevap olarak işlememek. Yani seyyiate karşı hasenatla mukabele etmek. O zaman gayret etmeniz gerekmiyor. Kendinizi sıkmanız gerekmiyor. Her olayda Allah-u Teala'dan "Ya Rabbi bana sabır ver, bu kardeşimizin yaptığı ve kötü davranışa tahammül edeyim" diye Allah'tan dua isteyerek sıkılanmanız gerekmiyor. Söz konusu olan ne sevgili kardeşlerim? O zaman söz konusu olan, içinizden o kişiye karşı hiçbir kin, nefret, öfke veya buna benzer bir his asla duymamak. Onu henüz olgunlaşamadığı için yanlış yapabilen, bu yanlışlarının affedilmesi lazım gelen ve kazanılması lazım gelen bir kardeşimiz olarak değerlendirmek. Nasıl kazanacaksınız? Anlatacaksınız ona. Neden yanlış olduğunu davranışının. Eğer bu davranışın yanlışlığını ona kızarak, öfkeyle "Sen bana böyle yaptın,
sen bilmiyorsun tasavvufu, senin gibi adam olur falan filan gibi laflarla bunu söylediğiniz zaman siz de onun bir benzerisiniz demektir. Sadece bu sefer o yaptı olayı, gelecek sefer de siz yapacaksınız demektir böyle bir davranış biçiminde. Oysa ki ondan yana olmalısınız. Acaba kardeşimiz bana böyle davrandı ama niçin davrandı? Acaba ben ona vaktiyle bir yanlışlık mı yaptım? Ya da şu anda kendine hakim olamayacak kadar başka bir sebepten dolayı öfkeli miydi? Öfkesini benden mi aldı? Aldıysa ben bundan alınmam. Çünkü benim hatamdan kaynaklanan bir olay değil. Ben üzülmemeliyim. Bütün bunları diyebilmelisiniz sevgili kardeşlerim. Madem ki Allah'ın yolundasınız, madem ki Allah'ın hizmetindesiniz, hizmet yapan kardeşlerimiz bu hizmette, Allah'ın hizmetinde, Allah'ın yolunda birbirlerinin karşısında değil, yanında olmalılar. Omuz omuza, kol kola, gönül gönüle bir Allah yolunda hizmetler dizisini gerçekleştirmek. Ne kadar çabuk öfkelerimize mağlup oluyoruz sevgili kardeşlerim. Hem de bize söz vermenize rağmen artık öyle davranmayacağım diye gene aynı öfke sizi bazen yakalayıp bizim yanımızda bize söz verdiğiniz standartların dışına çıkartıveriyor. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizi hatırlayın. Bize söz verdiğinizi hatırlayın. Öyleyse sözünüzü tutmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle yaparsanız bizim için kıymetli olursunuz. Eğer şeytan sizi etkisine alırsa, onun etkisi altına aldığı oranda Allah'ın gözünde küçülürsünüz. Bizim gözümüzde sevginizde azalma olur. Sevgili kardeşlerim, biz hepinizi çok severiz. Bu sevgi siz ona layık oldukça tahmininizin çok ötesinde artar. Eğer davranış biçimlerinizde öfkeniz, kininiz, şeytanın hakimiyetine girdiğiniz bir form veriyorsa size, o zaman bizim sevgimizde azalma olur. Bunu her zaman hesaba katın sevgili kardeşlerim. Öyleyse herkes hata yapabilir. Bu olay, başkasına yaptığınız bir yanlış davranış, nefsinize kapılarak başka birine verdiğiniz bir huzursuzluk ve arkasından pişmanlığınız ondan gidip ab dilemekle noktalanıyorsa ve bu size bir ders olmuşsa, o noktadan itibaren o kardeşiniz de dahil olmak üzere herkese en güzel davranışları sergilemeye başlamışsınız, sevgimiz gene artar. Unutmayın sevgili kardeşlerim, sizin de bizim aramızdaki sevgi sizin de bizim aramızdaki sevgi değildir. Sizinle bizim aramızdaki sevgi, sizden Allah'a ulaşan, Allah'tan bize ulaşan bir sevgidir. Bizden Allah'a ulaşan, Allah'tan size ulaşan bir sevgidir. Derecesini Allah tayin eder. Biz varsak devrede, tayin daima Allah'a aittir. O bütün davranışlarınızı bilir. Eğer neden bana karşı eskisi kadar sevgili değil diyorsanız, arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Allah-u Teala bizi sizlere karşı
davranış biçimlerinizin dizaynı içerisinde şekillendirir. Bütün davranışlarımız onun hudutları içindedir. Allah'ın davranış biçimlerimizi tayin ettiği hudutların içindedir. Ne altında ne üstünde. O Allah'tır. Eğer bu kanunu unutmazsanız, sizden bize ulaşan sevgi Allah'tan ulaşarak bize geliyorsa, bizden size giden sevgi Allah'tan Allah'a ulaşarak size geliyorsa, o zaman her şeyiniz biliniyor demektir. Hayır, biz her şeyi bilmeyiz. Hiçbir zaman böyle bir iddiamız olmadı. İnsanların aklından geçenleri de okumayız, okuyamayız. Ama Allah bilir, okur ve gerektiği zaman bize söyler sizin aklınızdan geçenleri. Biz bilmeyiz ama o bildirirse bilmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, ne zaman gerekliyse o zaman bildirir. Öyleyse her attığınız adımda sizinle beraber olduğumuzu bilin. Sevgimizin devamı sizin için kıymetliyse, Allah Teala tarafından her davranışınızın mutlaka takip edildiğini, size bizim ulaştırdığımız her davranışın sizin davranışlarınızın nihai neticesi olduğunu, eğer size karşı sizi üzecek bir davranışımız olduysa, bunun arkasında başka birinin bulunmadığını, sadece sizin bulunduğunuzu hiç unutmayın. Biz hepinizi severiz. Sizlere karşı olan sevgimiz eşit değildir. Sevgiyi bize Allah verdiği için en çok sevdiğimizden en az sevdiğimize dair doğru bir merdivenin basamakları üzerindesiniz hepiniz. Sevgili kardeşlerim, aramızdaki sevgi Allah'ın bize tayin ettiği çaptadır. Tayin bize ait değildir. Tayin ona aittir. Kim bizim tarafımızdan sevilmek istiyorsa Allah'ın her şeyi bildiğini bilmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bizden çok şeyi saklayabilirsiniz. Ama Allah-u Teala'dan saklayamazsınız. Ve gerekli gördüğü her şeyi bize mutlaka söyler. Öyleyse sevgimizi, hepinize karşı ayrı ayrı olan sevgimizi Allah şekle sokar, Allah nizamda tutar, derecesini de Allah tayin eder. Arkasında sizden başka kimse yok. Sevgili kardeşlerim, davranış biçimlerimizin sizi üzmesi söz konusu olabilir. Bu bizimle sizin aranızda bir olay değildir. Bu Allah'la sizin aranızda bir olaydır. Biz sadece onun kölesiyiz. Naçiz bir vasıtası ve yaptırdıklarını yaparız. Sözüme dikkat ettiniz mi? Yaptırdıklarını yaparız diyorum. Allah'ın, sadece Allah'ın yaptırdıklarını yaparız. Sadece bu kadardır yapabildiğimiz şey. Öyleyse neyle karşılaşmışsanız ona muhatapsınız. O liyakatin sahibi olduğunuz için size karşı öyle davranılmıştır. Sevgili kardeşlerim, kim ona verdiğimiz emirler sebebiyle üzülmüşse o Allah'a müracaat etmelidir. Ve Allah-u Teala'nın onun üzerinde vücuda getireceği olayları yaşamaya çalışmalıdır. Bizi
bir fiilin sahibi olarak düşünmeniz hatalı bir davranıştır. Söylediğimiz gibi sevgimiz bize ait değildir. Allah'tan gelerek bize ulaşır.

Bilmem ki nasıl anlatacağım size. Nasıl anlatabilirim? Onun sizden istediği şey, Allah'ın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Bütün gücümüzle, Allah'ın bize verdiği bütün enerjiyle her günümüzü sizin için kullanıyoruz. Daha çok mutlu olabilmeniz için. Toplumun mutlu olabilmesi için. Allah yolunda en güzele ulaşabilmeniz için. Allah'ın yolunda Allah'a ait olan her şey en güzeli temsil eder. Şeytanın yolunda da en çirkini. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o sizin mutlu olmanızı istiyor. Huzur içinde yaşamanızı istiyor. Öyle bir dizaynda mutlaka siz en güzele ulaşacaksınız. Davranış biçimlerinizde başkalarını kırmamaya, onlara zulmetmemeye, onlara tahakküm etmemeye çalışın. Size verilen yetkileri başkalarını üzecek istikamette kullanmayın. Allah'ın sevgisini azaltırsınız. Sonra çok üzülürsünüz. Sevgili kardeşlerim, biz hep size tembih ederiz. Bak evladım, bu yaptıkların yanlış. Bunları bir daha yapmamalısın. Eğer devam ederseniz, sonunda size o yanlışlıkları yapma imkanını vermeyecek bir yere alınırsınız. Ve yaptıklarınız sadece sizin oluşturduğunuz sebepler sizi Allah'ın oradan almasına sebebiyet verir. Hiç kimseye Allah Teala, biz de dahiliz buna, başkasına tahakküm etmek imkanını vermez. Sevgili kardeşlerim, eğer aranızdan bir kişi bunu bize söyleyebilirse, biz ona tahakküm etmişizdir diye, bunu memnuniyetle karşılarız ve Allah-u Teala'ya mutlaka sorarız. Davranışımızda tahakküm nasıl olmuş, hangi standartlarda vücuda gelmiş diye Allah-u Teala'dan aydınlık isteriz. Konunun aydınlanmasını. Eğer siz kendi aklınızın dar çerçevesi içerisinde size karşı bir zulüm yapılacağını, hele bu zulmün bizden gelebileceğini düşünüyorsanız, bunu Allah'tan sormalısınız. Bir gün bunun mümkün olmadığını öğreneceksiniz. Ve bizim hakkımızda düşündüğünüz yanlış şeylerden dolayı Allah'tan, o zaman gerçekleri öğrendiğiniz zaman çok af dilemek mecburiyetinde kalırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetini, daha başka bir ifadeyle bir davranış biçimleri sohbetini beraberce tamamlamayı Allah-u Teala bizlere nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizi Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne. Duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah.
1: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir. Sevgi verir. Güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel. Ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

0: Söyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor.
1: Allah.
0: Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanne diyeyim, bu papatyaları anneme vereyim, mutlu olur değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlere dinimize sokulan hurafelerden, Kur'an'a ters düşen yanlış inançlardan yeni bir tanesini sunmak istiyoruz. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. Bu sebeple ruhun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir. Yani bu standartlarda Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı Allah'a ulaşmayı dileme ve ruhun hayattayken Allah'a ulaşması kesin bir şekilde reddediliyor. Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a mutlaka ulaşmasını istiyor. Bu bir farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetire, Allah'a ulaşmayı dilemek, ya amin olmak kavramıyla ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de, ya da minib, enübü kelimeleriyle ifade edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek ve amin olmak, İkisi birleşince bir bütün. Allah'a ulaşmayı dilemek, amin olmak ve ruhu Allah'a ulaştırmak bir bütün ifade eder. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Allah'a yönelmek de farzdır. Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşması da farzdır. Öyleyse gerçekten farz mı? Hadi beraber bakalım. 1. ayet Zümer 54. Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Üzerinize azap, kabir azabı yani gelmeden önce, isterseniz cehennem azabı deyin, değişmez netice. İkisi de bu dünya hayatında bu olayın yaşandığının kesin işaretini taşır. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyin ve yani Allah'a yönelin. Ve sonra Allah'a teslim olun. Önce Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a yönelin. Sonra da ona teslim olun. Yani ruhunuzu da veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesi, bütün teslimleri içeren muhteşem bir ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, yoksa sonra yardım olunmazsınız. Ve Allah Teala buyuruyor, fefirru ilallahi. Öyleyse ona, Allah'a firar et, Allah'a kaç. Zariyat 50. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona, Allah'a yönel ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. Açık bir şekilde Allah'a yönelmemiz, Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. Allah Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا
Allah emanetleri onların, o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Görüyorsunuz ki emanet kullanıyor, emanetler çok ama sahibi bir kişi. O emanetlerin sahibi Allah, onları emanetlerin sahibini Allah'a teslim etmemiz açık bir şekilde emrolunuyor. Müzemmil suresinin Feskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın, Rabbinin ismiyle, Allah ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Öyleyse her şeyden kesilerek Allah'a döndürecek olan müessesenin zikir olduğu kesinleştirilerek Allah'a ulaşmamız kesin bir şekilde emrolunuyor Allah-u Teala tarafından ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Yunus suresi 25 ve 26. ayetler de aynı şeyi vurguluyor. Allah-u Teala buyuruyor, Allahu yedu darüsselamu, Allah selam yurduna, aslında teslim yurduna davet eder diyor Allah-u Teala. Yehdi ilâ sırat-ı müstakim ve men yeşâ'yı diyor. Evet, yeşâ'yı yehdi ilâ sırat-ı müstakim. Ve Allah-u Teala kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Ve dilediği kişiyi, neyi dilediği kişiyi, selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Ve bir sonraki ayette de onlara orada Ahsenül Hüsna var ve daha ziyadesi de var diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın kişiyi ulaştırdığı yerde Allah'ın zatı var. Ahsenül Hüsna. Demek ki Allah'ın zatına davet kesin. Ama daha sonraki evrede bunun ötesi de var. Allah'ın zatını görmek de var. Yani Ahsenül Hüsna güzellerin en güzeli olan Allah'ı temsil ediyor. Onlara diyor Allah Teala bu selam yurduna Allah'ın davet ettiklerine Allah'ın zatına ulaşmak var. Allah'ın zatı bir mükafat olarak gösteriliyor. Allah'ın zatına ulaşmak yetmez ve ziyadesi de var. Yani Allah'ın zatını görmek de var diyor Allah Teala. Ve Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ve bi ahdillahi effu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin diyor. Bu ahitte Allah'ın ahdinde yer alan şey ruhun, veçin, nefsin ve iradenin hepsinin Allah'a teslimidir. Ve bi atillahi efu haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin, işte bu sırat-ı müstakimdir. Ruhu, veçin, nefsi ve iradeyi Allah'a ulaştıran dört ayrı, Allah'a teslim eden dört ayrı sırat-ı müstakim türü. Ve sakın diyor Allah-u Teala bu sırat-ı müstakimin dışındaki başka yollardan birine girmeyin ki bütün o yollar sizi o tek fırkadan, sırat-ı müstakimden ayırır ve fırkalara ayırır.
fırkalara ayrıldığınız zaman da diyor, Allah'ın vasiyetini de yerine getiremezsiniz, takva sahibi de olamazsınız diyor Allah-u Teala. Ayet-i Kerime ve bi ahdillahi efu şeklinde Allah'ın ahdini yerine getirin. Daha bu ahdlerin birincisi ruhun Allah'a teslimi. Mutlaka Allah-u Teala ahdini yerine getirmemizi istiyor. Sonra diyor ki kim benim yoluma tabi olmuşsa sen de o yola tabi ol. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Açık bir şekilde bir defa daha Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile diyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime. Onun yoluna tabi ol, sen de onun yoluna tabi ol. Sen de onun bana ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Ve Allah'a insan ruhunun ulaşmasının Allah'ın emri olduğu kesinlik kazanıyor. Rad suresinin 22. 21. ayet-i kerimesiyle وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ 20'den başlayarak söylemek daha uygun belki çünkü muhtevayı bütünleştiriyor. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِنْسَقِ Ve misaklerini bozmazlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Öyleyse görünüyor ki Allah Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kılmış.

Allah Teala'nın bu farzlarını hiçe saymış oluyor o kişiler. Allah'a insan ruhunun ulaşması yoktur diyen kişiler. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayet 27 28 29 30. ayetlerinde şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol. Allah'ın rızasını kazan. Rabbine ruha sesleniyor Allah Teala. Rabbine geri dön. Yani nefsin bu kademeleri tamamlamasıyla ey ruh sen de Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Mutmain olan nefs Allah'tan razı ol radiyeten mardiye Allah da senden razı olsun. Ey mutmain olan nefs sen mutmaine kademesindesin. Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Böylece ruh Allah'a geri dönsün. Ruha sesini Allah Teala irci ila rabbike Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir ve cennetime gir ve tuli cenneti diyor. Öyleyse Allah'a dönüş burada irci'i ila rabbike şeklinde ifade ediliyor. Rabbine rücu et, geri dön şeklinde ifade buyurulmuş. Allah Teala Allah'ın davetine icabet et buyuruyor. Allah'ın daveti açık ve kesin kendi zatına. Öyleyse zata davete icabet etmemiz de açık bir emir olarak yer almış Kur'an-ı Kerim'de. Ve kim böyle bir hedefe yürürse Allah Teala onları mutlaka kendisine onların ruhunu ulaştıracağını kesinleştirmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hurra suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşması kesin bir hüviyet kazanıyor ve bütün bu ayet-i kerimelerde Allah Teala bu hususu muhtevaya almış ve görüyorsunuz ki ondan fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar insan ruhunun Allah'a ulaşmasına inanmıyorlar. İşte o insanlar, bu hurafeleri çıkaranlar, ruh insana hayat verir diyorlar. Allah Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Secde suresi 9. ayet-i kerime. Sonra ona Fuat hassasını verdik diyor. İdrak hassasını verdik. Ruhumuzdan üfürdük diyor. Evvela insana hayat veriyor. Sonra da ruhundan üfürüyor. Canlı olan insana Allah-u Teala ruhundan üfürüyor. İnsan Allah ruhundan üfürdü diye hayat bulmamıştır. Hayat veren
Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Diyor ki, hayatı biz veririz. Öldüren biziz. Dirilten biziz. Hayat veren biziz diyor Allah Teala. Bizden başka hiç kimse öldüremez, diriltemez, hayat veremez. Öyleyse ölüm emri Allah'ın indinde Allah tarafından vücuda getirilen bir statüdür. İrci'i ila Rabbike emrini bir intihar et emri olarak düşünüyor bu insanlar. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde intihar edenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Halbuki demin söylediğimiz Fecr suresinin 28, 29, 30. ayetlerinde Allah Teala ne diyor? İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiyye. Allah'tan razı olarak, Allah'ın rızasını kazanmış olarak ey ruh, Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi, kullarımın arasına gir o zaman, böyle yaptığın zaman. Vethuli cenneti ve cennetime de gir. Öyleyse nasıl oluyor da Allah'ın intihar emri verdiği kişi Allah'ın cennetine giriyor? Hem de o emri yerine getirdiği için Allah'ın cennetine giriyor. Allah'ın kulu olması da, mutmainne kademesinden sonra Allah'tan onun razı olması da, onun Allah'tan razı olması da, Allah'ın ondan razı olması da sağlanıyor. Ondan sonra kişi cennete giriyor. Allah kendisinden razı olduğu kişiyi cehenneme koyar mı? Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizaynla karşı karşıyayız ki insanlar asırlardan beri hep bir şeyler uydurmuşlar. Kitaplar yazmışlar. Ama bu yazılan kitapların bir kısmı Kur'an'a ters düşmüş. İşte bu ters düşen hususlar neden ters düşüyor? Neden bunlar insanların inanç seviyesinin, hüviyetinin içine giriyor? İnanç dünyasının içine giriyor ve insanlar, bir kısım insanlar profesör fayesine ulaşmışlar. Ama gene de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan çıkınca insan ölür diyorlar. Açık bir şekilde bunu yazmışlar Kur'an-ı Kerim meallerine. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri açık ve kesindir. Ruhun Allah'a ulaşması, bu bir usnattır. Allah'a kimin ruhu ulaşırsa, Allah'ın zatı o ruha meab olur. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, Zalikel yevmül hakkı, فَبَشَا اِتَّهَازَ اِلَى رَبِّهِ مَعَوَى İşte o gün hak günüdür. Hangi gün? Bir evvelki ayeti kerimede devrin imamının ve arşı tutan meleklerin bulunduğu bir ortamda mürşide tabiiyet anlatılıyor. Bu tabiiyetin üzerine Allah Teala işte o gün hak günüdür, yani hakka ulaşma günüdür diyor. Ve dileyen Rabbine doğru bir yol ittihaz eder diyor. Rabbine doğru bir yol, Rabbine ulaştıran bir yol ittihaz eder. Sonra da meaba kelimesini kullanmış. Yani kimin ruhu bu yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Kişinin ruhunun
Allah-u Teala'nın zatına ulaşması ve Allah'ın zatının o kişinin ruhuna meab olması söz konusu, sığınak olması söz konusu. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Vallahi indehu hüsnül meab. Yemin olsun ki Allah'ın zatı Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Allah'ın katında başka sığınak var mı? Evet var. Allah'ın indinde altın tahtlar var. O altın tahtlar da sığınaktır. O altın tahtlarda kalanlar da Allah'ın indinde yurt edinenlerdir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi onlara diyor Allah'ın indinde taht verilir diyor. Karşılıklı tahtlar üzerinde olurlar. Allah'ın indinde verilen tahtlar. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman olaya Allah'ın zatının bir meab olduğu, sığınak olduğu ve sığınağa ulaşanlar ifade ediliyor. Bu sığınağa ulaşanlara evvab adı veriliyor. Sığınağa sığınan evvab. Meaba sığınan. İşte Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri Allah-u Teala buyuruyor. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Likülli evvâbin ve hafîz. Bütün evvab olanlar için ruhlarını Allah'a ulaştıran ve Allah'ın zatı kendilerine, ruhlarına meab olanlar için ve hafiz olanlar için başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelip de onları muhafaza altına aldığı cihetle hafiz olanlar için. Muhafaza altında olanlara hafiz diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde Allah'ın zatının olduğu vakasıyla karşı karşıyayız. Ve bu zata ulaşmak üzere Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek mecburiyetindeyiz. Bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek hayatımızın temelini oluşturmalıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı, insan ruhunun Allah'a ulaşmasını o kadar önemli bir hüviyette görüyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için Allah-u Teala onlar dalalettedir diyor. Onlar hüsrandadır diyor. Onlar kördürler,
sağırdırlar, dilsizdirler diyor. Öyleyse bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala diyor ki onlar Allah'ın dostu değildir, tağutun dostlarıdır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dostu olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Allahu veliyyullezine aminu. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin velisidir, dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları zulmetten nura çıkarır. Bu noktadan sonra Allah Teala diyor ki vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ila zulumati. Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları, yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor Allah Teala. Ve devam ediyor o kafirler ki onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Onları nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Bırakınız Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için kurtuluşun mevcut olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte burada Bakara suresinin bu 257. ayet-i kerimesinde Allah diyor aminu olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Mümin olan kişidir. Aminu olan kişi inananlar içinde Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sadece onlar mümin olmak şerefine ererler. Her inanan mümin değildir. Mümin standartlarında sayılmıyor. Öyleyse inananlar arasında sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin olmak imkanının sahibidirler. Onlar mümindirler. Öyleyse bütün insanlara tebligat yapılır. Bu tebliğin karşısında insanların bir kısmı karşı çıkar, düşman olur tebliği yapanlara. Onlar için Allah Teala İsra 45 ve 46'da diyor ki abimim sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğinden bahsederek onlara Kur'an okuduğun zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire inanmayan insanlarla senin arana Allah hicabı mestüre koyar diyor. Yeter mi? Yetmez. Arkasından diyor ki biz onunla senin arana hicabı mestüre koyarız. Onların diyor, o insanların seni
anlayamamaları için kalplerine ekinnet koyarız diyor. O insanların seni işitememeleri için kulaklarına vakra koyarız diyor Allah-u Teala. Kalbe konulan ekinnet, kulağa konulan vakra ve gözlere konulan hicab-ı mestüre engeller. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama bu engellerin sahipleri dalalettedir diyor Allah Teala ve aynı zamanda onlar kafirlerdir diyor. Kafirlerin kim olduğunun standartlarını veriyor Allah Teala. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara ne söylersen söyle o kafirler mümin olmazlar. Allah onların görme hastalarının, basar hastalarının üzerine gıcavet isimli bir perde çeker. Allah onların işitme hastalarını mühürler. Allah onların kalplerini, yani kalplerindeki idrak hastasını mühürler. Kim bu insanlar? O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Kafirler bunlar. Kafirlerin özellikleri bu özellikler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu özelliklerde. Bu insanların Allah Teala talanette olduğunu söylüyor.

Onlar, biz onları onların ilimleri üzerine delalette bırakırız diyor Allah Teala. Demek ki kalpleri işitme hastaları, idrak etme hastaları, görme hastaları mühürlü bu insanların. Ama diğer taraftan gözleri de kulakları da kalpleri de görmez, işitmez ve idrak etmez durumda. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, o gözlerle görmezler. Onların kulakları vardır, o kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır, o kalplerle idrak edemezler diyor Allah Teala. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar bunlar. Ve kalpler, kulaklar, gözler vazife yapamaz durumda. Başka bir ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes için rahatlıkla şunu söyleyebilirsiniz. Onlar göremezler, işitemezler ve idrak edemezler. Onlar ölüdürler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kör, sağır, ditsiz ve idraksizdir. Bu Allah'a, bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilememekten başlayan bir korkunç kabus söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemezse kişi, kurtuluşu hiçbir şekilde yok. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala diyor ki اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O Allah'ın, onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyum ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette. Ne gördük? Bu ayette ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi için Allah Teala onun Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve gideceği yerin mutlak olarak cehennem olduğunu söylüyor. İki, üçüncüsü de kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olduğunu söylüyor. Bu Allah'ın kanunu. Bütün Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kıyamet günü mutlaka kaybettiği dereceler kazandıkları derecelerden fazla olarak haşredildiğini göreceğiz. Hepsinin kaybettiği dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Çünkü cennete girebilecek olanlar kazandığı dereceler yüksek olanlar. Bakınız Müminin 102 ile 103 ne diyor? Müminin 102, kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin

sevap tartıları hafif gelirse, sevap tartıları ağır gelirse, sevapları günahlarından fazla olursa, onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevapları günahlarından hafif gelirse, onların gideceği yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır, onlar hüsranda olanlardır diyor. İşte cehenneme giren herkesin günahları sevaplarından fazla. Öyleyse bu insanlar aynı zamanda hüsranda. Allah'a ulaşmayı bir tarafa bırakın. Bu insanlar daha Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalaletteler. Dilemedikleri için hüsrandalar. Dilemedikleri için Allah'ın ayetlerinden gafiller. Dilemedikleri için gidecekleri yer cehennem. Araf 179'a göre de, Câsi 23'e göre de, dalalette bu insanlar hidayette değil. Ve demin söylediğimiz Bakara 100-257'ye göre, Allah'ın dostu değiller, tağutun dostu bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun kulu olduğu, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'ın kulu olduğu da kesinleşiyor. Zümer 17'de Allah Teala şöyle söylüyor: "Vellezîne iştenebû tağûte en yâbudûhâ ve inâbû ilâllâhi lehumül büşrâ fe beşer ibâdî." Onlar diyor Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Onlar diyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır diyor. Allah-u Teala kullarımı müjdele diyor. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Kullarım dediğine göre Allah-u Teala, Allah'a kul olmuşlar. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağuta kulken Allah'a kul oluyorlar. Peki, dilemeyenler tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmakta devam ediyorlar. Oysa ki Allah-u Teala bütün insanları niçin yaratmış? Allah'a kul olsunlar diye. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a kul da olamıyor. Öyleyse neye yarar sevgili kardeşlerim bu insanların bunca kitabi bilgisi ne ifade eder ki? Onlar Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah'ın farz hükmü olduğundan bile haberdar değiller. Ve korkunç bir tuzak bütün insanlığı bir duhan olarak sarmış durumda, bütün dünya insanını. İşte bunun adı fitnedir sevgili kardeşlerim. Ve bu fitnenin arkasında, fitnenin temelinde insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Ruh vücuttan ayrıldığı an insan ölür diyenler var. Ve bu insanlar tağutun dostları. Amin olmayanlar tağutun dostları. Amin olanlar Allah'ın dostları. Aynı zamanda takva sahipleri. Hadi bakalım Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri ne söylüyor? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahzenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da
olmazlar diyor Allah Teala. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Onlar amin oldular ve takva sahibi oldular. Kim bu insanlar? Allah'ın dostları. Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı denemişler. Takva sahibi olmuşlar. Aynı anda da tağuta dost olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a dost olmuşlar. Takva müessesesini hep aynı standartlarda görüyoruz öyleyse. Çok açık ve net olarak görünüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi olamaz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkten kurtulur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirk içinde kalmaya mahkumdur. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve böylece müşriklerden olma diyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kimmiş bu müşrikler? Bir sonraki ayet-i kerime açıklıyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizip hizip grup teşekkür ettirmişlerdir. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Burada ne görüyoruz? Fırkalara ayrılmış bu insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 72 tane fırkaya ayrılmışlar. Fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kim bu insanlar? Şirkte olanlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Sevgili kardeşlerim, neyle karşı karşıyayız? Bırakınız Allah'a ulaşmayı, daha Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir fırtına her tarafı kasıp kavuruyor. İnsanlar Allah'a insan ruhunun ölmeden ulaşacağına inanmıyorlarsa hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyemezler, dilemeyeceklerdir. Dilemedikleri sürece kurtuluş söz konusu değildir. Hepsinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen diyor Allah Teala mutlaka kaybettiler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Şeytanın kurduğu tuzağı görebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca hep insanları Allah'ın yolundan saptıran bir iblis görüyoruz sevgili kardeşlerim. İnsanları Allah'ın yolundan saptıran şeytan. Ve onun kandırdığı insanlar, insan şeytanlar, onun kandırdığı cinler, cin şeytanlar ve onun tayfesi bizim onları göremeyeceğimiz bir yerden görebilen şeytanlar. Öyleyse Allah'a insan ruhunun ulaşması yokmuş denilebilir mi? Bakınız, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala huşu sahipleri için ne diyor? İlla alel haşeyin ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi racun. Onlar kesin şekilde inanırlar ki huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ve inna ileyhi racun. Aynı zamanda muhakkak surete inanırlar ki
Allah'a ruhları rücu edecektir. Ölümden sonra Allah'ın katından gelecek olan ruh, Azrail Aleyhisselam'ın yardımıyla tekrar Allah'a geri döndürülecektir. Allah Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerinin yardımıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah'a insan ruhunun ulaşması söz konusu değildir diyenler, ruh vücuttan ayrılınca insan ölür diyenler, korkunç bir cehaletin içindedirler ve insanlığın mahvına, milyonlarca insanın, 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine sebep olanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tevhidin sosyal yansıması, adalet ve eşitlik. Birinci sual, içinde bulunduğumuz toplumda tevhidin oluşması için sosyal adaleti nasıl sağlayabiliriz? Sosyal adaletin en üst boyutları Kur'an-ı Kerim'imizde hamdolsun yer almıştır. Sosyal adaletin sağlanmasında ve ekonomik anlamda fakirliğin ortadan kalkmasında en önemli faktör zekattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala diyor ki, onlardan zekatlarını al. Onların nefsine tezkiye olsun diye. Çünkü para vermek aslında zor bir iştir. İşte bunu Allah Teala Tövbe suresinin 103. ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Tövbe suresinin 103. ayet-i kerimesinde onların mallarından sadaka olarak al, onunla onları temizle ve tezkiye et ve onlara dua et. Muhakkak ki senin duan onlar için bir sekinedir. Tövbe suresinin 99. ayet-i kerimesinde de Allah Teala şöyle buyuruyor. Bedevi Araplardan Allah'a ve ahiret gününe, Allah ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. Onlar infak ettikleri şeyleri Allah indinde ve Resul'ün dualarında bir yakınlık vesile kabul ederler. Muhakkak ki onlar için bir yakınlık vesilesidir. Allah onları rahmetin içine dahil edecek. Allah gafur ve rahimdir. Şimdi Tövbe 11'e bakalım şimdi birlikte. Tövbe suresinin 11. ayet-i kerimesinde ne görüyoruz? Bundan sonra eğer onlar Resul'ün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse, namazı ikame ederlerse, kırarlarsa, zekatı verirlerse, onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Öyleyse dinde kardeş olabilmenin 3 tane temel kriteri: Allah'a ulaşmayı dileyip tövbe ederlerse, düşünmedik tövbeyi, namazı ikame ederlerse ve zekatı verirlerse. Gerçekten de namaz ve zekat birbirinden ayrılmaz bir ikili ifade ediyor. İbn-i Selebe zengin olmak üzere sürü sahibi olduğunda namazları evvela terk ediyor. Allah Resulü diyor ki ancak İbn-i Selebe'yi zekat kurtarabilir. Onun zekatını almaya gittiklerinde onu da ayak yere sürtünce o zaman diyor ki Allah İbn-i Selebe'nin zekatını kabul etmiyor. Öyleyse namaz ve zekat mutlaka yerine getirilmesi gereken bir hakikattir. İşte Tövbe 11 ile Nur 37'de muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Öyle Allah'ın ricali var ki ne bir ticaret ne bir alışveriş onları zikirden, namaz kılmaktan ve zekat vermekten asla alıkoyamaz. Mürşide tabiyetle de zikir de başlıyor. Öyleyse bu ayrılmaz üçlüyü dikkat edelim. Zikir, namaz ve zekat. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? وَمَا اُمْرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ وَنَفَا وَيُقِمْنَ السَّلَاةَ وَيُتُ زَكَاتَ ذَلِكَ دِينِ الْقَيْمَ. Bunlar dinde muhlis kul olmakla emrolmuşlardı. Öyleyse ihlasın temelinde zikir vardır. Zikir yoksa ihlas yoktur. Allah hiçbir şeyi boşuna yapmaz. Ne yaparsa en ince hesaplarıyla yapar. Marmara Üniversitesi muhasebe profesörü bir kardeşim Mehmet Yazıcı bu konuda yaptığı araştırmada herkesin zekatını vermesi halinde Türkiye'de hiç fakirin kalmayacağını ortaya koymuştur. Allah Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu fadala ba'dukum ala ba'd fi rizq. Allah bazılarının üzerine rızık bakımından üstün kılmıştır. Hemellezine fudulu fi raddi rizqihim ala ma malakat eymanuhum. Üstün kılınanlar emri altındakiler rızık verici değillerdir. Fehum fi sawa'in fe bi ni'metillahi yashadun. Onlar rızıkta eşittirler. Yani herkesin rızkını Allah veriyor. İşte Resulullah'ın hadis-i şerifi çocukların rızkını Allah veriyor, mutlu biz yaşıyoruz. Bizde ise Allah-u Teala fakirliğin tamamen ortadan kalkması, Allah-u Teala'nın sosyal adalete dair olan emirlerin yerine getirmesine bağlı. Evvela kazancımızın %2,5 zekat verilmesi lazım. %2,5 bir. Toplam %5 verilmesi lazım. Bunun üzerine sadaka ve Allah-u Teala eğer bunlar yerine getirilirse o zaman insanlar arasında sosyal adalet ve eşitlik hasıl olur inşallah. İkinci sual, herkesin eşit maddi imkanlara sahip olmaması bir adaletsizlik olarak değerlendirilebilir mi? Hayır, kesinlikle. Zuhruf suresinin 32. ayet-i kerimesinde biz bazılarını bazılarından kazanç bakımından üstün kıldık. Refana ba'dun fakua ba'dun bi derecat. Diğerleri emri altında çalıştırsınlar diye. Ama Rabbinin rahmeti onların topladıkları maldan daha iyidir. İstihdamın bütün boyutlarıyla yerine getirilmesi ancak yatırımların gerçekleştirilmesine bağlı. İşte burada da Allah-u Teala yatırımların gerçekleştirilmesi, sermaye sahiplerinin yatırım yapmak suretiyle işçilerin iş sahası açmasını emrediyor. Tövbe 34-35'te de faiz devreye giriyor. İnsanlar paralar alsın diye faize veriyorlar. Allah katında faiz artmaz ama insanlar zekat verirlerse artar. Bizde sosyal adaletin mevcut olmadığı bir iddia söz konusu. Gelir dağılımı fakirleri de kaplamalı diye düşünüyorduk ama Allah-u Teala biz insanlara para kazanmaları açısından birbirinden farklı kıldık diyor. Ve hikmetini söylüyor, çok kazananlar elindeki fazlayı yatırımlarda kullansınlar diye. Başkalarının iştahı açsınlar diye. İşsiz insan kalmasın. Allah-u Teala diyor ki gene de çok fazla parası olanlar ellerindeki bütün parayı versinler de eşitlik gerçekleşsin. Eğer olay buysa bu noktada ne oluşuyor? Sosyal adalet ve o insanların düşünden çok daha ötede en üst boyutta en mükemmel şekliyle oluşuyor. Ama ne yazık ki bizim ülkemize dahil olmak üzere hiçbir ülkede böyle bir uygulama yapılmıyor. Üçüncü suale bakalım. Sosyal hayatımızda tevhidin oluşması neyi sağlar? Vakıa suresinin 13-14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sabikunel evvelinden, sabikunel ahirinden bahsediyor. Sünnetin minel evveline ve kalil minel ahirin. O hayırlarda ileri geçenler, evvelkilerden çoğu, sonrakilerden de azı. Kur'an-ı Kerim'de bu tevhid müessesinin insanların sulh ve sükûne ulaşmasıyla noktalandığını görüyoruz. Yani tevhid eşittir sulh ve sükûn. Tevhid eşittir birlik ve beraberlik. Sahabenin yaşantısına baktığımız zaman bu tevhide kesinlikle ulaştıklarını görüyoruz. Bunlar her sabah namazından sonra çıkıp sokakta zekat verecek insan ararlardı. Hepsi tevhid akidesinin erleriydi. Bir olmuşlar, beraber olmuşlardı. Üç alemlerinde de tevhidi oluşturmalarıyla mümtaz bir insan olmuşlardı. Dünyanın son devresinde de insanlar ikinci asrat yaşayacaklardır. Bunlar sabikunel ahirindir. Evet, sabikunel ahirin. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuzla birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tüm insanları kendisine davet ederken aynı zamanda insanlar arasında adil davranmamızı da emrediyor. Sizce Allah'a yönelmekle adaletli olmak arasında nasıl bir ilişki vardır?
2: Haklı olanın haklı çıkması, haksız olanın da haksız çıkması bence.
3: İman bütünlüğü lazım.
1: Allah'a yakın olan bir kişi adaletli olur mu aynı zamanda?
3: Olamaz. Allah'a imanı olan bir insan asla adaletsiz olamaz.
2: Hayır, bence hiç alakası yok. Çünkü başka ülkelere baktığımız zaman ateist ülkeler var ve onlarda adalet daha fazla. Yani Türkiye'de bu kadar Müslüman bir ülke olmasına rağmen adaletsiz bir ülke bence. O yüzden bence çok fazla bir alakası yok.
1: Kur'an'a baktığımızda Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
3: Allah'ın rahmetine kavuşmak olsa gerek.
2: Bence çoğu dini araştırmamız gerekiyor. Çoğu din hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Kendimiz için en doğrusu olanı seçmemiz gerekiyor.
4: Allah'a yakınlaşmak, ruhumuzu Allah'a teslim etmek.
1: Peki sizce Allah'a biz nasıl ulaşabiliriz bu dünyadayken, yaşarken, ölmeden önce?
2: Gerçekten içimizden istememiz gerekiyor ona ulaşmak için bence.
3: yaşarken de Allah'ın rahmetine kavuşmak için onu devamlı zikredersen onun rahmetine ulaşmış olursun.
4: Zikir ederek daha çok ulaşabiliriz. Allah'a yakınlaşabiliriz bu şekilde.
1: Mesela Mevlana var, Yunus Emre var. Onları biliyor musun? Allah dostları. Onlar gibi olmak ister miydin?
2: Yani iyi bir insan olayım yeter. Onlar gibi olmama gerek yok diye düşünüyorum.
3: İllaki ama herkese nasip değil.
0: Bilimsel sahibimiz çoğu dini araştırmamız, çoğu din hakkında bilgi edinmemiz gerekiyor. Kendimiz için en doğru olanı seçmemiz gerekiyor dedi. İnsanlar kendisi için doğru olan dine nasıl karar verebilirler? İnsanı yaratan Allah'tır ve Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah insanları çok seviyor. En sevdiği insanlar için dilediği tek şey mutluluk. İnsanlar da mutlu olmak istiyorlar. İlmi ve rahmeti her şeyi kuşatan Allah da insanların mutlu olmasını istiyor. O zaman eğer insanoğlu hedefine mutluluk hedefini koymuşsa kime uyması lazım? Allah'ın hükümlerine teslim olması lazım. Çünkü kendisinin beş duyu organını algılayabildiği belli bir daire çapında. Ama Allah-u Teala sonsuzu kapsıyor. Sonsuzu kapsayan sonsuz kudretin sahibi Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. Bunun için kutsal kitaplar göndermiş, Resuller göndermiş. Biz de mutlu olmak istiyoruz ama bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Fizik ötesine dair hiçbir dalgayı algılayamıyoruz. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde insan beyninin algılayabildiği sadece 6 milim ile 11 milim arasında 5 milim bir kısım. Geri kalanını algılayamıyor. Yani biz insanlar sadece bu zahiri alemi algılayabiliyoruz. Ama insanlar sadece zahiri alemden ibaret bir varlık değildi. Onun için zahiri alemi algılayan, fizik ütesini algılamayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, müşriklere tabi olmayanlar, dini tamamen İslam'ın 5 şartına sığdırmışlar ve 5 şartla dini yaşadıklarını zannediyorlar. Ama bugüne kadar geçen 400'lü hatta 1000 yıllık bir süre içerisinde ne yazık ki kimse bu şekliyle dini yaşayamıyor. İnsanlar yaşadıklarını zannediyorlar. Allah Teala Ali İmran 19'da "Enne dini indallahi İslam." Allah'ın katında din nedir? İslam'dır diyor. Allah Teala Rum 30'da "Veçini olan Hanif dine çevir." Kutsal kitaplara baktığımız zaman 7 sabah ve 4 teslimi görüyoruz. Bu 7 sabah 4 teslim Tevrat'ta var, 7 sabah 4 teslim İncil'de var, 7 sabah 4 teslim Kur'an'da var. Ve bu sebeple dinler yok. Kutsal kitaplardaki din aynı din. Tevrat'taki 7 sabah 4 teslim, İncil'deki 7 sabah 4 teslim, Kur'an'daki 7 sabah 4 teslim birbirinden farklı değil. Aynı muhteva içeriyor. Ve Allah-u Teala'nın işaret buyurduğu iki şey var. Birisinde şirkten beri olmak, ikincisinde dinde fırkalara ayrılmamak. Şirkten beri olmak, dinde fırkalara ayrılmamak, dinin temeli olan Allah'a ulaşmayı dilek, müşride tabiyetle gerçekleşir. Hangi inanç grubu içinde olursa olsun, Allah'a ulaşmayı kalben diler, müşridine tabi olursa Allah'ın gösterdiği müşride, o Allah'ın ezeli ve ebedi dinini yaşar. Bu din babamız İbrahim'in Hanif'in Arapça dediği İslam, her dinin mensubu kendisinin dışındaki bütün dinlerin kendisine düşman olduğunu, onların Allah'ın dininden uzak olduklarını, yalnız kendi dininin doğru din olduğunu zannediyor. Bu kesinlikle doğru değil. Oysa ki bütün dinler dejenerasyona uğramış, hiçbir din bunun dışında kalmamıştır. Aslında bilin ki dinler arasında realitede Allah ile olan ilişkiler açısından hiçbir farklılık söz konusu değil. Tüm dinlerin ilk temsilcilerinin yaptığı şey, Allah'a teslim olmaktır. Tabi onları da Allah'a teslim etmektir. Kainatın yegane dini, tek dini Allah'a teslim olma dinidir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Her zaman adaleti emreden Allah-u Teala insanlar arasında bu adaleti gerçekleştirecek Resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi göklerde yıldızlardır onlar. Bizim yıldız yani kutup yıldızı gibi bize istikamet gösteren yıldızlardır.
4: Hak yoluna girmek için bir rehber, bir yol gösterici.
2: Yani genelde hepimiz onları çok iyi insanlar olarak sanıyoruz. Hepsi iyi değil ya da hepsi çok kötü değil.
1: Peki bu zamanda da var mı böyle mürşitler?
3: İllaki var. İllaki var. Allah iyilerin ve imanların yüzü suyu hürmetine zaten hala kıyamete kopmuyor yani. Babasız evlat, ustasız çırak olmaz.
4: Vardır.
2: Yani var olduğunu düşünüyorum ama neredeler onu bilmiyorum. Ama var olduklarını düşünüyorum. Hala bence iyi insanlar var.
1: Onlara ulaşmak ister miydin peki?
2: Yani elbette isterdim. Neden istemeyeyim?
1: Onları bulmak için Rabbimiz hacet namazını bize emrediyor. Hacet namazı kılarsak bize rüyamıza göstereceğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
3: Rüyada görmek mümkündür. Yani devamlı zikrederek yatarsan rüyada görmek mümkündür.
4: Hacet namazı kılarak, Allah'a dua ederek, Allah'a yönelerek görebiliriz.
2: Bunu bilmiyordum. İlk defa duyuyorum. Belki gerçekten de öyledir. Belki gerçekten görürüz.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda genelde hepimiz onları çok iyi insanlar sanıyoruz ama hepsi çok iyi değil. Şu dolayın arkasına gelen insanlar arasında kötüler de var mıdır? Hayır. Allah'ın tayin ettiği mürşitler arasında hepsi yedi sabah dört teslim yaşayanlardır. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45'te ise sabır ve namazla mürşidinizi Allah'tan isteyiniz. Mürşidin vasıfları Fusilet 33, 34, 35'te veriliyor. Üç temel özelliği var mürşidin. Allah'a davet, kötülere karşı hayırla mukabil etmek ve en üst seviyede mutluluğu yaşamak. Eğer ateşe çağıran imamlar varsa her zaman Allah'a çağıran imamlar da var. Beş grup ateşe çağıran imamlar. Bunlardan fesat çıkaranlar 1, Kübera Saadetler 2, Hidayeti gizleyenler 3, Resul ve ayetlerle alayedenler 4, Zülman-ı İmnal amel edenler 5. Bunun tam zıttında da aynı şekilde 5 grup Allah'a çağırıyor. Devrin imamı 1, kavim resulleri 2, veli mürşitler 3, muhlisler 4, ulul elbab 5. Bu 5 grup insan da Allah'a davet ediyor. Her zaman bir takım sahtekarların çıkıp insanları kendi menfaatlerine alet etmeleri söz konusu olmuştur. Allah insanlara mürşidini kendi seçme hakkı vermemekle birinci ihtarı burada yapıyor. Mürşidin seçimi kişiye ait değil. Mürşidi Allah seçer. İnsanların yanlış bir kapıya gitmeleri, mürşittir diye mürşit olmayan insanlara ulaşmaları Allah-u Teala engelliyor. Benden sorunuz diyor. Sizi mürşidinize ulaştırmak yalnız benim üzerimedir diyor. Nitekim irşatla görevli kılınan insanlar Resulleri tarafından yetiştirmiş olanlardır. Son eğitimi de Allah veriyor. Artık sen öğrendin, şimdi de öğretmeye başla diyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İzniniz olursa bir sualim olacaktı. Adaletli olunması gereken bir durumun kişisel menfaatlerimizle çelişmesi halinde ne yapmalıyız? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinize çok seviyoruz. Adaletli olunması gereken bir durumun kişisel menfaatlerimizle çelişmesi halinde ne yapmalıyız? Adaleti tercih etmeliyiz. Adaletin sahibi Allah'tır. Kişisel menfaatlerimiz nefsin talepleriyle çakışabilir. Nisa 135'te Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey Aminun, kendinize, anne babanıza, yakınlarınıza bile olsa, yani kendinize, kendi aleyhinizde, anne babanızın, sevdiklerinizin aleyhinde, yakınlarınızın aleyhinde olsa dahi, zengin ve fakir de olsalar, Allah için adaleti yerine getiren şahitler olun. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Adaleti davranmak için artık hevanıza, nefsinize uymayın. Eğer dilinizi eğip bükerseniz, sözü değiştirirseniz, haktan adaletten yüz çevirirseniz o takdirde muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Nefsimiz afetlerle dolu olduğu için hep adaletin dışına kaçmaya çalışır. Onun kibri vardır, gururu vardır, öfkesi vardır, nefreti vardır. Bütün negatif faktörler üzerindedir. Öyleyse bu faktörler varsa cemaat halinde yaşayan insanlar mutlaka birbiriyle anlaşmazlığa düşeceklerdir. Ama kendiniz için de olsa, başkaları için de olsa hep doğruyu söylemekle vazifelisiniz. Allah'ın hepiniz üzerindeki temel emri budur. Bunlar sizin anneniz, babanız olsa, en yakın akrabanız olsalar da, sevdikleriniz de olsa, zengin de olsalar, fakir de olsalar değişmez. Allah Teala mutlaka Allah'ın emrini yerine getirmenizi istiyor. Allah'ın dizaynı bu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala zikirle kalplerin yumuşadığını ve adalet duygusunun geliştiğini bildiriyor. Sizce zikir yapmak insanları adaletli bireylere dönüştürür mü?
3: Zaten insanların zikirsiz olmaması icap eder. Allah Azze ve Celle Yüce Allah insanoğlunu kendisini tanısın, bilsin diye yarattığı muhakkaktır.
2: Yani açıkçası tam olarak düşünmüyorum öyle olduğunu. Yani başka ülkelere baktığımızda Allah'tan daha haberi olmayan insanların bile çok fazla iyi insanlar olduğunu görüyoruz. Ama yani çok fazla Allah'tan haberi olan insanların da tam tersi olduğunu görüyoruz. Yani dediğim gibi içten gelen bir şey. Çok fazla Allah'la ilgisi yok bence.
1: Sizce zikir yaptıkça başka insanlarla ilişkilerimiz de iyiye gider mi?
3: Muhakkak illaki.
2: Elbette iyiye gider. Yani gerçekten eğer doğru şekilde yapıyorsak elbette ki iyiye gider.
4: Hayata olan bakışları değişir, nefsini daha iyi müdafaa edebilir, etrafına olumlu pozitif düşünceler yayar, mutluluk yayar. Bir insana bir gülüşü bile yeterli bence karşısındaki insanı mutlu etmek için.
1: Peki sen mesela Allah'ı zikrettiğinde nasıl hissediyorsun?
2: Yani mutlu oluyorum, yaratıcımın ismi olduğunu biliyorum.
4: Yani güzel hissediyorum, olumlu hissediyorum. Her şeye pozitif olmaya çalışıyorum. Zikretmediğim sürece hep böyle bir negatiflik var üstünde. Hep bir sinir, hep bir öfke ama zikrettiğimde ferah ulaşıyorum.
3: Daha sükunetli hissediyorum kendimi. Yani kendi varlığımı hissediyorum yani. Allah'ın kulu olduğumu hissediyorum.
0: Misafirimiz başka ülkelere baktığımızda Allah'tan haberi olmayan insanların bile çok insanlar olduğunu görüyoruz. Yani işten gelen bir şey. Çok fazla Allah'la ilgisi yok bence. İyi bir insan olma vasfı Allah'la olan ilişkilerimizden bağımsız bir konudur. Evet, ama tabii onlara Kur'an ayetleriyle nefsimizin manevi kalbindeki 19 afet, ruhtaki 19 hasret olayı verilmediği için, öğretilmediği için insan zannediyor kendi kararlarıyla bir şeye ulaşıyor. Halbuki her insan kalbinde 19 tane afet varsa şeytanın negatif tesiri altındadır. Ruhta 19 tane hasret varsa mutlak ruhun emrini almaktadır. Allah'ın emrinde olan ruhun güzellikleri yansıtmak istemektedir. Allah'ın söylediklerinden haberdar olmayan insanlar, bizim kalbimiz temiz, kimseye bir zararımız da yok. Madem ki Allah insanı çok seviyor, öyleyse bizi de mutlaka cennetine alacak diye düşünürler. Oysa ki başka insanlara fenalık yapmamak, iyi insan olmak, kalbinizin temiz olması sadece nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla mümkündür. Tevrat'ta da İncil'de de tıpkı Kur'an'daki gibi bu hedefe nasıl ulaşacağını reçetelere verilmiştir. İnsanlar inceleseler, Allah'ın o yazdığı ayetleri tatbikata soksalar, hepsi mutluluğu bütün boyutları yaşayacaklardır. Ama ne yazık ki bu olay böyle değil. Evet, görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Ellerinizden hürmetle öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, eşitlik farklılıkları yok saymak anlamına gelir mi? Allah sizlerden razı olsun muhterem hocam.
0: Eşitlik farkları yok saymak anlamına gelmez. Bir denge halidir. Eşitlik. Aslında yaşamak her insanda birbirinden farklı boyut kazanıyor. Ama akıl bütün insanlara eşit olarak dağıtılmıştır. Hiç kimsenin aklı başkasından farklı göstermez. Öyleyse aklın ışığı altında bütün farklı karakterdeki insanların aynı performansı göstermeleri lazım. Afetlerin ve hasretlerin durumu ne olursa olsun hepsinin ruhlarını Allah'a ulaştırmaları, teslim etmeleri, fizik vücuttan Allah'a kul etmeleri, sonradan teslim etmeleri, nefsini de Allah'a teslim etmeleri gerekir. Normal bir aklın sahibi olan herkes bu yetenekle yaratılmıştır. Ama sonuç böyle midir? Hayır, değil. Öyleyse herkes farklı bir dizayn içerisinde kendisini kullanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her An Bütü programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bir büyük lütfu keremi. Bize ikramı. Sizlerle birlikte kalp kalbe, gönül gönlü olmak. Ne demek kalp kalbe olmak? Kalbimizin, kalbimizden sinyal alması demek. Sözlerimiz size söz olarak konuşuyor. Ama aslında konuşan dilimiz değil, konuşan kalbimiz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan bahsediyorsak, söz konusu olan Allah ise, o zaman konuşan Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesi sever. Herkesin mutlu olmasını ister. Ve bizim de konuşmalarımız sizlerin mutluluğu için değil mi sevgili kardeşlerimiz? Allah Teala'dan her gün duada bulunuyoruz, talepte bulunuyoruz. Hepiniz için sevgili kardeşlerimiz. Hepinizin mutlu olması için, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanız için, hepinizin cennete girmesi için dualar ediyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Zamanın bu devresinde özellikle bizim ülkemizde insanlar büyük ölçüde bir din uzaklaşması yaşamışlarsa, dinden ayrılmışlarsa, o zaman Osmanlı'nın torunları nasıl bu duruma gelebilir diye düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, o Osmanlı ki herkes tasavvuftandı. Herkesin bir mürşidi vardı. Padişahlar da buna dahildi. Grup grup insanlar ayrı tarikatların mensuplarıydı. Sevgili kardeşlerim, tarikat deyince zamanımızda birçok insan tarikatta neymiş diye dudak büker. Sevgili kardeşlerim, tarikat insanın ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiren sistemin adıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyle başlar her şey. Sonra mürşide tabiiyetle ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun tamamlandığı yer, ruhun Allah'a ulaştığı, Allah'ın zatında yok olduğu noktadır. Ne olmuştur? Ruh Allah tarafından üfürülmüştür. Allah Teala biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Allah tarafından üfürülmüştür ve sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. İşte ölümden sonra herkesin ruhu Allah'a otomatik olarak döner sevgili kardeşlerim. Ama marifet ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşması değildir. Ölmeden evvel ölmek,
ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Bizler istesek de istemesek de Allah'a mutlaka geri dönerler. Ayrıca ruhumuz dilediği an vücuttan ayrılmak yetkisinin zaten sahibidir. Bizden izin almak mecburiyetinde değildir. O her an dilediğini yapar. Sevgili kardeşlerim, ama hedef onu, yani doğuşumuzda Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruhu, onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmaktır. Bu, 7 katlı, 7 tane gök katını aşan bir dizaynı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki Yüce Rabbimiz bize bu 7 katın 7'sini de bütün detaylarıyla gösterdi. Eski konuşmalarımızı eğer bilgisayardan takip ederseniz ya da istediğinizi oradan hemen bulursanız, o zaman ruhumuzun Allah'a ulaşmak konusunda nasıl yolculuk yaptığını uzun uzun anlattığımız sohbetlerimizi bulacaksınız. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki 15 yıldır biz sizlere sohbetle ulaşırız. 15 yıldır bu sohbetler bilgisayarın haftasına kaydedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefreti öğretmedi. Allah Teala bize sevgiyi öğretti. Bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. Ve nefsimizdeki afetleri aldı. Öyle olunca bize kötülük yapanları da Allah Teala bize sevmek imkanını verdi. Sevgili kardeşlerim, ne yapılırsa yapılsın, biz hiç kimseye kin tutamayız. Nefsimizin kalbinde kin tutmak diye bir müessese Allah'ın yoluna girdikten sonra oluşmadı. Yok oldu ve gitti. Bütün negatif faktörler, nefret, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptiralar vesaire vesaire, hepsi yok oldular. Hayatımızdan çekilip gittiler. Ve biz Allah'ın ve onun bize tevdi ettiği güzelliklerin içinde bir hayat geçiriyoruz. İnsanlar ola ki bizim düşmanımızdır. Mümkündür. Onlar bize düşman olabilirler. Ama biz onlara düşman olamayız. Böyle bir şey bizim için mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Çünkü nefsimizdeki kin, öfke, haset gibi negatif faktörlerin hepsi bizi 10 yıllarca evvel terk etmiştir. Sevgili kardeşlerim,
15 yıldır Allah'ın yolundayız. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize bu güzellikleri bizlere yaşattığı için. Bize sevgiyi öğretti. Biz de size sevgiyi öğrettik. Nefretten kaçmanızı istiyoruz. Nefrete sakın esir olmayın sevgili kardeşlerim. Nefret nefsinizin afetlerindendir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdeki afetlerin hepsi öfkede, kinde, nefrette sizi terk edecektir. İnsanlara kızamazsınız. Onlar hakkında kötü şeyler düşünemezsiniz. Arkasında ne var? Arkasında bilirsiniz ki hesap Allah-u Teala tarafından görülür. Ve herkes yaptığının bedelini Allah'a ödemek mecburiyetindedir. Kim başka insanlara kötülük yaptıysa bunun bedeli hem dünya hayatında o kişiye vicdan azabı şeklinde azaplandırmak yoluyla ödetilir hem de ölümden sonra cehennemde o kişi ızdırabı çeker. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada insanları sevmek gibi, onlara yardım etmek gibi, onları mutlu kılmak gibi hedeflerin sahibi olup mutluluğu yaşamak varken, ki bunların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemenin birer meyvasıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi eğer yoluna devam ederse, ki ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede Allah sizi kesinlikle bırakmaz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar size devamlı yardımcıdır. Ta ki o sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ruhunuz, onun gerçek sahibi olan, ruhunuzun gerçek sahibi olan Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ruh Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşıncaya kadar üç safa geçirirsiniz. Bir, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İki, Allah'tan mürşidinizi sorarsınız.

vücudun teslimi 4, sonra nefsin teslimi 5, sonra muhlis olmak 6, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek 7. Sevgili kardeşlerim, böylesine mutlu bir dünyada yaşamak, herkesi dost etmek, herkesin dostu olmak, düşmanları da dost olarak cephe almak Allah Teala'nın çok büyük bir nimetidir diye düşünüyoruz. Allah Teala daimi zikre ulaşırsanız nefsinizin kalbindeki kin afetini, öfke afetini oradan mutlaka çeker alır. Size kötülük etseler de insanlara kin duyamazsınız. Onlardan nefret edemezsiniz. Onlar için de Allah-u Teala'ya dua edersiniz. Allah'ın onları da kurtarması istikametinde. Onların da Allah'a ulaşmayı dilemelerini Allah-u Teala'dan dilersiniz. Dilesinler ki Allah-u Teala 7-8 aylık bir ömürleri varsa en azından onların ruhunu kendisine ulaştırsın. Zaten Allah'a ulaşmayı dedikleri anda birinci kat cennetin sahibi olurlar. Mürşitlerine tabi oldukları noktada ikinci kat cennetin sahipleridir. Ruhları mutlaka vücutlarını terk eder, kafileye katılır. Onlarla beraber 7-8 aylık bir devrede seyri sülukunu tamamlar ve bir salik olarak, salih demiyorum, salik, bu muhtevada Allah'a ruhunu ulaştırana kadar bu kişi seyri sülüktedir. O saliktir. Ama ruhunu da, beçini de, nefsini de Allah'a teslim eden kişi salihtir. Kişi ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim ettikten sonra bir gün iradesinde teslim edecektir. O zaman muhlis olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. O sadece sever. İster ki herkes Allah'ın insanlar için dizayn ettiği güzelliklere ulaşsın. Bu dünyada ne kadar bir ömür? En çok yaşasın adam 100 sene yaşasın. Hadi eskileri de düşünelim, 150 sene yaşasın. Ne yazar? Cennet hayatı veya cehennem hayatı sonsuzdur. Sonu yoktur. Kıyamete kadar devam edecektir. Kıyametse bir sonsuzluğun işaretidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı tanıdığınız zaman ona aşık olursunuz, sonra hayran olursunuz. Onun tarafından sevildiğinizi Allah Teala size anlatır. Her an onu işitebilirsiniz. Her an onunla konuşmak yetkisinin sahibi olursunuz. Belki birçok dinleyenimize bu anlattıklarımız hayal mahsulü gibi gelecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu güzelliklerini birer birer yaşayan bu devrin imamı konuşuyor. Söylediklerimiz ne?

hepsini yaşadık ve hepsini gördük. Bu bizim için bir övünme meselesi değildir, vesilesi de değildir. Allah-u Teala bizi seviyor mu sualinin cevabı bizim tarafımızdan size veriliyor. Evet, seviyor. İfadesi Risalet Nurlarında en açık şekilde yer almıştır. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Sevgili kardeşlerim, bu ifadeye dikkat ettiniz mi? En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Severiz değil, seveniz. Neyle? Nazilinin neyse, seveniz. Sevgili kardeşlerim, vaktiyle bizim aklımızdan şüphe edildi. Birkaç gün, 70 gün cezaevinde kaldıktan sonra orada birçok kişiyi Allah'a ulaştırma yolunda hedeflere ulaştırdığımızdan sonra oradan ayrıldık. Ve bizim bir kısım insanlar deli veya akıllı olduğumuz konusunda şüpheye düştüler. Biz de o heyet, 20 kişilik bir heyet de zannediyorum, belki de daha biraz fazlaydı. Onlara dedik, siz bizim akli dengemizin yerinde olmadığını düşünüyorsunuz. Allah razı olsun. Ama şimdi bu akli dengesi yerinde olmayan kişinin size bir suali var. Allah Teala bize şöyle bir cümle yazdırdı. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Siz dedik, böyle bir cümle yapabilir misiniz? Birinci sualimiz. İkinci sualimiz, bu iki cümlenin birbirinden farklı manaları var mıdır? Sevgili kardeşlerim, uzatmayalım. Sonunda onlara en çok seni sevenizle, seni en çok sevenizin manalarını açıkladık. Birbirinden farklı olduklarını kesin olarak kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Böyle bir cümle yapabilir misiniz? Sualinin de cevabını hiçbirisi veremedi. Böyle bir cümle yapamadılar. Bunu sevgili kardeşlerim, övünmek için söylemiyoruz. Çünkü bunu yapan Allah. Allah'ı ise övmeye gerek var mı? O Allah zaten övgülerin çok daha ötesinde, her şeyin ötesinde, bizlere en güzeli yaşatan, bizleri yaratan, bir sonsuzluk olan, kainatı yaratan o Allah. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a aşık değiliz. Biz Allah'a hayranız. Aşkın çok ötesinde bir durum. Hani sevda derler, kara sevda derler. Hayran olmak bunların da ötesinde. Hayranlık. Şu dünya üzerinde onu en yakından tanıyan, onu gören, onun bu devirdeki Resulü biziz. Sevgili kardeşlerim, hepinize hitap ediyorum. Bu konuda bir şüphesi olan varsa hemen hacet namazını kılsın ve bizi Allah'tan sorsun. Bu abdesti almak kaydıyla tabii hacet namazını kılacak.
Bakalım Allah Teala ne söyleyecek? Şimdiye kadar hiç kimse bizim söylediğimizin dışında bir cevap alamadı. Bakalım aranızdan alabilen çıkacak mı? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizim dünyamız sevgi dünyasıdır. Bize kötülükler yapan olmamış mıdır? Olmuştur. Ama ne yazar sevgili kardeşlerim? Bizim düşmanımız olmayı başaramamışlardır. Biz onlara asla düşman olamayız. Onlar da kalın çizgilerle bize bir zarar veremezler. Bu zarar verebilme keyfiyetini Allah ile bizim aramızdaki ilişkiler açısından söylüyoruz. Dünyada zarar vermeye çalışırlar. Ama bugüne kadar o konuda da kimse bir başarıya ulaşamadı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan bu dünyada yaşamış saymamalıdır kendisini. Çünkü dünya fiziğin ötesine açıktır. Bütün gök katlarını Allah Teala birer birer size de gösterecektir. Hepsini göreceksiniz. 7 tane gök katının her birindeki özellikleri yaşayacaksınız. Allah ile bile olacaksınız. Yani beraber Osmanlı tabiri. Sevgili kardeşlerim, yanlış anlamayın, beraber Osmanlı tabiri diye ifade edilmiyor. Bile kelimesi. Allah ile bile olmak Osmanlıca bir ifade. Allah ile birlikte olmak manasına geliyor. Sevgili kardeşlerim, ona ulaşmayı dilerseniz, bizim dışımızda olanlara sesleniyoruz tabii. Tabi olanlar, mürşitlerine tabi oldukları zaman ruhları vücutlarından ayrıldı. Türkiye'den bahsediyorsak, Türkiye'deki mürşitlere tabi olanlar bizim kardeşlerimize. Sonra Allah'a ulaştı ruhları. 7-8 aylık bir süre içinde mutlaka Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. İşte eskilerin ermiş, ermiş, ermiş dedikleri insanlar onlar. Nereye ermişler? Allah'a ermişler. Neleri ermiş? Ruhları. Zaten Allah Teala tarafından üfürülmüş ve o ruh Allah'ın zatına bilerek, isteyerek onlar tarafından teslim edilmiş. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu istiyorsunuz? Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ondan evvel mutluluğu hiç kimse yaşayamaz. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Hiçbir şey sizi mutsuz kılamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak çok zor değil. Bir dilek Allah'ın dostu olmanızın başlangıç noktasını temin eder. Ve de Allah Teala sizi 7-8 aylık bir ömrünüz içinde mutlaka mürşidinize tabi kılıp seyri sülükünüzü tamamlar ve ruhunuzu kendisine Allah ulaştırır. Ve sizi siz ulaşmışsınız gibi mükafatlandırır. Eğer cennetlerden bahsediyorsak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin gideceği yer, bu noktada ölse kişi
birinci kat cennettir. Mutlaka birinci kat cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemiş, hiçbir şey yapamadan ölmüş. Bu birinci kat cennetin mutlak sahibidir bu kişi. Ama yaşıyor, yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi büyük bir şevkle hacet namazını kılıp mürşidini görecek, onu büyük bir saygıyla elini öperek güzele yaklaşacak ve Allah-u Teala'nın emrettiği gibi tabi olduğu anda ruhu vücudunu terk edecek. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacak ve 7 tane gök katını, 7. gök katındaki soldan sağa doğru açılan 7 tane alemi geçerek ruhunu Allah'ın zatına ulaştıracak. Ve ermiş evliya olacak. Ermiş evliya olmak herkes için son derecede kesin, mutlak bir mazhariyettir. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah'tan mürşidini sorsun, Allah'ın gösterdiği mürşidine ulaşarak ruhunun vücudundan ayrılma işlemini tamamlasın. O noktadan itibaren o ruh bütün dergahlardan Allah'a doğru çıkan diğer ruhlarla birlikte 7 tane gök katını aşacaktır. Neticede o kişi kenara düşenleri yaptıkça ki namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek o kişi için bir zevk olacak başka, ama asıl zevkin zikir olduğunu yaşayacak kişi. Asıl zevkin, en büyük zevkin Allah'ı zikretmek olduğunu yaşayacak ve kalp gözünün o zikirlerden birinde açıldığını yaşayacak. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın kalp gözünün açılması demek, onun gayba kalp gözüyle bakabilmesi ve gaybı görebilmesi demek. Herkes kendi seviyesine kadar bir standart içinde gaybı görebilir. Son safha Allah'ın zatının görülmesidir. Sevgili kardeşlerim, en çok o zaman mutlu olacaksınız. Allah'ın zatını gördüğünüz zaman. Hiç kimseye söyleyemezsiniz. O Allah Teala'nın sırrıdır. Kalplerin ışığıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o güzellikleri sizlere nasıl anlatayım? Sorarsanız, ki bize her zaman bilgisayarda ulaşabilirsiniz, telefonla ulaşabilirsiniz. Sorarsanız sualinizin cevabını Allah'ın bize yasak etmediği alanlarda bütünüyle hep veririz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir dünya mutluluğu mutlak olarak Allah-u Teala tarafından hazırlanmıştır. Ama o mutluluğu ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeden yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Din, İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Öyleyse 7 safhada 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safha,
Bu sizi mürşide tabiyete götürür. Tabiyet ikinci safa. Ruh derhal vücudunuzu terk eder. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman seyir-i sülükte olan diğer ruhlarla birlikte siz de seyir-i sülüke başlarsınız. Ve ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu birinci teslimdir. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra iradenizi Allah'a teslim etmeden hemen arada bir safa daha var. Muhlis olmak. Muhlis olduktan sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve Allah'ın ilahi iradesine bağlanacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, o noktadan itibaren sizin düşmanınız olamaz. Siz, belki de yanlış bir ifade oldu bu, siz kimseye düşman olamazsınız manasına kullandık. Sizin düşmanınız olamaz. Yoksa insanlar size düşman olabilirler. Ama siz kimseye düşman olamazsınız. En büyük kötülükleri yapan insanları bile affetmek lütfunda bulunursunuz. Yapamazsınız. Kin tutamazsınız sevgili kardeşlerim. Allah için olduğunuz zaman bütün dünya sizin için düşman olmak standartını kaybetmiştir. Size Allah Teala evvela Allah sevgisiyle yoğurmuştur. Sonra insanlara karşı sevgi duymanızı sağlamıştır. Düşmanlarınıza bile düşman nazarıyla bakamazsınız sevgili kardeşlerim. Onlar size düşmanlık edebilirler. Onlar size kötülük edebilirler. Ama bu sadece size yapılan bu kötülükler sebebiyle sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. O zavallılar bilmezler ki bu kötülükleri yaptıkça onlar devamlı derecat kaybetmektedirler. Biliyorsunuz ki kıyamet günü kaybettiği dereceler fazla olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Kazandığı dereceler fazla olan kişinin gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada kaç sene yaşarsınız ki? 100 sene yaşayın, 150 sene yaşayın, 200 sene yaşayın. Cennet için Allah Teala bir sonsuz ömür biçmiş. Milyarlarca sene cennet var olmakta devam edecek. Kıyamete kadar devam edecek sevgili kardeşlerim. Bütün cennetler, 7 kat cennetin hepsi, cehennemlerin de hepsi kıyamete kadar devam edecek. Bunun manası sonsuz derece kadar uzun bir zaman parçası. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya biz sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir ömür boyu Allah'ın yoluna girdikten sonraki ömrümüzden bahsediyoruz. Allah'a hep hamd ettik, şükrettik. Bize o kadar çok güzellik yaşattı ki. Hani öyle derler ya, dilinen tarifi gayri mümkün süz. Süzü de ilave. Sevgili kardeşlerim, her şey, ama her şey çok güzel. Her şey Allah-u Teala tarafından insan adı verilen ruhundan üfürdüğü mahlukunun mutluluğu için hayata getirilmiş. Vücuda getirilmiş cansız olanlar. Ve de sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala sizlerden, hepinizden mutlu olmanızı istiyor.
Biz de sizlerin mutlu olmasını istiyoruz. Allah için hepinize dua ediyoruz. Allah Teala sizi, hepinizi mutluluğa ulaştırsın diye. Sevgili kardeşlerim, işte vakit dediğiniz şey çok hızlı bir şekilde geçiyor. Yine vakti tamamlamış olduk. Allah-u Teala'nın huzurunda sizlerden, sizlere doyamayarak ayrılmak mecburiyetindeyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinizin mutluluğu için dua ediyoruz Allah-u Teala'ya. Söylediğimiz yolun dışında bir mutluluğu arayan kişi bir ömür boyu arar ama hiçbir şey bulamaz. Tek yol hidayet yoludur. İster tarikat deyin, ister başka bir isim verin, hiç önemli değil. Bu yol ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimi yoludur. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle inşallah konuşmamızı burada tamamlıyoruz. Fatiha.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik daha başlıyor. Sevgili kardeşlerimiz. Sizler sevgiyi öğrendiniz. Sizler dininizi öğrendiniz. Dinin birçok alanlarda asli unsurlarını kaybettiği bir devrede siz dini Kur'an-ı Kerim'in bütününden öğrendiniz. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde en açık şekilde yer alan hidayeti unutmuşlardı. Allah Teala bize hidayeti öğretti. Biliyorsunuz ki Allah Teala bize 19 ciltten oluşan 8530 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i yazdırdı. Dünya üzerinde böyle 19 ciltten oluşan 8500 sayfalık bir Kur'an-ı Kerim Allah'ın yardımıyla bizim tarafımızdan sadece gerçekleştirilebildi. Her konunun derinliğine girmeyi Allah-u Teala nasip kıldı ve bize hidayeti öğretti. Hidayet neye dönüşmüştü? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Bu kadar açık ve kesin bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de yer alan kavram bu ayetlerin Türkçe'ye çevrilmesinde bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde hidayet doğru yoldur diye değerlendirilmiş. Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Ayette ne doğru kelimesi var, ne yol kelimesi var. Hidayet, insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Kendi kendine gerçekleşmez. Kişi bunu dileyecektir. Açacaktır ellerini Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi, hidayet erenler nasıl sana ruhlarını ulaştırmış, onların ruhları sana erdiği için hidayete ermişlerse, ben de onlar gibi ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel teslim etmek istiyorum. Benim de ruhumu kabul edeyince Allah'ım, benim de ruhumu kendine ulaştır. Ben de bunu dileyenlerden biriyim. Allah Teala böyle bir dileği herkesten bekler. Böyle bir dileğin sahibi olan insanlar ancak hidayete ulaşabilirler. Daha ötesi, böyle bir dileğin sahibi olan insan mutlaka hidayette olur. Dilek, hidayette olmak için yeterlidir. Hidayette olmaksa cennete girmek için yeterlidir. İnsanlar ya sonsuz bir cehennem azabının içine düşecekler,
kıyametten sonraki devrede ya da muhteşem bir cennet hayatı yaşayacaklar. Ve cennetle cehennemi birbirinden ayıran köprü bir dilekle ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete girer. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin de gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, bu kadar önemli mi? Evet, bu kadar önemli. Hidayetin başlangıç noktası bir dilektir. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana şu dünya hayatını yaşarken ulaştırmayı diliyorum. Beni de hidayete erenlerden, ruhlarını Allah'a ulaştıranlardan kıl. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bunu dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana dünya hayatını yaşarken ulaştırmak istiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey çok güzel değil mi? Bir tek dilekle birinci kat cennetin sahibi olmak, sonsuz cehennem hayatından sadece Allah'a ulaşmayı dileyerek kurtulmak. Bu kadar mı? Hayır, burada bırakmıyor mükafatını. Allah Teala bize mürşid sevgisi veriyor. Mürşidimizi gösteriyor. Ve ona karşı bir sevgi, büyük bir sevgi duyarak mürşidimize koşuyoruz. Tabi oluyoruz. Tabiyeti gerçekleştiren gene Allah. Çünkü içimize mürşid sevgisini koyan O. Tabiyetimizi gerçekleştirmişiz. Ondan sonra ölmüşüz. Kıyametten sonra gideceğimiz yer ikinci kat cennettir. Ne olur? Tabi olursak ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan erenlerin kafilesine katılır. Erenler dediğim sonunda erenler olacaklardır. Ermek üzere yola çıkanların kafilesine katılır. Sevgili kardeşlerim, İnsan ruhu biz istesek de istemesek de mutlaka Allah'a erecektir. Ama bir küçücük farklılık var. Ya dünya hayatını yaşarken biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyerek 7-8 aylık bir ömrümüz varsa Allah tarafından ruhumuz Allah'a ulaştırılacak ve sanki biz onu Allah'a ulaştırmışız gibi kabul edilerek ona göre mükafatlandırılacağız. Bunun karşılığı bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Hidayete erdirir. Öyleyse hidayete erdiren kimdir? Allah'tır. Hidayet nedir? Hidayete ermek insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Bunun muhtevası, ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur, yani Allah'a teslim olur. Sonra fizik vücudun hidayeti gelir, şu fizik vücudumuzu da Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Üzerimize farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, kim ruhunu teslim ettikten sonra fizik vücudunu da
Allah'a teslim ederse ki bu bir dik yokuştur. Neden dik yokuştur? Çünkü bir insan günde bir iki saatlik bir zikirle, hadi biraz daha ilave edelim, günde üç saatlik bir zikri gerçekleştirebildiği zaman ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Tabii böyle bir sonuca ulaşmak, mürşide tabiyetten sonra gerçekleşmek kaydıyla. Onlara ver gerçekleşmesi zaten mümkün olmaz. Sevgili kardeşlerim, zikir yapmak bir zevktir. İnsan büyük bir huzur içinde bu görevi gerçekleştirir. Huzur veren Allah'ın isminin tekrarı mıdır? Hayır, bu tekrarın vücuda getireceği sonuçtur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı denedikten sonra Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli veya diye sessiz ya da dilini bile kımıldatmadan içinden Allah kelimesini ard arda tekrar ederse, üçü de Allah'ın katından o kişinin göğsüne nurların gelmesini temin eder. Ve Allah-u Teala'nın istediği şey kapkaranlık olan manevi kalbimizin Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun kalbinin %51'ini, yani yarısından biraz fazlasını nurla doldurmayı garanti ediyor. Diyor ki ben yapacağım. Siz sadece bana ulaşmayı deneyeceksiniz. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve siz yapmışsınız gibi mükafatlandıracağım. Bana ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ben sizi mürşidinize ulaştırırım, mürşid sevgisi veririm, hacet namazını kıldırırım ve mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yetmez, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzu Allah'a doğru, bize doğru yola çıkan kafileye ben katarım. Ve de o kafileyle bana ulaşan ruhunuzu hidayete erdiririm. Sizi hidayete erdiririm. Ruhunuz, kimin ruhu diyor Allah-u Teala bana ulaşırsa o kişi hidayete ermiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse artık o kişi dalalet üzere değildir, hidayet üzeredir. Ama hidayete ermemiştir. Onu ona mürşid sevgisi vererek mürşidine biz ulaştırırız diyor Allah Teala. Ve kimi mürşidine ulaştırırsak o tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ölse kişi kıyametten sonra ikinci kat cennete girecektir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah onun ruhunu 7-8 aylık bir devre zarfında kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve ona üçüncü kat cenneti nasip kılacaktır. Ne yapmıştır kişi? Kişi bir dileğin sahibi olmuştur. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Allah'ın ermiş evliyasından olmak. Evliya, veliler demek. Velinin lügat manası dost. Burada veli Allah'ın dostu istikametinde kullanılıyor. Bir insanın hayatındaki en güzel şeylerden birisi Allah'ın velisi olmak,
Allah'a dost olmak ve böylece Allah'ın dostluğunu kazanmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye ulaştırır insanı. Ve kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, mülaki olmak, ilka olmak demek, ulaşmak demek. Hikaye fiili, ulaşmak demek. İlka kelimesi, mülaki kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah insanları sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar bir çizgi vardır. İnsanların her biri o çizgide bir noktanın sahibidir. İşte Allah Teala için ruhunu Allah'laştırmak üzere talepte bulunanlar Allah'a doğru yola çıkanlardır. Allah'ın bir sözü var. Allah'ta hayatta olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Böyle diyor Allah Teala. Bu Rabbimizin biz insanlara verdiği bir söz. Düşünün sevgili kardeşlerim, insandan başka hiçbir mahlukun ruhu Allah'ın zatına ulaşamaz. Çünkü başka bir mahlukta ruh yoktur. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan öpüldüğünü söylüyor. Şeytanı çileden çıkaran da zaten bu husustur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde insanların ne yaptıklarına dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan cehennemden kendisini kurtaramaz. Onun cehennemden kendisini kurtarabilmesi bir dileğe vabestedir. Varsa o kişinin Allah'a ulaşma dileği, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey, hepinizin kurtuluşunu sağlayacak olan şeydir. Bir insanın sonsuz bir cehennem hayatı yaşamak yerine yine sonsuz bir cennet hayatını yaşaması bir tek dileğe bağlıdır. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi dilediği an cehennemden kurtulur. Dileyip dilemediği belli olur. Dileyenlerde Allah-u Teala mutlaka mürşit sevgisi oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisini yaşarsa, yana yana mürşit ararsa,
Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci kat cenneti mutlaka oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cennetin sahibidir. Ama Allah'tan mürşidini isterse Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid istemek hacet namazıyla gerçekleşir. Hacet namazı gecenin şimdiki saatle 12'sinden sonra boy abdesti alınarak kılınması lazım gelen bir namazdır. 4 rekattır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsi. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Üçüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Dördüncü rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas. Bunu gerçekleştiren kişiye Allah Teala gerçekten kalben mürşidini istemişse mutlaka mürşidini gösterir. O kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Kim böyle bir olayı yaşadıktan sonra hacet namazını kılıp Allah'ın mürşidini gösterdikten sonra o mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse o kişi bunu gerçekleştirdiği anda ikinci kat cennetin sahibi kılınır. Daha ötesi var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. 7 kat cennet var. Bu kişi mürşidine tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Böyle bir yolculukta bu ruh evvela birinci katta kalıp birinci kata kadar çıkacaktır diğerleriyle beraber. Birinci katta kalacaktır. Her katta bir süre bekleme devresi söz konusudur. Nefsinin kalbinde %7 rahmet nuru oluşacaktır kişinin. O kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sonra bunu kişi daha çok zikretmek suretiyle yükseltmeyi gerçekleştirecektir. Ve ne zaman bu kişinin nefsinin kalbinde ikinci defa %7'lik bir nur birikimi gerçekleşirse o zaman ruh ikinci gök katına yükselmek imkanını bulacaktır. Önemli mi? Bunun adı seyri sülüktür. İnsan hayatının en önemli olayıdır. Çünkü burada Allah'ın bize emanet verdiği ruhu o emanetin sahibi olan Allah'a teslim etme mükellefiyetinin yerine getirilmesi söz konusudur. Hepimiz bu zaruretin içindeydik. Bu üzerimizde defaatle Allah-u Teala tarafından farz kılınan bir olaydır. İrci'i ilâ Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Rücu et. Geri dön diyor ruha. Neden? Rab tarafından üfürülmüştür. Onun sahibi Rab'dır, Allah'tır. Ve yaratan Allah kendi ruhundan üfürüyor insana. Nefaha fihi
Ruhi gidiyor. Onun içine ruhumdan öpürdüm. İşte sevgili kardeşlerimiz, böyle bir dizayn içerisinde bir mahluk olan biz insanlar mutluluğu yakalamış oluruz. Ruhumuzu biz Allah'a ulaştırmayı dileyince mükellefiyet Allah'a geçer. O diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Mutlaka yapar. O kişiye 7-8 aylık bir ömür vermişse sevgili kardeşlerim, bu ömrün içerisinde Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İyi ama kişinin bu hedefe ulaşabilmesi için namazlarını kılması gerekmiyor mu? Evet, kişiyi namaz kılmayı zevk haline getirme standartlarına ulaştıran Allah olacaktır. Kişi namaz kılmaktan büyük zevk duymaya başlayacaktır. O kişi bu yolculuk sırasında oruç tuttuğu zaman oruç onun için açlık teşkil etmeyecektir. Allah Teala ona açlığı duyurmayacaktır. Oruçlarını büyük bir huzur ve huşu içinde tutacaktır. Ve de açlığı hissetmeden iftara yaklaşacaktır. İftar zamanı Allah Teala ona iştah verecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olmak bir ayrıcalıktır. Dikkat edin ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu şerefe nail olurlar. İnsanlar istedikleri kadar İslam'ın 5 şartını yerine getirsinler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişlerse bu söylediklerimizden hiçbirisi gerçekleşmez. Ama ne yapmış iblis? İnsanlara bir fit sokmuş. Ruh vücuttan ayrıldığı takdirde insan ölür demiş. Ve bizim saflar da buna inanmışlar. Sevgili kardeşlerim, ruh vücuttan günde yüzlerce defa ayrılabilir ve tekrar ruh vücudunuza geri döner ama siz bunu hissedemezsiniz bile. Öyleyse ruhun bu kendi cephesindeki hükümranlığı, dilediğini yapabilme serbestliği kişi tarafından hissedilemez. Sonuçları Allah'a aittir. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Kainatın dilediği noktasına en kısa sürede ulaşabilir. Her tarafı dolaşır. Tekrar döner, vücuda girer. Ruh, kimin vücuduna girmişse onun kalıbını alır. Tam o kişinin görüntüsündedir. Öyle ki ruhunuzu gördüğünüz zaman ve nefsinizi gördüğünüz zaman ikisi arasındaki farkı anlayamazsınız. Ne zaman aynada kendinizi görüyorsanız rüyanızda, siz o sırada nefsinizdesiniz ve berzah alemindesiniz. Yani ölmüş olanların nefslerinin kıyamete kadar yaşayacakları alem. O alemin adı berzah alemi.
Sevgili kardeşlerim, bir insan için hayat hem zahiri alemde fizik vücudun hayatıdır, hem berzah aleminde nefsin hayatıdır, hem de Allah'a olan ilişkilerinizde Allah'a doğru yolculuk yapan ruhunuzun hayatıdır. Allah'a doğru yola çıkan ruhunuzdur. O yolculuğu Allah-u Teala size gösterirse, sizinle beraber olanların hepsi birer ruhtur. Ve her katta ayrı bir işlem söz konusudur. Birinci katta sadece çimenler üzerinde bir secde söz konusudur. Her katta farklı bir olay. İkinci katta su arınma havuzlarında tamamen suyun içine batırılarak su arınma işlemi gerçekleştirilir. Sevgili kardeşlerim, böylece katları birer birer yükselen ruhunuz her katta ayrı bir olayı yaşayacaktır. Üçüncü katta bir köşk mescidin üst katında ve alt katında

Orada bir buz kalıbına benzeyen bir nurdan çıkan ışıkla bütün insanların ruhları o buz kalıbına benzeyen fosfor yeşili, çok açık yeşil renkteki ışınla aydınlanırlar ve onların bütün derileri çatlar. Sonra bu çatlakların iyileşmesi söz konusu olur. Ama bu yeşil renge bürünmek, fosfor yeşil, çok açık, beyaza çok yakın bir yeşil renk. Böylece derilerin çatlaması bütün ruhlarda mutlaka gerçekleşir. Bu noktadan sonra Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsünde kişiye hilat giydirilir. Kafkasların savaş elbiselerine benzeyen bir elbise giydirilir. Ve onun eline Cebrail Aleyhisselam tarafından kılıç verilir. Kılıcı yukarıya doğru kaldırarak oradan yukarı doğru yükselir ruh. Bir sonraki kat tek karanlık kattır. Her taraf kapkaranlıktır. İnsan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan çevresi, çeperi, insan vücudunun son oradan çıkan insan vücudunun şeklini almış olan bir kapıdan dışarıya ışık ulaşır. Geri kalan her yer kapkaranlıktır. Sevgili kardeşlerim, her katta farklı bir olay yaşarsınız. Allah Teala bunları size gösterdikçe ona sonsuz hamd ve şükredersiniz. Ömrünüz Allah'a hamd etmekle ve şükretmekle ve Allah'ın size verdiği bu yükümlülüklere en üst seviyede Allah'a yaklaşma, Allah'a ulaşma dileğiniz giderek artarak devam edersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor diye sormak defalarca aklınıza gelir. Her şey çok güzeldir. Ta ki vuslata eresiniz. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi seviyor mu diye bir sual hep aklınıza gelmeli. Eğer bunları yaşıyorsanız, Allah Teala'nın sizi sevdiği kesindir. Ve de mutlaka sonuca ulaştıracaktır. Yani ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracaktır. Beşinci katta Beytül Makdes'in aslında, altıncı katta Beytül Haram'ın aslında secde edeceksiniz diğer insanlarla birlikte. Nihayet yedinci gök katına ulaşacaksınız. Der hücrelerine. Herkesin karşısındaki kudret denizinde altıgen hücreler

kişinin karşısındadır. Herkes kendi hücre dizisinin, yani yarınını bir altıgen temsil etmektedir. Ondan sonraki günü daha sonra gelen bir altıgen kapı temsil etmektedir. Daha sonraki gününü ondan sonra gelen bir altıgen temsil etmektedir. Böylece önünüzde devam eden herkesin önünde kendine ait altıgen dizi birbirine tam bir imtizaç halinde, birleşme halinde herkesin önünde şekillenir. İşte hani Allah'ın ermişlerinden bir kısmı yarın olacak olayları söyleyebilir, öbür gün olacak olayları söyleyebilir. Onlar o altıgenden girerek yarın veya öbür gün ne olacağını önceden görenlerdir. Daha olaylar cereyan etmemiştir ama öyle cereyan edecektir. Allah Teala'ya göre zaman çoktan bitmiştir. Çünkü insanlar bilirler ki cehenneme girenler de bellidir. Cennete girecek olanlar da bellidir. Allah'a göre kıyamet çoktan kopmuştur. Herkesin hayat bilimi belli olmuştur. Kiramen katibi melekleri iki grup halinde olan kişiye görünmüştür. Birinci grup o kişinin fizik vücudunun filmini çekenlerdir. İkinci grup o kişinin o fiilleri işlerken düşüncelerinin filmini çekenlerdir. Ve de iki film birden oynadığı zaman ne çıkar ortaya? O kişinin neyi düşünerek, neyi yapmayı tasarlayarak hangi olayı vücuda getirdiği kesin bir şekilde tespit edilir. Kişinin buna bir itirazı olamaz. Çünkü kendisi bunu görecektir. Ve hangi hedefe ulaşmak üzere ne yaptığını kabul etmemesi mümkün olmayacaktır. Her olay bize her saniye ya derecat kaybettirir ya da derecat kazandırır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, kimseye bir kötülüğüm yok. Ama şu anda namaz da kılmıyorum. Bu sebeple derecat kazanmıyorum. Ama hamdolsun ki kaybetmiyorum da diye düşünen kişi bilsin ki eğer o sırada zikir yapmıyorsa derecat kaybediyor. Çünkü Allah Teala zikri, çok zikri farz kıldığı gibi daimi zikri de farz kılmıştır. Eskür ismi Rabbike kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Rabbinin ismini zikret diyor Allah Teala. Feskurunallâhe, feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret buyuruluyor. Herkes üç halin üçünde de Allah'ın ismini zikretmek zorundadır. Bu üzerine farzdır. Öyleyse kim zikretmiyorsa, zikretmediği zaman derecat kaybettiği kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan yardım dileyin. Daim zikre ulaşmak için.
Recat kaybeden insan, derecat kaybetmesine rağmen eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmüşse birinci kat cennete mutlaka girer. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşide tabi olmuşsa ve ölümü ondan sonra vücut bulmuşsa o insanın ikinci kat cennete gireceği kesindir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra. Evet, hiç kimse ruhunu kendisi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu da Allah'ın bütün insanlara en büyük hediyesidir. Bir tek dileğin karşılığı bu hedefe Allah tarafından ulaştırılmakla Yüce Rabbimiz tarafından ödenir. Bu bir mükafattır. Biz insanlara düşen sadece Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemektir. Allah da Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırmayı taahhüt etmiştir. Diyor ki talebena ve cebena. Benden talep edin, ben icabet edeyim. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte Allah hidayette olanları bırakır. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Sadece bir dilek Allah'ın o kişiyi kendisine ulaştırması için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Bir insan için sadece bir tek dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum demek. Bundan sonra geçecek olan 7-8 aylık bir devre, o kişinin üçüncü kat cenneti elde etmesi için yeterlidir. Bunu Allah Teala hediye olarak veriyor. Kainatta en çok sevdiği mahluk olan, bu sebeple ruh üflediği insan adı verilen mahlukuna hibe ediyor. Karşılıksız veriyor. Sen diyor sadece bana ulaşmayı dileyeceksin. Ben seni kendime ulaştıracağım. Ve bunun neticesinde de sanki sen bana ruhunu ulaştırmışsın gibi mükafatlandırılacaksın. Eğer bana ulaşmayı dileyip de ölürsen birinci kat cennetimin sahibisin. Eğer mürşidine seni ulaştırmışsan, tabi olmuşsan, ruhun vücudundan ayrıldıktan sonra ölmüşsen ikinci kat cennetin sahibisin. Eğer ruhunu bana ulaştırdıktan sonra ölmüşsen üçüncü kat cennetin sahibisin. Bu benim sana hediyemdir diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sohbeti daha burada tamamlamayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek sohbetimizi inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Biz her şeyi zıttıyla kayyım kılarak ne yaptık? Çift yarattık. Şu zahiri alemde dokunabildiğiniz her şeyin pozitif öteki tarafı vardır. Şu anda dünya üzerinde insanların pozitif bilim dalı olarak idra ettikleri ve kabul ettikleri Kur'an gerçeğini yaşayan tek bir bilim dalı var, o matematik. Ne kadar pozitif sayı varsa, ne kadar onun karşısında ne var, o kadar da negatif sayı var söz konusu. Kimyanın fizik ötesi kanadı yok. Fiziğin fizik ötesi kanadı yok. Belki fizik için kuantumu biraz devre dışı tutmak lazım. Kuantum mekaniği fizik ötesini de kapsayabiliyor. Dobrugla diye bir bilim adamı her şeyin parçacık ve dalga özelliğine sahip olduğunu ifade ediyor. Bu parçacık dediği kısım bu zahiri aleme ait olan elektronu. Dalga dediği kısım da onun karşıt zahiri aleme ait olan karşıt elektronu ifade ediyor. Elektronun devir sayısı 100 ise onunla birlikte olan karşıt elektronun devir sayısı nedir? 50. Ama yarım ağırlıklar kanununa göre biz burada hayatı yaşıyoruz. Yani bir denge söz konusu. Kur'an'da sizden evvelkilerin, Kur'an'da kıyamete kadar gelecek olan insanların, bu anda şu anda yaşayan bütün insanların haberi var. Kur'an-ı Kerim'in hedefi neydi? Hidayetti. Hidayetin hedefi mutluluk. Kur'an-ı Kerim tilavetle değil neyle öğrenilir? Hidayetle. Hidayet nedir? Bir dilek. Öyleyse siz ilmi öğrenmek istiyorsanız sadece ne yapacaksınız? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sizin vazifeniz bu.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrail oğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrail oğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazl istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan
haberdar olarak kâfidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahzur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın.
İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki, onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdi ile ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazır edilendir, korkulandır.
Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahü Teala şöyle buyurdu. Git, artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki, Ademoğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan, fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar. Ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o, ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık.
sonra senin için kendine bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba, pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına Allah insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki o kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah kimi kendisine ulaştırırsa artık o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o takdirde onlar için ondan, Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası kalacakları yer cehennemdir. Ve biz
onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu, onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları, 9 mucizeyi, görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz, onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e, arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaad ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız, hepsi O'nun Esmaül Hüsnasıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et. Kehf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki o kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur.
onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun, arzın üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen, Ashab-el Kehf ve Rakim'in bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi, mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beas ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenü olmuş gençlerdi. Ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler: Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın. Ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, artık onun için veli mürşid, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar, dediler. Diğerleri de, ''Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir.'' dediler. ''Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin.'' Muhakkak ki onlar, eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında nizâ ediyorlardı, çekişiyorlardı.
onların üzerine binalar inşa edin dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz, zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı, erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenü olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimselerin ecrini, karşılığını zayi etmeyiz. İşte onlara, onlar için adn cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altından bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, bunun bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben, kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum. Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı, sen inkar mı ediyorsun?
Fakat o, Allah ki benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile, sen bahçene girdiğin zaman, bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir. Ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin

etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerime ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi. Sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık. Genç şöyle dedi. Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi. Rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden, ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam, muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, inşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım dedi. Hızır aleyhisselam, bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedin mi? Musa aleyhisselam, unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde

bana zorluk çıkarma dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?''

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2.5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36.7, eşlerin aileleri %19.4, çocukların eğitimi %14.8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30.2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24.3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin aileden muradı herkesin birbirini mutlu etmesi ve aile içi bireysel mutlulukların toplamından aile mutluluğunun ortaya çıkmasını Allah-u Teala hedefliyor. Her insan Allah-u Teala'nın kanunlarına uyması halinde evvela kendisini mutlu etmeli ve bu mutluluğu etrafa yaymalıdır. Tersi de söz konusu, kişi mutsuzsa mutsuzluğunu da etrafa yayıyor. O zaman mutluluğun kaynağı Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde فَنْحَجُّكَ eğer seninle tartışırlarsa yine konu tartışma فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetleri tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Yüzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirul magdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde. Sizinle birlikte olmak bir büyük mutluluk. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki O, biz ve siz hepimiz bir aradayız. Öyleyse Yusuf Suresinin 48. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Diyor ki Allah-u Teala, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sümme yetti min ba'di zalike seb'un şidadun. Ye kulne ma kaddemtum lehunne illa kalilen mimma tuhsinun. Sümme bir süre sonra yeti gelecek, gelir. Min ba'di'den sonra zalike bu. Seb'un yedi. Şidadun şiddetli, kuvvetli, zor. Yekulna yiyecekler, yerler. Ma kaddemtüm, önceden sakladığınız, takdim ettiğiniz, hazırladığınız şeyler. Lehunne onlar için illa dışında hariç galilen azı. Mimma şeylerden tuhsinun biriktiriyorsunuz, saklıyorsunuz. Cümlecikler. Sümme yeti min ba'di zalike. Bir süre sonra bunun arkasından gelecek. Sebun şidadin. Zor yedi yol. Yedi kuraklık yılı.

يَكُلْنَا مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ. Daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. اِلَّا قَالِيلًا مِمَّا تُحْسِنُونَ. Biriktirdiklerinizden, sakladıklarınızdan az bir kısmı hariç. Bir süre sonra bunun arkasından zor 7 kıtlık yılı gelecek. Zor 7 gelecek. Zor 7 kıtlık yılı gelecek. Biriktirdiklerinizden az bir kısmı hariç daha önce onlar için sakladıklarınızı yiyecekler. Önce 7 bolluk yılı birbirinin arkasından geliyor ve başaklardan ayırmadan buğdaylar bir kısmı, az bir kısmı yeniyor, geri kalanı depolara konuyor. Sonra gelen 7 yıl boyunca yenmek üzere. Başlangıçtaki 7 bolluk senesinden sonra 7 kıtlık senesi arkasından gelecek ve 7 bolluk senesinde bir kısmı az bir kısmı yenen depolara konulan başaklarından ayrılmadan depolara konulan buğdaylar 7 sene boyunca 7 kıtlık senesi boyunca yenecek ve onlardan az bir şey kalacak diyor Hazreti Yusuf. Ve 49. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Sümme yetimin ba'di zalike amün fihi yugasun nasu ve fihi yasirun. Sümme sonra yeti gelecek. Min badi'den sonra zalike bu. A'ün sene, yıl. Fihi onda içinde. Ligasu en nasu. İnsanlara yardım edilecek. Yardım görecekler. Yağmur verilecek. Verimli, bol mahsulü olacak. Ve fihi ve onda o yılda yasirun. Meyvelerin suyunu sıkacaklar. Meyve çok bol olacak. Sümme ye'ti sonra gelecek. Min ba'di zalike a'min fihi yugasun nasu. Bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl. Ve fihi yasirun ve onda o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar.

Bu 7 tane kıtlık senesi boyunca evvelce bolluk senelerinde her sene ihtiyaçlar için kullanılacak pek az bir şey kalacak geriye diyor. Şimdi 49. ayet-i kerimede, bu ayet-i kerimede bundan sonra içinde insanlara bol mahsul olan bir yıl gelecek. Ve o yılda meyvelerin suyunu sıkacaklar. Yani meyveler çok bol olacak ki suları sıkılacak.

50. ayet-i kerimeye inşallah geliyoruz. Diyor ki Melik, evvela Arapçası okuyalım. Ve kâlel melîku tûni bih felemmâ câehur resûlu kâlerci ilâ rabbike fes'elhu ma ba'lun nisve tillâti kattâ ne eydiyehun inne rabbi bi keydihinne alim. Ve kâle el melîkutûni ve hükümdar bana getirin dedi bihi onu. Felemma böylece olduğu zaman cahir el resulü ona elçi geldi. Kâle irci dedi dön ila rabbike efendine fe eselhu böylece o zaman ona sor ma nedir ba'lu en nisveti o kadınların durumu hali ellati kattane kesenler kadınlar eydiyuhunne ellerini inne muhakkak rabbi rabbim bi keydihinne onların kadınların hilelerini alimün en iyi bilendir.

ve cümleciklere geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlel melikû tûni bihi. Ve melik onu bana getirin dedi. Felemma câhür resûlü, böylece ona resul elçi geldiği zaman Galerci ila Rabbike, Yusuf Aleyhisselam elçiye efendine dön dedi. Fes'elhu, ve o zaman ona sor. Ma balun, hali nedir? Ma nisvetillati kattane, ellerini kesen kadınlar. Kattane eydiyehunne, ellerini kesen kadınlar. İnne Rabbi bi keydihinne alimun. Muhakkak ki Rabbim onların, yani kadınların hilelerini en iyi bilendir. Ve melek onu bana getirin dedi. Şimdi cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Böylece ona resul elçi geldiği zaman Yusuf Aleyhisselam elçiye efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir? Ona sor dedi.

Demek ki Melik elçiyi gönderiyor, haberciyi gönderiyor. Haberci Yusuf'a ulaştığı zaman Yusuf sor bakalım diyor efendine. O ellerini kesen kadınların durumu neydi? Yani neden ellerini kestiler? Yusuf suresinin bu 50. ayet-i kerimesi çok önemli bir konuya ışık getiriyor. Firavun bir ulak gönderiyor, bir haberci, bir elçi Yusuf'u çağırmak üzere. Ve Allah Teala bu haberciye Resul diyor. Bu ayette Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesinde Resul diyor. Ve biliyorsunuz akaidin dört temel kaidesinden birincisi bütün nebiler Resul'dür. Gerçekten öyledir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Ama ikinci temel kaidesi bütün Resuller nebidir. Hayır, bütün Resuller nebi değillerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resuller nebidir diyor akaid. Bütün Resuller nebi değildir. İşte bu ayet, Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesi, alelade bir elçiye, bir haberciye, Firavun'un Yusuf'u bana getirin diye gönderdiği adam. Mümin bile değil. Ama Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona Resul diyor. Allah-u Teala Bakara suresinin 78. ayet-i kerimesinde emaniye bilgilerden bahsediyor. Yani insanların bilgileri ama Kur'an-ı Kerim'e dayalı değil, Kur'an-ı Kerim'in dışından alınmış bilgiler. Asırlar boyunca kitaplara yazmışlar insanlar, alimler ve o bilgiler zamanımıza kadar gelmiş ve zamanımızda bu bilgilerin derlenmiş, toplanmış halinde Akaid adlı dersin temel dört kaidesinin üçü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür. Gerçekten bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller Nebi değildir. Bu ayet bütün Resullerin Nebi olmadığı konusunda kesin bir işaret taşıyor. Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimede Firavun'un Yusuf'a gönderdiği bir ulak, bir haberci,

geldiği zaman Yusuf Aleyhisselam efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali nedir ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir.

Ve 51. ayet-i kerime. Kale ma hatbukunne iz ravettunne Yusuf'e an nefsih. Kul ne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su. Kaletim re'etul azizil ane hashasal hakku ene ravettuhu an nefsihi ve innehu lemines sadikin. Kale dedi, ma nedir? Hatbukunne üzerinde konuşma yaptığınız konu mesela. İz ravettune Yusuf ve Yusuf'u elde etmeye çalıştığınız zaman. An nefsihi, onun nefsinden. Kulna dediler, haşa, haşa, hayır. Lillahi, Allah için, ma alimna, biz bilmedik, aleyhi onda, min suyin, kötülükten bir kötülük. Kalet imraetü el azizi, azizin hanımı dedi. El ane, şimdi, hashasa el hakku, hak gizliyken, sonradan ortaya çıktı. Ene ben revettuhu, onu elde etmeye çalıştım. Murat almak istedim. Ravettuhu, onu elde etmeye çalıştım. Murat almak istedim. An nefsihi, onun nefsinden. Ve innehu, ve muhakkak ki o, le mines sadıkine. Elbette doğru söyleyenlerden, sadıklardan. Kale ma hatbukunne, konuştuğunuz konu neydi dedi, melik dedi. İz ravettunne Yusuf'e, Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman. An nefsihi, onun nefsinden. Kulna haşa lillahi. Onlar, kadınlar şöyle dedi. Haşa, Allah için. Ma alimna aleyhi min suyin. Ondan bir kötülük görmedik.

Kâlet imreetül azizi, azizin karısı da şöyle dedi. El ane hasfasal hakku, şimdi hak gizliyken ortaya çıktı. Ene ravettuhu an nefsihi, ben onun nefsinden murat almak istedim. Ve innehu lemine sadikin, muhakkak ki o sadıklardandır dedi.

Melek, Yusuf'u elde etmek istediğiniz zaman konuştuğunuz konu neydi? Dedi. Onlar, yani kadınlar, şöyle dediler. Haşa, Allah için ondan bir kötülük görmedik. Aziz'in karısı da şimdi hak ortaya çıktı. Yani gizliyken ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istedim. Muhakkak ki o sadıklardandır, dedi. Öyleyse bu konuşma bize şunu anlatıyor. Melik kadınları bir araya toplamış. Ve Yusuf da aranızda ne geçti diye soruyor. Yusuf'tan murat almak istediniz mi diyor. Yusuf size bir kötülük etti mi diyor. Kadınlar diyorlar ki haşa, biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Hiçbir kötülüğünü görmedik. Bunun üzerine Melik, Aziz'in yani hazinedarın, bakanın hanımına soruyor. Sen ne diyorsun diyor. O da itiraf ediyor hakikati. Gerçekten diyor, ben onun nefsinden kâm almak istedim. Ben onun nefsinden murat almak istedim. Ama o buna yanaşmadı ve iffetini korudu. O muhakkak ki sadıklardandır diyor. Kime sadık? Allah'a sadık. Aynı zamanda sadık, doğru söyleyen manasına da geliyor. O muhakkak ki doğru söyleyenlerdendir. Anlamı da bu ayet-i kerimenin içinde mevcut. Allah razı olsun. Ve 52. ayet-i kerime Zalike liya'leme enni lem ehunhu bil gaybi ve ennallâhe la yehdi keydel hainîn. Zalike bu liya'leme bilmesi içindir. Enni muhakkak ki ben lem ehunhu ona ihanet etmedim. Bi el gaybi yokluğunda, gıyabında ve ennallâhe ve muhakkak ki Allah la yehdi hidayete erdirmez. Kaydel hainin, ihanet edenlerin tuzağı, hilesi,

Başarıya ulaştırmaz, hidayete erdirmez. İhanet edenlerin tuzağı, hilesi. İhanet edenlerin hilesini Allah başarılı kılmaz.

Hidayete erdirmez. Sonuca ulaştırmaz. Zalike kelimeler, cümlecikler. Zalike işte bu liyaleme bilmesi içindir, bilmeleri içindir. Enni lem ehunhu bil gaybi, benim onun gıyabında yokluğunda ona efendime ihanet etmediğimi. Ve ennallâhe, ve muhakkak ki Allah'ın olduğu la yehti keydel hainin, ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmaz.

Yusuf Haberci dedi ki, işte bu benim onun gıyabında, yokluğunda ona, efendime ihanet etmediğimi ve Allah'ın ihanet edenlerin hilesini başarıya ulaştırmadığını bilmeleri içindir.

Yusuf'un haberciye söylediği şey, işte bu olay, yani kadınların bu konudaki söyledikleri

Bu olan olay, yani kadınların bir araya getirilmesi, Aziz'in efendimin hanımının da orada bulunması ve doğruları itiraf etmesi bir sebebe dayalıdır. Herkesin, diyor Yusuf, benim efendime ihanet etmediğimi bilmesi içindir. Ve sonuç böylece doğruya ulaşıyor. Yusuf'un suçsuz olduğu ve efendisine sadık kaldığı, iffetli olduğu, sadıklardan olduğu böylece kesinlik kazanıyor. Ve 53. ayet-i kerime, Hazreti Yusuf bunun üzerine Allah-u Teala diyor ki ve ma uberri'u nefsi innen nefse le emmaretun bis-su'i illa ma rahime rabbi inna rabbi gafurun rahim. Gafurun Rahim. Ve ma uberru, temize çıkartamam. Nefsi, nefsimi. İnne en nefse, muhakkak ki nefs, le emmaretün, mutlaka emreder. Bissui, kötülüğü, kötülük ile emreder. İlla ancak hariç, ma rahime, rahim esmasıyla tecelli ettiği kişi, Rabbi, Rabbimin. İnne muhakkak ki, Rabbi, Rabbim, gafurun, mağfiret edendir. Rahim'in rahmet nuru gönderendir. Ve ma uberru nefsi, ve ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. İnnen nefse le emmaretun bis sui, çünkü nefs mutlaka sui olanı, şerri, kötülüğü emreder. İlla ma rahime Rabbi, Rabbimin rahim esması ile tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki inne Rabbi gafurun rahim. Muhakkak ki Rabbim mağfiret eden, günahları sevaba çeviren, rahim, rahmet nurunu gönderen, rahmetiyle nefsleri tezkiye ve tasfiye edendir. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki ben nefsimi ibra edemem, temize çıkaramam. Çünkü nefs mutlaka suyi olanı, şerri, kötülüğü emreder. Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Muhakkak ki Rabbim mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir. Rahim, rahmet nurunu gönderen, rahmetiyle nefsleri tezkiye ve tasfiye edendir.

What are the çok önemli bir konu var. Nefsin şerri emrettiği kesin bir açıklama şeklinde gelmiş. Ve

Aleyhisselam diyor ki ben nefsimi temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefs şerri, kötülüğü emreder. Ama Rabbimin Rahim ismiyle, Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Öyleyse nefslerde afetler var. Doğuşumuzdan itibaren nefsimizin kalbi afetlerle dolu. Ve böyle bir dizaynda nefsimizin kalbindeki afetler bizi devamlı kötülüğe itmek ister diyor Hazreti Yusuf. Ama Rabbim Rahim esmasıyla tecelli ederse o zaman hariç. Acaba ne demek istiyor? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişinin nefsinin tezkiye olması, temizliğe dönüşü, temizlenebilmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Öyleyse Rahim esmasıyla bir tecelliden bahsediyor Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'ine koyduğu bu husus, tabiatıyla Allah'ın bizlere bildirmek istediği bir husus. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o insanın kurtuluşu mümkün değil. Ama ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da bu ayet gereğince Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Bu tecelli o kişiyi ölüyken diriltir. Ne demek istiyorum? O kişi sahiden ölüyor mu? Hayır. Dünya hayatını yaşıyor ama Allah'a göre ölü. Gözlerinde hicab-ı mestura var. Bakıyor kişi, irşat makamını başka insanlardan ayıramıyor. Kulaklarında vakra var. İrşat makamının söylediklerini kulakları duyuyor ama adam anlayamıyor, manasına varamıyor. Sonra kalbinde ekinnet var. Kalbine indirdiği konuları idrak edemiyor kişi. Bu ekinnet idraki önlüyor. Peki Allah-u Teala ne yapıyor? Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Sonra kulaklarındaki vakrayı alıyor. Sonra kalbindeki ekinneti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Ne oluyor? Kişi irşat makamına sadece bakmıyor, artık onu görmeye başlıyor. Kişinin kulakları irşat makamının irşada dair söylediği şeyleri almaya, manasını anlamaya başlıyor. Ve kişinin kalbindeki ekinnet alınıp idraki önleyen, ilahi kompütür alınıp yerine idraki sağlayan başka bir ilahi kompütür takılınca, İlahi bilgisayar takılınca kişi idrak etmeye başlıyor kalbiyle. Ve böylece kişi ölüyken gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve idrak edemeyen bir kişi olması hasebiyle ölüyken Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi üzerine gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Böylece kişi ölüyken diriliyor.

Ve 54. ayet-i kerime. Ve kâlel melikutuni bihi estahlishu li nefsi felemma kellemehu kâle innekel yevme ledeyna mekinun emin. Ve kâle ve dedi el melikutuni, melik hükümdar, bana getirin bihi onu, estahlishu, onu seçtim, bana has kıldım, li nefsi, kendim için. Felemma, olduğu zaman kellemehu, onunla konuştu. Gale dedi, inneke el yevme, muhakkak ki sen bugün, ledeyna, yanımızda, mekinun, yüksek mevki sahibi, eminun, güvenilir, emin. Ve kale, ve şöyle dedi, el melikutuni bihi, melik, onu bana getirin dedi. Estahlishu li nefsi, onu kendim için seçtim. Felemma kellemehu, onunla konuşunca, kale innekel yevme ledeyna, muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda dedi. Mekinun eminun, mevki sahibi, emin, güvenilir,

ve cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Ve melik şöyle dedi: onu bana getirin. Onu kendim için seçtim. Onunla konuşunca muhakkak ki sen bugün bizim yanımızda mevki sahibisin. Eminsin.

Melik Hazreti Yusuf'u huzuruna çağırıyor. Ve Yusuf Aleyhisselam huzuruna gelince onunla konuşuyor ve Yusuf'u beklediğinden çok daha olgun birisi olarak buluyor. Yusuf'un birçok dil konuştuğunu fark ediyor. Yusuf Arapça biliyor, İbranice biliyor ve başka lisanlar da biliyor. Melik de birkaç lisan biliyormuş ama hangi lisanı söylese rivayete göre Yusuf o lisanların her birine aynı dilden cevap veriyor. Ve böylece Melik Yusuf'u çok seviyor, onu güvenilir birisi olarak değerlendiriyor ve bundan sonra Yusuf'a sen diyor bu sarayda artık emin bir kişisin, güvenilir bir kişisin. Yani sen bu sarayda güven duyulan bir insanın yapacağı işleri yapmaya başlayacaksın. İşte Hazreti Yusuf böylece sarayda Melik'in en yakınlarından birisi olmayı başarıyor. Yani Allah ona bu fırsatı veriyor, sağlıyor. Bismillahirrahmanirrahim 55. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kâleç alni ala hazainil art. İnni hafizun alim. Şöyle icalni beni sorumlu kıl yap dedi. Ala üzerine hazain el ardı bu yerin hazineleri üzerine. İnni muhakkak ki ben hafizun koruyan alimun bilen. Kal ec'alni Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Beni sorumlu kıl. Ala hazainil ardı beni bu yerin hazineleri üzerine. Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi. Kal ec'alni beni sorumlu kıl. Ala hazainil ardı bu yerin hazineleri üzerine. İnni hafizun alimin muhakkak ki ben iyi korurum. İyi bilirim.

Böyle söyledikten sonra Hazreti Yusuf Melik'e, Melik onu vazifeli kılıyor. Tam bu sözler olup biterken Yusuf'un efendisi Aziz ölüyor. Ve onun yerine hazinedar olarak Yusuf tayin ediliyor. Ve Yusuf yeni bir hayata böylece başlıyor. Zindandaki Yusuf güvenilir, emin bir bakan olarak, maliye bakanı olarak görevine başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike mekkenna li Yusufe fil ard yetebevve'u minha haysu yeşâ. Nusibu bi rahmetina men neşâ'ı ve la nudî'u ecrel muhsinîn. Ve kezalike ve böylece mekkenna mekan sahibi kıldık, yerleştirdik, mevki sahibi yaptık. Li Yusuf'e, Yusuf'u fiil ardı yeryüzünde yetebevve'u konaklar yerleşir. Minha oradan orada, haysu yer, yerde. Yaşayı diler. Nusibu isabet ettiririz, göndeririz. Bi rahmetina rahmetimizi men neşayı dilediğimiz kimseye. Ve la nudiyu ve zayi etmeyiz, kayba uğratmayız. Ecel muhsinin, muhsinlerin ücretini, ecrini, karşılığını, mükafatını.

ve cümlecikler. Ve kezalike mekkenna ve işte böylece yerleştirdik. Mevki sahibi yaptık. Li Yusufe fil ardı, Yusuf Aleyhisselam'ı yeryüzünde. Yetebevvehu yerleşir. Minha haysu yeşâü. Onun yeryüzünün dilediği yerine. Nusibu bi rahmetina, rahmetimizi göndeririz. Men neşâü, dilediğimiz kimseye. Ve la nudiyu ecrel muhsinin, ve muhsinlerin ecrini, mükafatını zayi etmeyiz. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz ve işte böylece Yusuf Aleyhisselam'ı yeryüzünde yerleştirdik. Mevki sahibi yaptık. Onun yeryüzünün dilediği yerine yerleşir. Ve onun, yani yeryüzünün dilediği yerine

yerleşti. Dilediğimiz kimseye rahmetimizi göndeririz ve muhsinlerin ecrini, mükafatını sayi etmeyiz.

Teala Hazreti Yusuf'a Mısır'da müstesna bir hüviyet kazandırmış ve Mısır'da Yusuf yerleşmiş, konaklar almış ve yeryüzünün dilediği yerinde, mevkiinde yer sahibi olmuş, mekan sahibi olmuş. Rivayet odur ki bu Firavun'un hazineci başısının yani Aziz'in eski hazine bakanının hanımı olan Züleyha ile de Yusuf evlenmiş ve iki tane de çocukları olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir dersimiz daha, bir konumuz daha inşallah burada tamamlanıyor. Ve bir güzellik daha burada sona eriyor. Sizlerle beraber olmanın, Allah ile ve sizlerle beraber olmanın o muhteşem güzelliği burada sona eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla sözlerimizi İnşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluklar sizlerin olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel maghdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir gönül sohbetinde birlikteyiz. Gönül sohbeti, gönüllere seslenen sohbet. Gönüller dostluk içindir sevgili kardeşlerim. Gönüller sevgiyi içerir.

Gönül bir muhteşem dizaynıdır. Allah Teala'nın tamamen sevgiyle beslenir. Onun için diyoruz ki her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüz çünkü hep güzellikleri ister. Sulh ve sükun ister. Gönül sevilmek ister. Gönül sevmek ister. Ama şu nefsinizin afetleri yok mu? Biz şimdi size neler söylediysek, nefsinizdeki afetler bunun tam tersini ister. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar vesaire vesaire. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmek varken insanları sevmek ve onlar için yaşamak varken neden insanlardan nefret edesiniz ki? Neden şeytanın çemberinde bir insan olasınız ki? Nefret, şeytanın çemberine girmiş olanların harcıdır. Nefreti barındırmayın sevgili kardeşlerim dünyanızda. İnsanlar size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki Allah Teala her kötülüğün karşılığını o kötülüğü yapana mutlak surette ödetir. Öyleyse size bir kötülük yaptı diye başkalarından sizin intikam alma hakkınız oluşur mu? İşte böyle düşünenler için, oluşur diye düşünenler için Allah Teala kısasta bir engel koymamış. Bir insan dilerse kendisine yapılan kötülüğün aynını başka birine yapar. Böylece ne yapar? Başkasının kendisine kötülük etmesi sebebiyle kazandığı dereceyi yok eder. O kadar aynı miktarda negatif derece kazanır. Aynı şekilde bir kısas uyguladıysa. Allah Teala demek ki nefs sahibi olanlara da bir imkan vermiş kısas. Ama marifet o değil ki sevgili kardeşlerim. Marifet size kötülük yapanlara da kızmamak, öfkelenmemek. Onların iyiliği, mutluluğu ve şeytanın çemberinden kurtulmaları için dua etmek. Benim sevgili kardeşlerim, Allah Teala eğer bir gün kalbinizdeki bütün afetleri alırsa, bütün kalbiniz Allah'ın hasletleriyle lebalep dolarsa, o zaman siz de kimseye düşman olamazsınız. Onlar size varsın düşmanlık yapsınlar. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç onlar için. Neden? Çünkü nefsleri, nefs tezkiyesi, tasfiyesi yapmadıkları için nefsleri afetlerle dolu. Ve de olayları kendi iç dünyalarında tezekkür ederken, karşılaştırma yaptıklarında hep İntikam almayı, hep kendilerine bir söz dokunduysa, onun intikamını almayı hedef addederler. Ve nefslerindeki şeytanın tesir sahası onları
intikam almaya götürür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kısas uygulamasına müsaade etmiş Kur'an-ı Kerim'de. İşte bu ev sahipleri içindir. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Bir adım daha atalım. Kötülüğe karşı iyilik yapmak da Kur'an-ı Kerim'in emirleri arasında. Öyleyse kim Allah'a daha yakındır? Kötülüğe karşı iyilik yapabilenler. Sevgili kardeşlerim, işte size kötülük yapanlara iyilikle davranabilirseniz, onlar için Allah Teala'ya şeytanın onlar üzerindeki tesirini kaldırması için, onların şeytanın tesir sahasından kurtulabilmeleri için hep dua edersiniz. Onlardan intikam almak mı? O şöyle dursun, acaba onları Allah'a nasıl dua ederim de kurtarabilirim diye şeytanın pençesinden hep düşünürsünüz. Hep Allah ile beraber olursunuz. Onlara acırsınız. İntikam şeytanın tuzağıdır. Ve insanları böyle bir hak Kur'an-ı Kerim'de verilmiş diye hep o intikamı almaya zorlar. Sevgili kardeşlerim, eğer sevgi bağındaysanız, o zaman hep mutluluk üzümleri toplarsınız. Eğer nefret bağındaysanız, o zaman size ulaşacak olan şey mutsuzluktur. Nefret öyle bir nesnedir ki intikam gerektirir. Nefret öyle bir şeydir ki size bir şey yapmayana bile bir kötülük etmek ister. İsterseniz eğer nefretiniz varsa o kişiye. Davranışları size batar. Şeytan sizi onun aleyhinde devamlı kışkırtır. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinizden hiçbiriniz etrafında birkaç tane şeytan olmayan birileri değilsiniz. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa her birinin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka faaliyettedir. Şeytanların insanlardan istediği tek bir şey vardır. Bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmaları, istedikleri bir başka şey de mutlaka insanların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesi. Biliyorsunuz ki onların hepsi cehenneme girecekler. Sevgili kardeşlerim, bir insanı mutlu etmek ne kadar huzur verir insana, değil mi? Bir iyilik yaptınız. Ve o insan sizin o güzel davranışınızla bir mutluluk yaşadı. Hoşuna gitti davranışınız. Huzur içinde oldu. Sizden gelen bir güzelliğe onu mutlu etmesi itibariyle pozitif olarak bir değerlendirmeyle baktı.
Bu kişinin içinden size genel anlamda kötülük yapmak gelmez. Sizden bir iyilik gördüyse, normal bir insansa, o da size bir iyilik etmek isteyecektir. Fakat insanların arasında cinlerin tesir sahası içine girmiş olanlar var. Onlar cinler biliyorsunuz şeytanlarla aynı dünyanın insanlarıdır. Aynı dünyanın mahluklarıdır. Yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsan ise biliyorsunuz Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı yaratmış sevgi için. Ne diyordu Yunus? Biz gelmedik dava için diyordu Yunus. Biz geldik sevgi için. Sevmek için geldik diyor. Biz sevelim ki onlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Etrafımızdaki insanlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Ah benim sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Çünkü sevmiyorsunuz. Sevmiyorsanız sevilmezsiniz. Bu sözlerim aranızda mutsuz olanlar için. Biliyorum ki büyük kısmınız sevgiyi öğrendiniz. Aranızda düşmanları bile, kendilerine düşman olanları bile sevenler gittikçe çoğalıyor. İşte Allah'ın çiçek bahçesi her geçen gün güllerle donatılıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları sevenlerden oluşan bir toplumsanız, bu toplum bir gül bahçesidir. Güzel kokular yayarlar. Davranışları başkalarını mutlak surette mutlu etmeye yöneliktir. Herkes için, onların mutluluğu için vardırlar. Kimseye bir kötülük yapmak hiçbir zaman onlar tarafından gerçekleştirilmez. İntikam diye bir şey onlar için geçerli değildir. Oysa ki Allah Teala kısası koymuş ama affetmeyi de koymuş. İkinci alternatif. Bir adım daha öteye geçin. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ahsen davranış odur ki size kötülük yapana bir güzel davranışla ona bir iyilik yaparak cevap vermeniz. Bazı insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Bağırırlar, çağırırlar, öfkelenirler. Ve sonra kapıları da kapatırlar. Yani öfkeleri gün geçtikçe azalmaz, belki de artar. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine hükmedebilir. Afetlerinizin azması başkalarına zarar verecek hüviyete sizleri sokması bu açıdan geçerlidir ve hüküm fermadır. Ama sevgili kardeşlerim, ya madalyonun diğer tarafı sevmek? Sevmek bir mutluluk kalesidir. Seven kişi derece derece herkesi sever
Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dereceler farkı vardır. Sevgi dereceleri. Ama severler. En azından bu insanlar sevmenin o muhteşem huzurunu yaşayanlardır. Bu huzuru en çok yaşayanlar kendilerinden nefret edenleri de sevebilenlerdir. Ve nefret eden, onların aleyhinde bulunan insanların incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle saldırılarına hep Allah'a dua ederek cevap verirler. Ya Rabbi, sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Bilselerdi sana sorarlardı. Onları affet diye dua ederler. Sevgili kardeşlerim, neden nefret? Neden düşmanlık? Neden intikam? Bunların hepsi şeytanın ayrı ayrı tuzaklarıdır. Ve insanlarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi oluşmadıkça kalplere hep öfke, kin, nefret gibi afetlerle dolu kalacaktır. Ve bunun tabii neticesi nedir? Bunun tabii sonucu o kişinin mutsuz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir Allah ile beraberlik var, bir de şeytanla beraberlik var. Allah ile beraber olmak, bir pencereden olaya bakmayı, şeytanla beraber olmak, başka bir pencereden olaya ve bütün olaylara bakmayı ifade eder. Allah bütün olayların pozitif tarafını gösterir ve sizi daima en güzel davranışa iter. Şeytan da olayları hep negatif cepheden gösterip sizi başkalarına kötülüğe, onlardan intikam almaya sevk eder. Şeytan bilir ki bir insan başka birisine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişinin nefsindeki afetler harekete geçer ve intikam almak ister. İntikamını alırsa bir kötülük eden, birinci kötülüğü eden taraf, yani karşı taraf yeniden bir saldırıya geçecektir. Ve o saldırıya da saldırıya uğrayan kişi cevap vereceği cihette olaylar zincirinin başlaması ve tesir sahasını yıllarca devam ettirmesi söz konusu olabilir. Düşmanlar vardır artık ortada. Birbirini sevmeyen, nefret eden, daha kötüsü birbirlerine zarar vermeye çalışan insanlar. Bir de tersini düşünelim. Birisine iyilik ediyor kişi, ondan da iyilik görüyor. Bunun anlamı ne? İki taraf birbirini seviyorlar. Karşı taraftan gelen o güzel davranışlardan mutluluk duyuyorlar. Ve bu duydukları mutluluk, onların da kendilerine bu güzel davranışta bulunana en güzel bir davranışla cevap vermesini teşvik ediyor. Sonuç mu? Hep güzel. A, B'ye en güzel davranışlarla davranıyor. B de A'ya bunun karşılığı olarak gene en güzel davranışlarda bulunuyor. Tabii ikinci defa gelen güzel davranış A'yı yeniden bir güzel davranışa itiyor. Böylece bu insanlar iki tarafta birbirlerini mutlu eden
güzellikleri art arda bir ömür boyu sergiliyorlar. Bu nedir sevgili kardeşlerim? Bu toplumun mutluluğudur. Eğer toplumun bütün fertleri birbirlerine karşı bu tarz davranışlarda bulunsalar, bu iki tarafı da mutlu edecek bir vetiredir. Bunlar artık literatürden tamamen çıkmış şeyler. Atlarından bile bahsedilmez. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine baktığınız zaman toplumun seviyesini hemen yakalarsınız. O toplum acaba şeytanın emrinde mi, Allah'ın emrinde mi? Fertler dilerlerse Allah'ın emrinde olurlar, dilerlerse şeytanın emrinde olurlar. Bu onların seçimidir. Kim başkalarından kötülük gördüğünü söylüyorsa ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Başkaları size demek ki kötülük ediyor ha, çok güzel. Peki sen onlara nasıl davranıyorsun? El cevap, onlar bana kötülük edince nasıl davranacağım? Ben de onlara kötü davranıyorum tabii. Hayır tabii değil. Ne zaman sen sana kötü davranan bir insana iyi davranabilirsen, onun yaptığı kötülüğe karşı ona hiçbir kötülük yapmamayı başarırsan, o ne yaparsa yapsın, sen bunu başarırsan, o zaman o haksız yere sana kötü şeyler söyleyen kişi bundan vicdan azabı duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, olayların iç tarafı insanlar tarafından bilinmez. Olaylar görünür. Olaylarda sebep ve netice ilişkileri olayın tahakkukunun en önemli etkenleridir. Acaba kişinin bir başkasına bir tokat atmasına ne sebebiyet vermiştir? Her karşı taraf o tokatı hak edecek bir şey yaptıysa bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Birisi karşı tarafa bir kötülük yapmıştır. İkinci taraf da o kötülüğü ona ödetmiştir. Yani ondan intikam almıştır. Allah-u Teala'nın Kur'an'da buna cevaz var. Yani kişinin kendisine yapılan kötülüğün aynını yapma hakkı, buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Ne olur? Taraflardan A, B'ye kötülük yapmıştır. A, derecat kaybetmiştir. B de onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Aynı kötülüğü bu sefer B, A'ya yaparsa, B derecat kaybeder, A da aynı miktarda derecatı kazanır. Ne oldu? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da A kadar kazandı. Birinci taraf A kadar kaybetti, sonra A kadar kazandı. İkinci taraf A kadar kazandı, sonra A kadar kaybetti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da birbirine kötülük etmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden kötülük? Neden şeytanın oyunlarına geliyoruz? Bütün meselelerin aslına inildiğinde, detaylar araştırıldığında hakikat her veya geç meydana çıkacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, iftiraların, zanların bir hükmünün olmadığı doğru bir dünya hayatı yaşanabilir.
Ama insanlık tarihi boyunca şeytanlar hep var olacaktır. Ve insanların bütün güzel davranışları şeytan tarafından hep negatif istikamette değerlendirilmesi için bir fırsat teşkil edecektir.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Siz bir başkasını mutlu etmek için, o başkasının o sırada kalbinden geçen bir şeyi Allah Teala size söylemişse, siz ona onu vererek onu mutlu edebilirsiniz. İnsan hayatı Allah Teala'nın dizaynında en üst seviyede her an başkalarını mutlu etmekten geçer. Her an bir insan düşünmeli, etrafında kimler var? Acaba ben ne yaparım da onları mutlu edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce sevginin sahipleri içindir. Ama nefret ortamında boğazına kadar bu nefretin içine dalmış bir insan içinse sadece kendisine yapılan kötü davranışlara kötülükle mukabele etmek yeter. O başlangıç noktasının kendisinde olduğunu hiçbir zaman düşünmeyecektir. Kendisine kötülük yapılmıştır, o da ona kötülük edecektir. İlk adım kimden geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar bunu pek aramazlar. Hep son olay onlar için geçerlidir. Birisi kendisine bir kötülük yapmıştır. Ama ya ondan evvel o karşısındakine bilerek veya bilmeyerek bir kötülükte bulunduysa, aslında karşısındaki o olayın intikamını alıyor. Yani Allah'ın kendisine verdiği kısas hakkını kullanıyor. Ama bu ilk defa kötülüğü yapan kişi için yeni bir hamle istikametinde bir yeni imkandır. Yeniden bir kötülük yapacaktır. Karşı tarafta oradan gördüğü kötülüğün karşılığında yeniden yanlış bir davranışı gerçekleştirmek isteyecektir. Böylece kin, nefret ve intikamlar dizisi bir ömür boyu iki taraf arasında devam edecektir. Oysa iki taraflardan biri bunu durdurabilse, kendisine yapılan bir kötü davranışa kötü bir davranışla cevap vermese, o zaman bu istikametteki negatif davranış biçimi genel olarak biter. Ama bazı insanlar vardır. Onlar şeytanın tesirinde bir ömür boyu düşmanca davranırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak yerine hacet namazını kılıp Allah'tan sormak daha doğru bir çözüm değil mi? Ne kazanırlar ki başkalarını suçlayarak? İnsan tabiatında korkunç bir taraf var. Kendi hatalarını gizleyip başkalarını hatalı göstermek. Allah'ın dostları içinse sadece Allah'ın emrettiği istikamette davranış biçimleri söz konusudur. Onlar hep Allah'ın emrettiğini yaptıkları için mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
kötülüğü emretmez. Allah Teala kimseye haksızlık yapılmasını emretmez. Haksız bir davranış, kötü bir davranıştır. İnsanların Allah'ın penceresinden görünüşü bir muhteşem denge unsurunun oluşması için birer sebeptir. Kim kötülük yaparsa onun karşılığında ona bir kötülük isabet eder. Kendisinin kötülük yaptığı kişi ona karşılık vermemiş. O yaptığında kalmış. Görünüyorsa da başka bir taraftan mutlaka bu kişiye bir tesir vücuda gelir. Tüm insanlar bir arada yaşarlar ve her an birileriyle karşı karşıyasınızdır. Yani berabersinizdir. Her an bir iyilik veya kötülük yapmak ihtimali söz konusudur insanların birbirine ve de ilahi denge insanlar üzerinde tecelli eder. Kötülük yapan, kötülük yaptığından olmasa bile başka birinden kötülük bulur. İyilik yapan ise iyilik bulur. Öyleyse iyilik yapan kişi o yaptığı iyilik sebebiyle mutludur. Karşı taraftan ya da başka bir taraftan iyi bir davranışla karşılandığı zaman, iyi bir davranışa muhatap olduğu zaman gene mutluluk duyar. Kötü davranan kişi başkasına yaptığı bu kötülük sebebiyle bir vicdan azabı mutlaka duyacaktır. Bu onun huzursuzluğuna sebebiyet verir. Ve neticede kötülük yaptığı kişinin yaşadığı huzursuzluktan daha çok huzursuzluğu kötülük yapan kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde mutlu olmayan insanlar Allah'ı anlamamış olanlardır. Allah'ın ne emrettiğini bilmeyenlerdir. Hayatlarına geçirmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala herkese karşı en güzel davranışı emreder. Kimsenin kalbini kırmamanızı emreder. Allah için olmanızı, Allah için yaşamanızı emreder. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Eğer Allah'ın kalbinize verdiklerini gerçekleştirirseniz, o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala. Bu çalışmak pozitif istikamette, yani başkalarını mutlu edecek istikamette çalışmaktır. Allah'ın emrettiği şey budur. Sadece o işlemler insana derecat kazandırır. Bir insanın cennete girebilmesi, kıyametten sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi,
Ancak ölümden sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi ancak o kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bütün insanlar için kazandığı dereceler önemli. Derece kazanmaksa başkalarının size yaptığı kötülüklerle mümkündür. Bir, iki sizin başkalarına yaptığınız iyiliklerle mümkündür. Sadece Allah'ın emrettiği güzel davranışlar derece kazandırır. Bir de size kötü davranıldığı zaman, haksızlık yapıldığı zaman o haksızlık yapan kişinin kaybettiği dereceleri siz kazanırsınız. Adalet terazisi hiç şaşmaz. Allah'ın kanunları her saniye, her an geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutlu olmak var. Mutlu olmak mümkün ve de size bağlı. İsterseniz mutlu olabilirsiniz. Nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. İsterseniz, istemezsiniz ya, mutsuz olabilirsiniz. Başkalarının istemediği şeyleri onlara yaparak, başkalarının istediklerini de bana vermeyerek. Sevgili kardeşlerim, herkes sizden güzel davranışlar bekler. O güzel davranışları sergileyebilirseniz, siz her güzel davranışın arkasından derece kazanırsınız, yetmez. Aynı anda mutluluk da kazanırsınız. Ama eğer başkalarına onlar size kötü davranıyorlar diye siz de kötü davranırsanız, bu yarı yarıya mutsuzluğu da yaşamanızı ifade eder. Öyle insanlar vardır ki herkese karşı çok kötü davranırlar, herkesten de kötü muamele görürler. Onlar hem kötü davranışlarda bulundukları zaman duydukları vicdan azabı sebebiyle huzursuzdurlar, hem de başkaları intikam alarak onlara kötü davrandığı zaman onun acısıyla kalpleri yanar. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu tercih edelim? Neden başkalarına kötülük edelim? Başkalarını sevelim ki onlar tarafından sevilelim. Başkalarına güzel davranalım ki iç dünyamızda huzuru yaşayalım. Başkalarına güzel davranalım ki onlardan da bize güzel davranışlar geri dönsün. O bana güzel davransın, ben o zaman ona güzel davranırım. Yanlış bir duygu bu. Sakın böyle düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Siz sevgi duyacaksınız. İlk güzel davranış sizden gelecek. Karşınızdaki kişi size karşı güzel davranır ya da davranmaz. Bu onun sahasıdır. Onun sahasında top oynamayın. Kendi sahanızda her an herkese en güzel davranışları sergilemek için bir karara varın ve bunu mutlaka uygulayın. Mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Bu sözlerimi sakın unutmayın. Güzel davranan mutluluğu yaşar, kötü davranan da mutsuzluğu yaşar. Güzel davranan başkalarından güzel davranışlar geriye döndüğü için bir defa daha mutlu olur. Kötü davranan kendisine o kötülüğü yaptığı için mutsuzdur. Ayrıca diğer taraftan, karşı taraftan kendisine yeni bir kötü davranış geleceği için bir defa daha mutsuz olacaktır, sıkıntıya düşecektir, huzursuz olacaktır. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden düşmanlık? Neden huzursuzluk? Neden kin? Neden acı duymak?
Hep davranışlarınız başkalarına karşı davranılan en güzel davranışlar olsun ve hep mutluluğu yaşayın. El-Fatiha ve as-salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Şefik dede, 2 yaşında. Ali Bey, 6 yaşında. Nurgül teyze, 3 yaşında. Can Bey, 7 aylık. Mahmut Bey, 11 yaşında. Tamer Bey, 9 aylık. Hasan Bey, 5 yaşında. Onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dilediler. Ve bu yolda onlara rehberlik edecek mürşidi Allah'tan sordular. O mürşidin önünde tövbe ettiler ve ona tabi oldular. Allah onların günahlarını örttü ve sevaba çevirdi. İşte o anda hayata yeniden başladılar. Yunus Emre, Tapduk Emre'ye tabi oldu. Mevlana, Hazreti Şems'e tabi oldu. Osman Bey, Şeyh Edebali'ye, Fatih Sultan Mehmet Han, Akşemseddin Hazretlerine tabi oldu. Ya siz, kime tabisiniz?
1: Siz de hayata yeniden başlamak istiyorsanız, Allah'a ulaşmayı kalpten dileyin ve mürşidinize tabi olun.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'laşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmet.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ateizm ve deizmden mürşitle kurtularak mutluluğa ulaşmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Ateizm, Allah'ın veya herhangi bir ilahi varlığın varlığına inanmama durumudur. Ateistler genellikle dini inançları reddeder ve doğaüstü açıklamaları kabul etmezler. Onlar tamamen kendilerini bu zahiri aleme kilitlemişlerdir. Bunların akılları kafa gözlerinde toplanmış. Sadece gördüklerine inanıyorlar. Deizm, Allah'ın var olduğuna inanır ancak bu Allah'ın evreni yarattıktan sonra müdahale etmediğini savunur. Deistler, peygamberlik, vahiy, mucize gibi dini kavramları reddeder. Allah'ı sadece akıl ve doğa yoluyla tanıyabileceklerini düşünürler. Kısacası ateist Allah yok der, deist Allah var ama dinler uydurmadır der. Sevgili kardeşlerim, tabii

ateistler de deistler de içinde olmak suretiyle bütün insanları bir fizik bedenle yaratmış. Bu zahiri alem yaşayabilmemiz için bir fizik bedenin sahibiyiz. Allah Teala bu fizik bedenin içerisinde ateistler de, deistler de, kafirler de içinde olmak kaydıyla herkesi bir nefse dizayn etmiş. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve dış düşman olan şeytan da bu 19 afete %100 tesir ediyor. Ama Allah Teala yine fizikülün içerisinde doğar doğmaz herkese zatından ruh üfürüyor. Secde 9'a göre. Suma sevvaha ve nefaha fihi min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Nasıl ruhta, nefste 19 tane hastalık varsa ruhta da 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, sekinet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhta var. Ve bu zahiri alemat olan fizik beden, berzah aleminat olan bir nefs ve Allah'ın zatına üfrenen bir ruhla insan, Allah Teala insana serbest irade vermiş. Dilediğini yapabilme yetkisi. Ama sonradan bedelini ödemek kaydıyla ve aklın kumandasında bir hayatı yaşamasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, ateistler ne diyordu? Bir kere daha bakalım. Allah'ın veya herhangi bir ilahi varlığın inanmama durumudur. Ateistler genellikle dini inançları reddeder. Yani ateizm için Allah'ın zatından üfrülen ruh yoktur. O kesinlikle ruhu kabul etmez. Şimdi ruh, ateist bir insan için ruh devrede yoksa o zaman hayatını mutsuzluk üçgeni içerisinde geçirir. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsin afetleri, diğer kenarı da kaybettiği dereceler devamlı olarak mutsuzluğu, huzursuzluğu yaşar. Mutsuzluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatı. Peşinden sonra mutlaka bu kişinin gideceği yer cehennem. Yani ateistin hayatında Allah yoktur, ruh yoktur ve ruh kendi hayatında ruha yer vermediği süre içerisinde tekrar ediyoruz. Bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda fizik gücünün kaybettiği dereceler ve devamlı olarak bu kişi için kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazladır. Her olayda mutlaka mutsuzluğu yaşar. Bu dünya hayatında hep huzursuz ve mutsuz. Ölüm sonrası hayatta da gideceği yer sonsuz bir cehennem hayatı. Ama eğer hayatında Allah'a yer verseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydi, o zaman sadece bir dilek onun hayatını mutsuzluktan mutluluğa ulaştıracaktı. Hayatında ruha yer verenler, ruhun talebine uyanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah Teala kalben ulaşmayı dileyenleri mutluluk üçgeni içerisinde bir hayatın sahibi kılar. Onu bu hayata sahip kılan Allah'tır. Ama Allah Teala her şeyi bir sebep sonuç tarafında vücuda getirir. Bu mutluluk sonucuna onu ulaştıran Allah'ın zatına üfrülen ruhtur. İşte mutluluk üçgeni. Bir kenarı ruhumuz, bir kenarı Allah Teala, diğer kenarı da kazandığı pozitif dereceler. Dolayısıyla böylesi bir ruhun talebi olan kişi için mutlaka hayırları şerlerinden

0: fazladır. Mutlaka mutluluğu yaşar. Bu dünyada huzur ve mutluluk bir dilekle, ahirette de gideceği yer 3 tane cennet. İşte Allah Teala biz insanlardan ne istiyor? Ateizm ve deizmden mürşitle kurtularak mutluluğa ulaşmak. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Bu 19 negatif özellik sebebiyle kişi deist de olabilir, ateist de olabilir. Fırkalardan bir tanesi deistler, fırkalardan ikincisi de ateistler ve diğerleri. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel hadis-i şerifinde ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Ama öncesinde Yahudiler 71 fırkaya, 70'i cehenneme bir tanesi hariç. Hristiyanlar 72 fırkaya, 71'i cehenneme bir tanesi hariç. Müslümanlar 73 fırkaya, 72'si cehenneme bir tanesi hariç. Yani 73 fırka, bunlardan her 73 fırkanın içerisinde bir fırka 73. fırkayı oluşturuyor, fırka-i Naciye. Eğer ateistleri, deistleri de devreye alırsak Yahudilerden, bir kere Yahudilere göre Müslümanlardan da bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Yahudilerden bir fırka, 3 fırka. Ateistler, deistleri de alırsak 5 fırka. Yani bu 70 fırkanın içerisinde 5 fırka bunlardan oluşuyor. Geri kalan 65 fırka. Hristiyanları ele alırsak, Hristiyanların içerisinden de 5 fırka söz konusu. Sadece bir tane kurtuluş fırkası var. Müslümanlardan da 5 fırka söz konusu, yani 72 fırkanın içerisinde Yahudilerden bir fırka, Hristiyanlardan bir fırka, Müslümanlardan bir fırka, 3 fırka, deistlerden bir fırka, 4, ateistlerden bir fırka, 5, orada da 65 fırka diğerlerini teşkil ediyor. Ama bütün bu fırkaların içerisinde küçük bir grup fırka-i Naciye oluşturuyor. Ya Resulullah, o kurtuluşa ulaşan fırka kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmak istiyorsak mutlak surette mürşide tabi olmak lazım. Ben ve sizin gibi. Ben dedi sahabe için Allah'ın tayin ettiği mürşid Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz ve ben ve sizin gibi, siz gibi dedi sahabe, Kur'an'daki İslam'ı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliği sahibidir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yahudiler 70 fırka cehenneme giriyor. Bu 70 fırkanın içerisinde Müslümanlardan, Hristiyanlardan, Yahudilerden, deistlerden, ateistlerden 5 fırka var. 65 fırka diğerlerini teşkil ediyor. Yine aynı şekilde Hristiyanlardan 65 fırka, diğerleri 5 fırka Müslümanlardan, Yahudilerden, Hristiyanlardan, deist, ateistlerden 5 fırka teşkil ediyor. Yani kısacası sadece bunlar değil, 72 fırka aynı. Şimdi bunlar insanlar neden dinde fırkalara ayrılıyorlar? Her doğan kişi Nahl 78'e göre bir şey bilmeden dünyaya geliyor. Ayetlerden gafil. Şimdi tekrar 19 negatif özelliğe bakalım. Dolayısıyla herkes ayetlerden gafil. Şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, cahildir, zalimdir, isyandadır, fitnededir, sağır dilsiz ve kördür, şeytanın kulu dostudur. Dinde fırkalara ayrılmıştır. Sebil-i gaydedir, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Gideceği yer cehennemdir. takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Yani ateistler takva sahibi değiller, ulaşmayı dilemedikleri için. Ateistler, deistler mümin değiller, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ateistler, deistler dinde fırkalara ayrılanlar, hidayete değiller, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Ama mürşidin özellikle her devirde devrin imamı asaleten peygamberse o Allah'ın bir mürşidi ve devrin imamının Nebi Resulse peygamberse beş görevi var Bakara 151'e göre. Birinci görevi ayetleri tilavet ediyor. İşte bu ayetlerin tilavetinde Allah'a davet söz konusu. 7 safa davet. 1. safa davet Enfal 24. 2. safa davet Yusuf 108. 3. safa davet Yunus 25. 4. safa davet Nar 125. 5. safa davet Hac 67. 6. safa davet Kasas 87. 7. safa davet Fusilet 33. 1. safa davet devrin imamı, ona bağlı olan bütün vesileler, mürşitler Allah'ın zatına davet ediyorlar. İnsanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırıyorlar. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu davete muhatap olan küçük bir grup Allah'a ulaşmayı diliyor. Ama diğerleri, seçilmeyenler, seçilip de daveti kabul etmeyenler, onları Allah derahatte bırakıyor. Ve dolayısıyla sadece daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşıyor. Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman 73 ayet-i kerimede 19 fiille insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması açıklanıyor. 12 kere üzerimize farz kılınıyor. Şimdi tekrar gelelim asli noktaya. Enfal 24, Allah'a ulaşma dileği. Şimdi bu dileğin sahibi olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kesinlikle sağır, dilsiz ve kördür. 19 negatif özellikten bir tanesi. O zaman bu 19 negatif özelliğin sahibi insanlardan deistler, ateistler de var. Fırkalardan bir tanesi bunlar. Bunlar şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, cahildir, zalimdir, isyandadır, fitnedir ve ilgili ayetleri de görüyorsunuz. Sağır, dilsiz ve kördür. Şeytanın kulu ve dostudur. Dinde fırkalara ayrılmıştır. Sebil-i gaydedir, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan takva sahibi değiller, mümin değil, hidayet edildi. Ama 19 negatif özellikten kurtulmak istiyorsak mutlaka kalben ulaşmayı dilememiz, Enfal 24'e göre daveti kabul etmemiz lazım. Enfal 24'e göre daveti kabul eden kişi 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileyince 4. basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve 5. basamakta o kişinin baş gözündeki cameti varsa alıyor, mürşidi mürşid olarak görüyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, mürşidin sözlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor, mürşidin sözlerini kalbine indiriyor, kendisine mal ediyor. Böylece Enfal 29'a göre o kişi günahları örtülen 7 furkanın sahibi, 1. kat cennetin sahibi, sadece bir dilekle. Ama Allah Teala o halde bırakmıyor. Yani mürşidi mürşid olarak Allah kendisine gösteriyor. Kalbine hidayete ulaşıyor Tekamül 11. Kaf 33'e göre kalbi kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nüronla açıyor. Ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman kalbine ulaşan %2'lik rahmetle kişi huşu sahibi oluyor. Allah Teala mürşide tabi olmayı bütün insanlara farz kılmış. İstane mürşidi ifade ediyor. 7 ayet-i kerimede İstaneyi sadece senden isteriz. Yani mürşidimizi sadece senden isteriz demiş oluyoruz. Her Fatiha okuyan kişi İyyâke nâbudû ve iyyâke nestaîn, sadece sana kuluruz ve istaneyi, mürşidimizi sadece senden isteriz. Öyleyse mürşidsiz hiç kimse dini yaşayamaz Allah'ın dinini. O sebeple mürşid insanları Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler 7 furkan ve 12 tane insanla huşu sahibi olarak Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Allah'ın kendisi için tayin mürşidi Allah'tan istiyor. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide gidip kişi tabi oluyor. Tabi olduğu zaman o kişi 7 tane nimetin, yani 7 inan şartının sahibi, 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi. Günümüz din tatbikatında Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak tamam. Ama insanlar Risalet Nebi Resul'le sona ermiştir. Halbuki Risalet kıyamete kadar devam edecek. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Nebi Resullerden, Veli Resullerden bahsediyor. Nebi Resullerle Veli Resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Ayetlerle gösteriyoruz. Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidirler. Veli Resuller o şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Birbirinden farklı tam 10 tane özellik ve ilgili ayetlerde açıklıyoruz. Ama görüyoruz ki eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman inan şartlarından Resullere iman sadece Peygamber Resullere iman ediyor. Veli Resullere reddediliyor. Kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar etmek kişiyi küfürde tutar. Ve devam ediyoruz. O inan şartlarının içerisinde ne görüyoruz? 7 inan şartı. Kitaba inanmak, Resullere inanmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yevmül ahir. Yevmül ahire iman edenler ve yevmül ahire iman etmeyenler. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman edenler, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman etmeyenler. İman etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İman edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şimdi 7 ayet-i kerimede yevmül ahire iman edenler. Allah-u Teala onu tarif ediyor. Ve 7 ayet-i kerimede de yevmül ahire iman etmeyenler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmül ahire iman edenler, Bakara 62, Bakara 177, Ali İmran 114, Maide 69, Tövbe 18, Tövbe 19 ve Tövbe 44. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmül ahire iman etmeyenler, daveti kabul etmeyenler, 7 ayet-i kerimede sınıfta kalıyorlar. İşte Allah'ın gösterdiği mürşide tabi oluyor kişi. Şimdi günümüzde diyor ki, ben kitaba iman ederim, ben peygambere iman ederim, mürşit yoktur. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, ya Resulullah, biz dinimizi senden öğrendik. Bizden sonra insanlar dini kimden öğrenecekler deyince, benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayet erersiniz. Benden sonra da dini benden öğreneceksiniz dememiş. Resulullah'ın mirasını devralan sahabeyi gökteki yıldızlara benzetmiş. Öyleyse her devirde yaşayan devrin imamı, veli resuller, veli mürşitler var ve dini onlardan öğrenmemizi istiyor. Tekrar ediyorum, sahabe sual soruyor. Biz dinimizi senden öğrendik ama sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. İşte Resulullah'ın 7 tane hadisiyle mürşide tabiyeti Allah Resulü açıklıyor. 7 hadiste. Birinci hadis, benden sonra nebi gelmeyecek. Nübüvvet, peygamberlik benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse mürşid yoktur demiyor. Halifeler ve imamlar her devirde, devrin imamı var. O aynı zamanda Allah'ın halifesidir. İkinci hadis-i şerif. Benden sonra nebi gelmeyecek. Alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Üçüncü hadis-i şerif. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bunun. Kim zaman imamına tabi olmazsa o cahiliye sonlarında ölür. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibi, hangisine tabi olursa hidayet edersiniz. 7 tane hadis mürşide tabiyeti farz kılıyor. Ama insanlar ben Kur'an'a inerim, ben peygambere inerim, ben ondan sonra kimseye inanmam diyor. İnanmayı da o zaman kendisini hidayette zannediyor ama delalet onun üzerine hak oluyor. İşte haccet namazıyla huşu sahibi olup haccet namazını mürşidini Allah'tan isteyen, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olan kişi 12 tane insanla tabi oluyor ve Allah Teala onu 7 kalp şartı.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse haccet namazı kılar. Bu namaz, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Konumuz insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Biliyoruz ki Allah Teala insana ruhundan üfürmüş. Diyor ki ve nefaha bihi min ruhihi. Ve onun içine ruhumdan üfürdüm diyor. İnsanın, insana da verilen mahlukun, Adem Aleyhisselam'ın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bütün insanların bir fizik vücudu var. Rüya gördüğümüz zaman aklımızın kumanda ettiği bir nefsi var. Bir de doğar doğmaz Allah'ın bütün insanlara üfürdüğü ruhu var. Ruh, nefs ve fizik vücut. Ruh, emr aleminin varlığı. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin, yani şu içinde yaşamakta olduğumuz, dünyada verilen gezegenin de muhtevasını alan alemin varlığı. Üç ayrı vücut, üç ayrı istikamette hep var oldu. Ne zaman bir rüya görürseniz, rüyada yaşadığınız, rüyayı yaşayan vücudunuz nefsinizdir. Bu dünyada yaşarken şu anda biz sizinle konuşuyoruz. Bu konuşan, sizinle konuşan bizim fizik vücudumuz. Ruhumuzsa Allah'ın bize üfürdüğü ruhu, hamdolsun ki biz Allah'a teslim ettik. Bizim gibi binlerce kardeşimiz de Allah'a teslim ettiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a teslim olma sırasıyla önce ruhunuz Allah'a teslim olur. Bu bütün insanlara Allah Teala tarafından verilen bir garantidir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ve o kişi kendi ruhunu Allah'a ulaştırır. Kendisi bizatihi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onun mükafatını Allah Teala'dan alır. Bir kimsenin ruhunun Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaşması demek, nefsinin kalbinde %51 nur oluşacağı cihetle o kişinin dünya hayatının boyunca yarım mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. %51 mutluluğu yaşaması söz konusu olacaktır. Allah Teala hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zannederek ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan vazgeçmişler. Ve böylece hidayet kavramı yok edilmiş, hidayet yaşanmaz olmuş. Hidayet insanın ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor: İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak hüve, işte o el hüda hidayettir. Burada hep insan ruhunun Allah'a
ulaşması söz konusudur. Öyleyse insan ruhu hayattayken Allah'a ulaşır mı? Elbette ulaşır ve ulaştırılması üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Çünkü Allah Teala buyuruyor: "İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiye ve tuli fi ibadi ve tuli cenneti." Rabbine rücu et. Ey ruh diyor Allah Teala, Rabbine rücu et. Geri dön. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek Rabbine ulaş. Radiyeten Allah'tan razı olarak, mardiye Allah da senden razı olarak. Vetkuli cenneti ve cennetime gir. Vetkuli ibadi ve o zaman kullarımın arasına gir. Allah'a kul olursun o zaman diyor Allah Teala. Öyleyse bir insan dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşabilir mi? Ruhunu Allah'a ulaştırabilir mi? Bu konunun ayetlerine beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Müminin suresinin 60. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Vellezine yutune ma'ate." Vellezine ve onlar yutune verirler ma şeyi, ate verecekleri şeyi. Ve kulübühüm ve onların kalpleri ve cüretün. Onların kalpleri titrer. Ennühüm muhakkak ki onlar ila rabbihim, Rablerine raciun, rücu edeceklerdir. Ulaşacaklardır. Yani onlar vereceklerini verirler ve onlar Rablerine geri dönenlerdir. Onların kalpleri titrer. Onlar Rablerine rücu edenlerdir. İnşikak suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Ey insan, muhakkak ki sen Rabbine varmak için cehd ile cihad edersin ve o zaman Allah'a ulaşırsın, mülaki olursun." Diyor ki: "Ya eyyühel insanı, ey insan, ey o ki insan, ey insan, inneke muhakkak ki sen kadihum ila rabbike, çabalarsın Rabbine, ila rabbike kethan, cehd ile Allah'a varmaya çalışırsın ve mülakiyi ve ona mülaki olursun. Allah'a ulaşırsın." Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Rum suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Evelem yetefekkeru fi enfusihim." Onlar nefslerinin içinde tefekkür etmiyorlar mı? Ma şeyi, halakallahu semavati vel arda. Allah semaları, yani gökleri ve yeri yaratmıştır. Ve ma beynehuma, ve ikisinin, semalarla yer arasındaki ikisinin arasında kileri de yaratmıştır. Ama bu ara bunları neden yaratmıştır? İlla bil hakkı, sadece hak ile ve ecelin müsemma, ancak belirlenmiş bir vade ile.
Ve inne kesiran minen nasi ve muak ve inne ve muakkak ki kesiran minen nasi insanlardan büyük kısmı bir likai rabbihim Rablerine milaki olmayı ne kafirin inkar ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerde insanlar Allah'a ulaşma müessesesinin birer müntesibi. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmakla vazifelidir. Bütün insanların üzerine farzdır. Çünkü Allah-u Teala bunu farz kılmış. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ayetlere baktığımız zaman birer birer ayetlerde aynı sonucu görüyoruz. İster söylediğimiz birinci ayet olsun, Müminin suresinin. Altmışıncı ayeti kerimesi. Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar Rablerine geri dönenler olduğu için onların kalpleri titrer. Yani onların aldığı cezveler onların vereceklerini vermeleri sebebiyledir. Verecekleri de Allah'a ulaştırdıkları ruhları. Allah Teala devam ediyor. Ey insan, sen Rabbine varmak için cihat edersin. Cehdle cihat edersin. Ve o zaman Allah'a ulaşırsın. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilerler ve zikir yaparlar. Bütün ibadetlerini yaparlar. Ama burada zikir en önemli ibadettir. Çünkü zikir o kişinin nefsinin kalbine Allah'ın nurlarını ulaştıracaktır. Nefsinin kalbindeki nurların seviyesine göre kişinin ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Ve neticede Sitretül Müntaha'ya ulaşarak oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu süreç içinde o kişinin %100 kapkaranlık olan nefsi, afetlerle dolu olan nefsi her katta %7 aklanarak, başlangıçta da %2 rahmet nuru alarak %51, yani yarı yarıya, yarıdan da biraz fazla nura ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynında bütün insanlar için mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak söz konusudur. Üzerimize farz kılınmıştır. Allah Teala Hud suresinin 15. ayet-i kerimesinde men kâne yuridul hayat et dünya. Kim dünya hayatını dilerse ve zineteha ve onun ziynetini, süsünü, dünya hayatının süsünü dilerse

Nüvefi ileyhim. Ona ulaşır diyor Allah Teala. Nüvefi amalühüm.

Nüvefi öderiz diyor Allah Teala ileyhim ona amalühüm amellerinin karşılığını fiha orada ve hüm fiha la yuhasum ve onlara orada eksiltilmez diyor Allah Teala. Yani karşılıklar eksiltilmez. Bu suresinin bir sonraki ayet-i kerimesi, 16. ayet-i kerimesi. Ülâikellezîne leyse lehum fil ahireti ilen nâr ve habîta mâ sanâ'u fîhâ ve bâtılun mâ kânû ya'melûn. Ülâikellezîne işte onlar leyse yoktur lehum onlar için fil ahireti ahirette ille en nâr. Sadece ateş vardır. Ateşten başka bir şey yoktur. Ve habita heba oldu. Ma şeyler sanayi fiha. Ve orada yaptıkları şeyler, yani dünya hayatında yaptıkları şeyler heba oldu, boşa gitti. Ve batılın mâ kânû yâmelûn ve yapmış oldukları şeyler batıldır, geçersizdir. Sevgili kardeşlerim, bir insanın dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ulaşma ruhun hayattayken Allah'a ulaşması bütün insanlar için, bütün insanların üzerine farz kılınmıştır. Ve Allah Teala eğer bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Buradaki ayetler hep aynı hedefe yönelik sevgili kardeşlerim. Allah'a hayattayken ulaşılırmanın muhtevasını incelemeye devam ediyoruz. Yunus suresinin 11. ayeti kerimesi velev yuaccilullahu linnâsiz şerresti canehum bil hayri le kudiye ileyhim ecelehum fenezelu lezine la yacune likaina fi tuyanihim yamehum. Velev ve eğer yuaccilun Allahü Allah acele ve şayet ve eğer yuaccilullahi Allah acele etseydi linnâsi insanlar için şerresti câlehum bil hayri onların hayrı istemeleri gibi acele etseydi. Eğer Allah onların hayrı acele istemeleri gibi insanlara şer için acele etseydi lekûdiye ileyhim ecelühüm. Elbette onların ecelleri yerine getirilirdi. Kaza edilirdi. Gerçekleşirdi, yerine getirilirdi. Ve nezerüllezîne lâ yercûne likâina fî tuyânihim yâmehûn. Fakat bize ulaşmayı dilemeyen kimseleri İsyanları içinde şaşkın bırakırız diyor. Ve o zaman buna göre fakat nezerüllezine şaşkın bırakırınız la yercune dilemeyenleri likaina bize mülaki olmayı dilemeyenleri şaşkın bir halde bırakırız diyor. Fi tuyanihim
tuğyanları içinde, isyanları içinde ya mehun, şaşkın bir halde bırakırız diyor Allah Teala. Ahkâf suresinin 29. ayeti kerimesi ve serefna ileyke neferen minel cinni yestemûnel Kur'an ve lemmâ hadârhu kâlu ensütü ve lemmâ kûdiye ve lev ilâ kavmihim münzirîn. Hani cinlerden birkaçını Kur'an dinlemek üzere sana yöneltmiştik. Böylece onun huzuruna geldikleri zaman dediler ki, kulak verin. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak döndüler. Demek ki cinlerden bir kaçını Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yöneltmiş. Onun huzuruna gelmişler, kulak verin demişler, dinlemişler dikkatle. Sonra bitirilince kendi kavimlerine uyarıcılar olarak dönmüşler. Mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak gitmişler ki uyarıcı olmak şerefine erebilsinler. Tabiyet yoksa uyarıcı olmak söz konusu olmaz. Allah-u Teala'nın yetkili bütün uyarıcıları kendi mürşitlerine tabi olarak ruhlarını ve meşlerini ve nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ahkâf suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kalu dediler ki ya kavmena ey kavmimiz inna semina muhakkak ki biz dinledik. Hitaben bir kitap Ünzile indirilmiş. Min Badi Musa, Hazreti Musa'dan sonra indirilmiş. Müsendikan tasdik eden lima beyne yedeyhi. Onların elindekini tasdik eden bir kitap. Yehdi ile hakkı, hakka ulaştırır ve ila tarikin müstakim ve tarikin müstakime hidayet eder. Araf suresi 159. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve min kavmi Musa ümmetün yehdune bil hakkı ve bihi yadilun. Ve min kavmi Musa ve Musa'nın kavminden ümmeten bir ümmet vardır. Yehdune hidayet eder bil hakkı, hakka hidayet eder. Ve Musa aleyhisselam kavminden hakka hidayet eden bir kavim vardır. Ve bihi yadilun ve onunla hak ile adaletle hükmederler. Araf suresinin 181. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor ve min men halakna ümmetun yehdune bil hakkı ve bihi yadilun ve yarattıklarımızdan bir ümmet vardır ki hakka, Allah'a ulaştırırlar, hidayet ederler. Yunus suresi 35. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: "Kul hel şurekâküm men yehdi ilal hakkı." De ki: "Sizin ortaklarınızdan hakka ulaştıracak, hakka hidayet edecek kimse var mı? Kişi var mı? Men kişi." Kulillahü de ki, kul de ki illahu Allah yehdi ulaştırır lil hakkı. Allah hakka yani kendisine ulaştırır. Efe men yehdi ilen hakkı e hakku. En yüttebe'a em men la yehitti illa en yuhta. Hakka hidayet eden mi tabi olunmaya daha layıktır? Daha çok hak sahibidir. Yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi hidayete eremeyen kimse mi? Ve malikum
Artık size ne oluyor? Keyfe tahkümün, nasıl hüküm veriyorsunuz? Görülüyor ki hep Hakk'a ulaştıran birileri var. Hakk'a hidayet eden. Ve Mü'min suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve kâlellezî âmene yâ kâmittebûni ehdîküm sebîler reşâd. O emin olan kişi, âmeni olan mürşit hüviyetindeki kişi, buradaki âmene kelimesi, başlangıçtaki âmeni olmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek âmeni olmayı değil, irşat makamına gelmiş bir âmeni olmayı ifade ediyor. Ey kavmim, bana tabi olun ki sizi irşat yoluna ulaştırayım. Bakara suresinin 272. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki leyse aleyke hüdahum. Ve leyse değildir aleyke senin üzerine hüdahum, onların hidayeti senin üzerine değildir. Senin üzerine ne değildir? Bir borç, bir vazife değildir. Yazılmamış ama öyle bir mana çıkıyor. Velakin Allah'a yehdi men yeşayı. Fakat Allah dilediği kimseyi hidayet erdirir. Velakin Allah'a, lakin Allah yehdi hidayet erdirir. Men yeşayı, men kişiyi, yeşayı dilediği. Ve ma tünfuku min hayrin. Ve hayırdan ne infak ederseniz, eli enfisüküm, bu sizin kendi nefsiniz içindir. Öyleyse bu li içindir, enfisüküm, sizin nefsiniz içindir. Ve ma tunfikune, infak etmeyin. Eşsiz müminler başka bir şey için değil, ancak Allah'ın veçini dileyerek infak edersiniz. Ve ma tunfikune illa, sadece iptigae, dileyerek, veçillah, Allah'ın veçini, Allah'ın zatını dileyerek infak edersiniz. Ve ma tünfiku min hayrin, böylece infak ederseniz hayra dair, hayırdan, yüveffe ileyküm, size tas tamam verilir.

Ve size zulmedilmez. Nâziyat suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve ehdiyeke illa rabbike ve tahşa. Musa Aleyhisselam Firavun'a söylüyor bunu. Firavun'a dedi ki İster misin seni Rabbine ulaştırayım, hidayete erdireyim. Hidayete erdireyim, ehdiyeke. Hidayete, seni hidayete erdireyim. Ya da ehdiyeke kelimesi ulaşmak istikametinde kullanıldığı için, ulaşmak olduğu için lügat manası, ila rabbike, Rabbine ulaştırayım. Yani neticede ruhun Allah'a ulaşması hidayet olduğuna göre, seni hidayete erdireyim manası da dolaylı olarak çıkıyor. Rabbike, ehdiyeke ila rabbike, seni Rabbine ulaştırayım, yani hidayete erdireyim. Ve tahşa, böylece huşu sahibi olasın. Kişi hidayete erdirilince huşu sahibi olur. Kehf suresi 55. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki, وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْاَوَّلِينَ اَوْ يَتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُولًا. Ve insanları onlara hidayet geldiği zaman, hidayete davet edildikleri zaman, yani Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey sadece evvelkilerin sünnetinin onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Kalsalardı ne olacaktı? Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyecekti. Hepsi Allah'a ulaşmayı dileyen hak mümin olacaktı. Ve mutlaka 7-8 aylık bir ömürleri varsa ruhları Allah'a ulaşacaktı. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ. Onlar ki, yani o huşu sahipleri ki demek istiyor, اَلَّذِينَ يَزُنُّونَ, kesin şekilde inanırlar, اَنَّهُمْ, muhakkak ki onlar, مِلَاكِ رَبِّهُمْ, Rablerine mülaki olacaktır. وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ, ve onlar Rablerine kesin olarak döneceklerdir. Yani onlar Allah'a mülaki olacaklarına ve ölümle yeniden ona döneceklerine kesin şekilde inanırlar. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا, onlar muhakkak ki bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا, dünya hayatından razıdırlar. وَطْمَئِنُّ بِهَا, onunla mutmain olurlar. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَاَنْ لَمْ يَلْبَسُوا اِلَّا سَاَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنِهُمْ قَدْ حَسْرَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ. Ve o gün Allah Teala gündüzden bir saatten başka kalmamışlar, yani sadece bir saat kalmışlar gibi onları toplayacak, haşredecek, birbirini tanıyacaklar. Allah'ı mülaki olmayı yalanlayanlar hüsrana düştüler. Yani nefslerini hüsrana düşürdüler. Ve hidayete erenler olmadılar. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar. Bakara suresinin 223. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Nisaüküm harsun leküm, kadınlarınız sizin için bir tarladır. Fetuhersüküm inna şiitüm, o halde tarlanıza gerçekten dilediğiniz şekilde yaklaşın. Ve kaddimu li enfüseküm,
ve nefsleriniz için hazırlık yapın. İleriye dönük hazırlık yapın. Vettekullâhe ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Vâlemû ennekum mülâkihû. Ve mutlaka ona mülâki olacağınızı bilin. Ve beşirül müminin ve müminleri müjdele. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Arka arkaya gelen ayetler hep aynı büyük hakikati söylüyor. İnsan ruhu Allah-u Teala tarafından bütün insanlara doğar doğmaz üfürülür. Ve derhal vücudumuzun şeklini alır. Ve o ruh öyle bir varlıktır ki

Üfürüldüğü an bizim vücudumuzun şeklini derhal alır. Ruh, dilediği zaman vücudumuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. İstediği an vücudumuzdan ayrılır, istediği an tekrar geriye döner. Ruhumuza hükmetmek imkanına sahip değiliz. Ama ruhun vücudumuzda olması veya olmaması yaşamamızı veya yaşamamızı işaret etmez. Bir insan doğar, yaşar ve ölür. O kişi yaşadığı sürece ruh onun vücuduna dilediği zaman girer, dilediği zaman çıkar. Kişi bunu hiçbir zaman hissedemez. Ama ruh vücuttan ayrılıyor diye hiç kimse ölmez. Daha ötesi, Allah Teala bütün insanları ruhlarını hayattayken kendisine ulaştırsınlar diye yaratmıştır. İrci'i ila Rabbike ifadesi, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş ifadesi ruha aittir. Ve Allah Teala bunu üzerimize farz kılıyor. İrci'i ila Rabbike radiyeten mardiyeh. Allah'tan razı olarak, radiyeten, mardiye ve Allah'ın rızasını kazanarak.

Ruha da veçe de nefse de sesleniyor. Ya eyyetühen nefsün mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Bu nefse hitaptır. İrci'i ila rabbiki nefse hitap değildir. Ruha hitaptır. Nefse Allah-u Teala sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. Yani bu nefs emmare kademesini geçmiş, ilk %7 nuru almış. Baştan %2 rahmet nuru almış. Sonra %7 fazıl nuru almış. Nefsi emmare. %7 fazıl nuru da almış. Nefsi levvame. Ruh nefsi emarede birinci gök katında, nefsi levvamede ikinci gök katında. Nefsi mülhime üçüncü defa %7 nur alıyor. Üçüncü katta mutmainne dördüncü defa alıyor. Dördüncü gök katında. Bu nefs. Nefsin emmare, levvame, mülhime ve mutmainne kademelerine paralel olarak ruh 1, 2, 3, 4. gök katlarını aşıyor. İrci'i ila rabbiki diyor Allah Teala Rabbine. Geri dön. Radiyeten mardiye. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Bu da 6. ve 7. gök katlarının aşılması. Allah Teala'ya ruhun geri dönmesi anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh Allah'a ulaşır mı sualinin cevabı olarak size ard arda 20'den fazla ayet sıraladık. Bu ayetlerin hepsi Kur'an-ı Kerim ayeti. İnsan ruhunun İnsan hayattayken vücudundan ayrılıp Allah'a geri döneceğinin kesin işaretleridir bu ayetler. Bu ayetler Kur'an'da durduğu sürece hiç kimse ruh vücuttan ayrılır da Allah'a döner sözü bir saçmalıktır. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür sözü asıl o bir saçmalıktır sevgili kardeşlerim. Kim size derse ki ruh vücuttan ölürse, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. O kişi Kur'an-ı Kerim'i hiç bilmeyen bir zavallıdır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılır. Dilediği an tekrar vücuda geri döner. Hiç kimse ruhunun vücudundan ayrıldığını hissedemez. Kaldı ki insanların çoğu zaten ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 7-8 ay hayatta kalanların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Daha doğru bir ifadeyle Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizin sadece ruhlarını değil, ruhlarınızı değil, fizik vücutlarınızı da, nefslerinizi de, iradelerinizi de Allah'a teslim edenlerden kılsın dualarımızda, dileklerimizde. El-Fatiha me-as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu akşamki konumuz cennetler. Sevgili kardeşlerim, insanlar ikiye ayrılırlar. Cennete girecek olanlar, cehenneme girecek olanlar. Ne yazık ki cehenneme girecek olanların sayısı cennete girecek olanlardan çok daha fazla. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki muhakkak ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Yani insanların ve cinlerin büyük kısmı cehenneme gidecek. Öyleyse bu çok acı bir gerçek ama gerçek. İnsanlar Allah-u Teala'nın yolunda bir muhteva içinde yaşayacaklar. Allah-u Teala'nın yolunda insanlar eğer Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların mekanı mutlaka cennet olur. Dilemezlerse şu dünyada ne yaparlarsa yapsınlar gidecekleri yer sadece cehennemdir sevgili kardeşlerim. İşte Allah-u Teala ayrımı gayet net bir şekilde göz önünde seriyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاَتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا قَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Allah Teala diyor ki onlar kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onlar diyor, dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar buyuruyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olacaktı? Gafil olmasalardı Allah'a ulaşmayı deneyeceklerdi ve gidecekleri yer cennet olacaktı. Ama onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır dedikten sonra Allah Teala bir sonraki ayette 8. ayet-i kerimesinde Yunus suresinde diyor ki onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bir başka ifadeyle cehennemdir diyor Allah-u Teala. İşte bunlar suçları ne? Suçları Allah'a ulaşmayı dilememek. Başka bir suçu yok. Sadece üzerine Allah-u Teala'nın farz kıldığı ruhunu Allah'a ulaştırma keyfiyetini yerine getirmemek. Farz mı? Evet, farz. Allah-u Teala birinci farzda diyor ki münibine ileyhi ekânu yettekuhu
Ona, Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Allah'a yönelmek üzerimize farz. Allah Teala böylece Allah'a yönelmeyi, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı, dilemeyi üzerimize farz kılmış. Başka hangi ayette farz? Lokman 15'te farz. Vettebi sebila ilave ileyye diyor Allah Teala. Kim bana yönelmişse, ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala.

Bu muhteva Lokman Suresinin 15. ayet-i kerimesinde yer alıyor. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz kılınmış. Zümer 54'te de Allah Teala ve enibü ila rabbikum ve eslemu lehu diyor. Ve Allah'a Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek mutlaka ruhumuzu Allah'a teslim etmemizle noktalanır. Eğer yeterli hayata sahipsek mutlaka ruhumuz Allah'a teslim olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu teslim müessesesini ait olduğu yere oturtursak şunu görürüz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler birbirinden kesin şekilde ayrılacaktır. Bu Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler işte cennete girecek olanlar onlardır. Birinci basamakta 28 basamaklık kainatın yegane dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dini yani İslam dininin birinci basamağı olayları yaşamaktır. Herkes yaşar. İkinci basamağı olayları değerlendirmek ve hareket planını ortaya koymaktır. Herkes nasıl olayları karşılıyorsa o davranışı mutlaka göstermiştir, gösterecektir. Ama bu iki basamakta bulunan kişiler cehenneme gidecek olanlardır. Eğer kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemezse üçüncü basamağa hiçbir zaman geçemez. Onun gideceği yer cehennemdir. Ama insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu dileyen kişi mutlaka Allah'ın seçtiklerinden biridir. Çünkü ikinci basamakta Allah Teala insanların çok büyük bir kısmını seçer. %90'dan daha fazlasını seçer. Seçmedikleri Allah'a ulaşmayı dilemeyenler değildir. Herkes başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemedikten başka başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men eden, Allah'a ulaşmaktan men eden insanlar, işte onlar Allah Teala tarafından seçilmezler. Allah Teala bu seçim konusunda buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ileyhi men yunib. Onları Allah'a münip olanı, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır diyor. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemişse bu dileyen kişi birinci kat cenneti mutlaka hak etmiştir. Bu cennetin Kur'an-ı Kerim'deki adı Cennetün Aliye'dir. Aliye. Yüksek cennet. Hakka suresinin 22. ayet-i kerimesinde fi cennetin aliye diyor Allah Teala. Yüksek cennette kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'ın cennetine girerler. Dilemeyenler ikinci basamakta kalırlar. Seçilmeyenler dilememekte kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan ayıranlardır. Onların zaten Allah'a ulaşmayı dilemeleri söz konusu değildir. Onlar seçilmezler. Seçilmeyenlerin hepsi mutlaka cehenneme gidecektir.
Ama seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer ne yazık ki gene cehennemdir. İşte bu üçüncü basamağa çıkamayan bu zavallı insanlar, ister seçilsinler ister seçilmesinler, onlar yedi kat cehennemi aralarında paylaşacak olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidecektir. Bu cehennemlerden hangisine gideceği sadece belli değildir. Öyleyse bizim burada konumuz cehenneme gidenlerin kademelerini tayin etmek değil bugün. Bu akşam sizlere cennetin kademelerini anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin otomatik olarak sahibi olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapacaktır? O kişinin kulaklarındaki vakrayı alacaktır. İşitme hassasının mührünü açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mesureyi alacaktır. Görme hassasının basar hassasının üzerindeki gışaveti alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinleti idrak-ı önleyen müesseseyi alacaktır. Kalbine ihbat koyacaktır kişinin. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala derhal harekete geçer. Derhal bu söylediğim işlemleri o kişide tahakkuk ettirir. Öyle ki kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah onu işitir, bilir ve görür. Allah-u Semîl. Alim, Allah'ı işitir ve bilir. Allah'ı basûlü bilivat. Allah kullarını görür. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. İşiten, bilen ve gören Allah-u Teala için o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Bu cennetin adı cennetin âliyedir. Sonra ne olur? Bu Allah-u Teala bu işlemleri tahakkuk ettirirken o kişinin bütün günahlarını örter. Örttüğü için günahları kişinin sıfır olmuştur. O kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi olur. Gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu kişi mürşidine ulaşamadan ölmüştür. Ölmüşse gideceği yer birinci kat cennettir. Hayır, ölmedi, yaşıyor. Yaşayan kişi ise Allah-u Teala tarafından mutlaka mürşidine ulaştırılacaktır. O kişi %2 rahmet nuruna nefsinin kalbinde sahip olduğu zaman 12. basamaktadır. Huşu sahibi olur. Huşu sahibi olanlara ise Allah-u Teala mürşidi sormak hakkı tanıyor. Hatta bunu emir olarak veriyor Kur'an'da. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِينَ Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi isteyin diyor Allah Teala, mürşidiniz Allah'a sorun diyor. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Huşu sahiplerinin vasıflarını veriyor. اَلَّذ۪ينَ اِنَّهَا اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır ve Allah'a rücu edeceklerdir. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a geri dönecektir. Yani ne olacak? Öldüğü zaman bu kişinin ruhunda, ruhu vücudunda değil ama Allah'ın katından geliyor ve Azrail Aleyhisselam ve onun takımı görevlerini yapsın diye onlarla beraber 7 tane gök katını beraberce aşıyorlar. Ruh tekrar Allah'a iade ediliyor. Buna rücu adını kullanıyor Allah Teala bu ayet-i kerimede. Birinciye Allah'a mülaki olmak, kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırma işlemi Allah'a mülaki olmak olarak adlandırılıyor. Burada Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'a mülaki olmayı dileyen kişidir. Dilediği anda da birinci kat cennetin sahibi olmuştur.
Sonra Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırır. Bu ihsanla mürşide tabi olmaktır. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der. Ve vücudu terk et emri gelir. Bu emri Allah'tan getirdim der devrin imamının ruhu. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime, kişinin başımızdan gelir, devrin imamının ruhu yerleşir. Böyle bir noktaya ulaşan kişi, ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dilediği an, ikinci kat cenneti olur. Diledikten sonra ölen herkes, mutlaka ikinci kat cennete ulaşır. Dilemiş de, ruhu Allah'a ulaşamadan evvel ölmüş olan herkes mutlaka ikinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse ikinci kat cennet cennetin firdevs'tir. Bakıyoruz Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala firdevs cennetlerinin müjdesini veriyor. İnnellezine aminu ve aminu salihati, onlar ki amin olmuşlardır ve nefsi ıslah edici amel işlerler. Kânet lehum cennetül firdevsi nüzûlâ. Onların ikramı firdevs cennetleridir. Bu ifade ne? Amel olurlar, Allah'a ulaşmayı dilerler ve amel-i salihat işlerler. Kim amel-i salihat işliyorsa o mutlaka mürşidine ulaşmıştır. Allah Teala onun öyle özel işlemler vücuda getirmiştir. Tabiyetle birlikte kalbinin nur kapısını açmıştır kişinin. Ve artık o kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine girmektedir. Ve fazıllar o kişinin kalbine yerleşmektedir. İşte bu amel-i salihattır. Nefsi ıslah edici ameller. Yani nefs tezkiyesi, nefsin kalbinde Allah'ın nurları biriktikçe o kişinin mutluluğu devamlı olarak artacaktır. Ve nefsi emarede ilk %7 nur birikimi girer, fazıl birikimi girer. Nefsi emareden evvel %2 rahmet girmişti. Bu %2 rahmetin üzerine bina edilecektir hep. %7, %7 fazıllar. Kişinin ilk %7 rahmet fazılların nefsinin kalbine yerleşmesiyle iman kelimesinin etrafında o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. İkinci defa %7 nur, ikinci kat cennetin sahibi olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır kişinin ruhu ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşmışsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ruhun ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü katta, beşinci katta olması o kişinin cennetinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci kat cennet olması demek değildir. Bütün bu cennet, bütün bu gök katları ruh tarafından aşılıp da yedinci kata ulaşması, yedinci katın yedinci aleminde Sitret-ül Münteha'ya kadar ruhun ulaşması, Sitret-ül Münteha'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması işlemi. İşte işlem budur sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh Allah'a ulaştığında Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olmuştur. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah, Allah. Fena fillah makamı Allah'ın içinde, Allah'ın zatının içinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun Allah'a kavuşması
ve Allah'ın zatının içinde yok olmasıdır. Kim bu noktaya gelirse o kişi söylediğimiz Firdevs cennetlerinin sahibi olur. Ne zaman Firdevs cennetlerinin sahibi olur? Mürşidine ulaştığında. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi ister birinci gök katındayken ölsün, ister ikinci gök katındayken ölsün, ister üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katındayken ölsün, Allah'a ulaşmadan ölmüşse mutlaka ikinci kat cennetin sahibidir. Yani Firdevs cennetinin sahibidir. Ama ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda üçüncü kat cennet o kişi tarafından hak edilmiş olur sevgili kardeşlerim. Bu cennete Cennetül Huld diyor Allah Teala. Cennetül Huld. Allah Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki Cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Azamatu adüne likülli evabin hafiz. Rum, affedersiniz, Kaf 31 ve 32. Diyor ki 32'de işte hâzâ mâ tuâdûne likülli evvâbin hafîz. İşte vaat olunduğunuz şey tuâdûne vaat olunduğunuz ma şey tuâdûne vaat olunduğunuz bütün evvâb ve hafiz olanlara. Hafiz olmadan evvâb olmaz. Başının üzerine devrin imamı gelmedikçe kişi daha sonraki kademeye geçip evvâb olamaz. Bu cennete gidecek olan kişi hafizle evvâb arasındaki noktadadır. Devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine ne zaman gelir? Kişi mürşidine tabi olduğu an, nefs tezkisine başladığı an, mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkisi fayda verir o kişiye. Ve bu noktadan sonra kişi hangi basamakta olur, ölürse ölsün, mutlaka ikinci kat cennet onundur. Hafiz olmaktan meaba sığınmaya, yani evvap olmaya kadar geçen devre, burası 14. basamaktan 22. basamağa kadar geçen devreyi ifade eder. Bu muhtevada Allah'a ulaşmadan evvelki bütün kademelerde kişi ölürse onun gideceği yer ikinci kat cennettir. Ama üçüncü kat cennet değildir. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o evvap olmuştur. Ruhu Allah'a ulaşan kişi Allah'ın zatında ruh yok olacağı için Allah'ın zatında kişi meab olan Allah'a ruhunu ulaştırmıştır. İşte burası ruhunu Allah'a ulaştıran kişinin ulaştırdığı yer üçüncü kat cennettir. Furkan 15 bu Cennetül Huldi adı verilen üçüncü kat cenneti ifade ediyor. Kul ezalike hayrun em cennetül hullilleti vuidel muttakin. Kânet lehum cezâen ve masîrâ. De ki, bu mu daha hayırlıdır, yoksa muttakilere, yani takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza, yani mükafat ve dönüş yeri olan ebedi cennet mi? Cennetül hulilleti. Ebedi cennet. Burada kişinin ikinci takvası söz konusudur. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah tarafından mürşidine ulaştırılmıştır. Ulaştırıldığı andan itibaren ruha Allah'a ulaşana kadar hangi kademede kişi ölürse ölsün mutlaka gideceği yer bu üçüncü kat
İkinci kat cennettir. Ve ruhu Allah'a ulaşmış olan, Allah'ın zatına ruhu yok olmuş, sığınağa sığınmış olan kişi için de mutlaka bu cennetin huldi söz konusudur. Kişinin ruhu Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Bu noktada kişi öldü. Burada o kişinin cenneti üçüncü kat cennettir. Bundan sonra Allah Teala o kişiye bir taht ihsan eder. Bu noktada öldü kişi, gene üçüncü kat cennettir. Bundan sonra bu kişi zikrini günün yarısından öteye geçirecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşacaktır. Bu noktada öldü kişi, yani bu kişi zahit oldu. Her gün günün yarısından daha fazla Allah-u Teala zikrediyor. Burada öldü. Bu noktada öldü. Gene üçüncü kat cennete gidecektir. Ne zaman nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aşar da o kişi fizik vücuduna Allah'a teslim ederse, o zaman bu kişinin gideceği cennet dördüncü kat cennettir. Bu cennetin adı Cennetül Gurafan. Öyleyse kim nefsinin kalbine %81 nur toplayabilirse, %79'u fazıl, %2'si rahmet olmak üzere, %81 nur kimin kalbine toplanırsa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Burası dördüncü kat cennettir. Cennetül Gurafan. Diyor ki Allah Teala Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَنُوَوَّيَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَافًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْحَارُ حَالِد۪ينَ ف۪يهَا نِيمَ اَجْرُ الْآمِن۪ينَ Amin olanları ve salih amel, nefs eskisi yani yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih amel işleyenlerin ecri ne güzel diyor Allah Teala. Burada kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Bundan sonra ne olur? Kişi fizik vücudunu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi zikir sahibidir. Bir, bu sebeple kalbindeki bütün afetler alınmıştır. İki, ve üçüncüsü kalp gözü açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı da açılmıştır. Bu asli unsurlara dayalı olarak o kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an konuşabilmek imkanının sahibidir. Bu seviyede o kişi ehli hayırdır. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanır. Devamlı bir hayır işleyen müessese söz konusudur o kişi için otomatik bir sistem olarak. Ve bu kişi ehli hikmettir. Hem ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir bakışta bilir. Hem de karar verdiği zaman hakem olarak veya hakim olarak Allah'tan sorarak vereceği için adaleti mutlaka oluşturur. Bu seviyedeki bir insan Cennetül Mevaya gider. Meva cennetine. Yani Nazihat suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki feinnel cennete hiyel meva. Artık muhakkak ki cennet onun için bir barınma yeridir. Bunlar daimi zikrin sahipleridir. Atları ulu'l-elbab'tır. Allah Teala buyuruyor li ulu'l-elbab yeskürallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubim.
Ulu'l-Elbap için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Ve bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Hepsi Ulu'l-Elbap olmuşlar. Beşinci kat cenneti hepsi elde etmiş. Ama sahabe bu beşinci kat cennetle kalmamışlar. Beşinci kat cennetin özelliği o kişinin daimi zikirde olması. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmış sevgili kardeşlerim. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar diyor sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, ahsen olanına. Onlar hidayet erdiler ve onlar ulu'l-elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuş ve bu meva cennetini hepsi hak etmişler. Bundan sonra ne yapacak kişi? Daimi zikre ulaşan bu kişiye Allah Teala yerlerin melekûtunu gösterir. Yedi kat cehennem mutlaka bu insanlara, bu seviyeye ulaşmış olan birisine gösterilir. Sonra zemin katında sırrı gösterilir. Bu yedi kat yerlerle zemin katın gösterilmesi o kişinin meva cennetlerinin sahibi olduğunu gösterir. Ona devrin imamının dergahını da gösterir Allah-u Teala. Burası zemin kattır. Ne zemin kattan yukarıdaki yedi gök katına, ne de zemin kattan aşağıdaki yedi yer katına ait değildir. Ortada bir seviyeyi ifade eder. Bu ulu'l-elbab makamında gösterilir kişiye. Gideceği cennet, cennetül mevadır. Bundan sonra ne olacaktır? O kişi ihlas sahibi olacaktır. İhlas farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala diyor ki: "Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hunefae." Onlar emrolunmadılar dinde kalplerini muhlis kılan halis kullar olmakla emrolundular. Öyleyse herkes, sahabe, onlar da emrolunmuşlar. Ve bakıyoruz ki bütün sahabe muhlis olmuşlar. İşte Bakara Suresi 139. ayet-i kerime, deyin ki Habibim o kafirlere ve putperestlere, de ki Allah sizin de Allah'ınız, bizim de Allah'ımızdır. Sizin de ilahınız, bizim de ilahımız. Ama muhakkak ki bizler ona muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlesin. İşte kim muhlis olursa, ona yedi kat gökler gösterilir. Kişinin muhlis olduğu nokta kendisine birinci gök katının kalp gözüyle gösterildiği noktadır. Bundan sonra ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katını, yedinci gök katındaki yedi tane alemi ayrı ayrı görecektir. Burası bu gördüğü şeylerin sahibi olduğu zaman Allah ona
bu noktadan öteye geçemeden ölse cennetin naimi temin edecektir. Maide 65'te Allah Teala diyor ki velev enne ehlel kitabi aminu ve tekav le kefferna anhum seyyiatihim ve le edhalnahum cennetin naim. Eğer kitap ehli amin olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka naim cennetlerine koyardık diyor.

Burada onların Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi oldukları noktaya bakıyoruz. Bu takva sahibi oldukları nokta onların günahlarının örtüldüğü nokta ve naim cennetleri. Burada kişi irşad olmuştur. Bu konu, yani naim cennetine sahip olanların durumu, bir muhlisler olmaları açısından değerlendiriliyor. Bir de irşad olmaları açısından değerlendiriliyor. İkisi de aynı kademeyi ifade ediyor. Yani altıncı kat cenneti. İşte Allah Teala Hücurat 7'de diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul bizim emirlerimize değil de sizin söylediklerinize tabi olsaydı, o zaman siz bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerine imanı yazdı ve o imanla kalplerinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşad olmuş, yani muhlis olmuş. Nefsinin kalbini ...14 mertebe müzeyyen kılmış. Nefsinin kalbini 14 mertebe müzeyyen kılmış kişi. Ve burası naim cennetlerini ifade ediyor. Bu noktada bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını görüyoruz. Çünkü Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onların muhtevasını söylüyor. Onların irşad olduğunu söylüyor. İşte onlar irşad olanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Gidecekleri yer naim cennetleri. Ve bu naim cennetlerine gittikleri zaman Allah Teala onların günahlarını örtüyor. Ve yedincisi Cennetül Adın. Adın cennetleri. Kimdir adın cennetlerine girenler? Kim Allah Teala'nın tövbe-i nasuh daveti üzerine tövbe-i nasuhla Allah'a tövbe ederse, o kişi mutlaka bu tövbeden sonra Allah Teala'dan yeni mükafatlar alacaktır. Bu tövbeyi gerçekleştirdikten sonra o kişinin günahlarını örtecektir Allah Teala. Sonra salah nuru verecektir. Sonra örttüğü günahları bir de sevaba çevirecektir. Daha sonra da iradesini teslim alacaktır.

Burada adın cennetleri söz konusudur. Rahat 22 ve Rahat 23 bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki Rahat 22'de vellezine sabir ibtigaye ve çer rabbihim ve kavmis salate ve enfeku mimma rezeknahum sırren ve alaniyeten ve yedrevune bil hasenete seyyatü ilakelehum ukbettar. Onlar sabırla Rablerinin veçini, Allah'ın zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikame edenler, onların rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkça infak edenler ve seyyahat-ı hasenat ve iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti, sonucu vardır. Rahat 23. Cennet-i adnin yethulûneha ve men salâha min âbâihim ve ezvâcihim ve zürriyetihim vel melâiketü yetfulüne aleyhim min kulli bâb. Adın cennetleri vardır diyor Allah Teala onlar için. Rahat 22 ve Rahat 23 beraberce düşünülecek. Onlar için adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler, onların aslında anne babalarından âbâihim, sadece babalar değil, anne babalar yani usulleri. Usul, kendisinden evvel geçen nesiller demek. Firu, kendisinden sonra geçecek olan nesiller. Eşlerinden ve zürriyetlerinden, işte firu, zürriyet. Salaha ulaşan kimseler ona, yani adın cennetlerine girerler. Ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Cennetü adnin, adın cennetleri. Adın cennetleri Kur'an'da epey yer almış. Kehf suresinin 30 ve 31. ayetlerinde de gene adın cennetlerini görüyoruz. Allah Teala buyuruyor: İnnellezine aminu ve aminus salihate inna la nudihu ecemen ahsene amela. Muhakkak ki amel olanlar, salih amel yapanlar, nefs teskiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel amel işleyen kişilerin ecrini zayi etmeyiz diyor Allah Teala. Kehf suresinin 30. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor: İnnellezine aminu ve amilus salihate inna la nudiyu ecremen ahsene amela. Muhakkak ki amel olanlar, yani Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dileyenler ve salih amel yapanlar, nefs teskiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel amel işleyen kimselerin ecrini zayi etmeyiz. Amellerin en güzeli de en üst kademede olanların ameli tabiatıyla. Bir sonraki ayet-i kerime zaten tamamlıyor Allah Teala. Kehf 31. Ülâike lehum cennâtu adnin tecrî min tahtihimul enhâru yuhallevne fîhâ min esâvire min zehebin ve yelbesûne siyâben hudren min sundûsin ve istebrekin müttekîne fîhâ alel erâik. Erâiki. Nîmes sevâb ve hasûnet mürtefekâ. İşte onlara, yani bu kişilere adın cennetleri vardır. Onlar için adın cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Görüldüğü gibi gene ad cennetlerinden bahsediyor Allah Teala. Yani iradesini de Allah'a teslim edenlerin cennetleri. Taha 75'te Allah Teala şöyle söylüyor: Ve men ye'tihi mu'minen kat amile salihate fe ulaike lehumut derecatun ula. Ve kim salih ameller yapmışsa ve ona, yani Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. Taha 76 bu ayet-i kerimenin devamı: Cennet-i adnin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve zalike cezâü men tezekkâ. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan adın cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların
yani nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. 61 Saf 12. Saf suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Yağfir lekum zunubekum ve yutilkum cennetin tecre min tahtiha'l enharu ve mesakine tayyibeten fi cenneti adn. Zalikel fevzul azim." O da sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mutluluk ve kurtuluş budur. Gene adın cennetleri, iradesini de Allah'a teslim edenlerin cennetleri. Mümin 8 ve Mümin 9'da Allah Teala şöyle söylüyor: "Rabbena ve ethilhum cennete adnin nilleti ve attehum ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyetihim inneke entel azizül hakim." Rabbimiz onlara vaat ettiğin adın cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Yani salah makamına ulaşanlardan adın cennetine ulaşabilenler kimlerdi? Tövbe-i Nasuh'a davet edildi diye insanlar adın cennetine gitmezler. 4 kademe aşmaları lazım. Birincisi Allah-u Teala onların günahlarını örtecek. İkincisi salah nuru verecek onlara. Tövbe-i Nasuh'u tamamladıktan sonra oluyor bunlar. Üçüncüsü de onların günahlarını sevaba çevirecek. İlk olay tövbe-i nasuh, sonra günahların örtülmesi, sonra salah nurunun verilmesi, sonra son nokta o insanların günahlarının sevaba çevrilmesi.

bunların hepsinin geçirmesinden sonra kişi iradesini teslim eder Allah Teala'ya ve teslim ettiği zaman adın cennetinin gerçek anlamda sahibi olur. Ama o kişinin eşi, babaları, babası, eşleri ve zürriyetlerinden salih makamına kim ulaşmışsa, yani tövbe-i nasuha kim davet edilmişse, Allah onları da adın cennetlerine kabul edeceğini söylüyor burada. Onlar orayı hak etmediler, iradelerini Allah'a teslim etmediler ama babaları ya da eşleri, yani hanımların kocaları adın cennetini kazanmışlarsa, eşleri de salaha ulaştıkları takdirde, yani tövbe-i nasuha davet edildikleri takdirde, onlar da adın cennetlerine kabul ediliyor. Mümin 9'da da Allah Teala diyor ki: "Bekihimus seyyiat ve men tekis seyyiati yevmeizin fekat rahimteh ezalike huvel fevzul azim." Onları kötülüklerden koru ve sen kimi izin günü kötülüklerden korursan, yani cennete girmek için izin alınan günü, o zaman ona rahmet etmiş olursun ve işte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Burada Mümin 8'deki olay zaten bellidir. Adın cennetlerine girenler için bir kurtuluş, fevzül azim. Adın cennetlere gideceklerin genel hüviyeti. Sad suresinin 50. ayet-i kerimesinde de Allah Teala diyor ki: "Cenneti adnin fettehaten lehumul ebvab." Kapıları onlara açılmış olan adın cennetleri vardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bir insan Allah'ın yolunda

işaretinde 7. kat cennetin sahibi oluyor. Sevgili kardeşlerim, her kademe için ayrı bir cennet ismi vermiş Kur'an-ı Kerim. Bu konumuzda, bugünkü dersimizde bunları inşallah beraberce gözden geçirdik. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Hepinizi Allah'ın huzurunda selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve Yüce Rabbimizin hepinize cennetlerin en güzellerini nasip kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat ala mesal ala Muhammed ezbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Malik yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Nebi Resuller ve Veli Resuller. Akaid bu konuda büyük hatalar oluşturmuştur. Hataların ölçümü elbet Kur'an-ı Kerim standartlarında. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala Resul tayin eder her kavme, Nebi tayin eder kainata. Nebiler de, bütün Nebiler aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Yani elçidir. Nebi, Türkçedeki karşılığı peygamber olan kelimedir. Resul de Türkçemizde gene Resul olarak kullanılıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesini başka başka anlamlarda kullanmış. Mesela Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesinde Firavun'un gönderdiği bir elçi söz konusu. Firavun Hazreti Yusuf'a gönderiyor, Yusuf hapishanede. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani alelade bir olağan

dahi olmayan birisinin Resul olması, Resul olarak Kur'an-ı Kerim'de anılması söz konusu. Öyleyse her Resul kelimesi bizim anladığımız manadaki bir kavim Resulünü veya bütün kainatın peygamberi olan Resulü, son peygamber, bu istikamette peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di, elbette kapsayamaz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki, Melik, onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul, yani ulak, yani haberci geldiği zaman Yusuf Aleyhisselam, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali, durumu nedir? Ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Böylece bir alelade ulak burada açık bir şekilde Resul adıyla anılıyor. Nem suresinin 35. ayet-i kerimesinde Belkıs diyor ki ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller yani elçiler ne ile dönecekler? Hazreti Süleyman'a Belkıs ulak gönderiyor, haberci gönderiyor. Adı Resul. Elçi. Öyleyse bir yerden, bir ülkeden, bir başka ülkeye gönderilen yetkili vazifeliler o ülkeyi temsil etmekle vazifeli olanlardır. Ölüm meleklerine Allah Teala Resullerimiz diye buyuruyor. Enam suresi 61. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve o kulların üzerinde kahhardır. Yani kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici gönderir. Ehvel kahru evka ibadiki. Ve yürüsülü aleyküm hafazah.

Hatta İzzacai'ye ehadi kümül mevtü, sizden birinize ölüm gelince, geldiği zaman tevefethu Resulüna, Resullerimiz onu vefat ettirirler. Vehüm la yüferritûn. Ve onlar bunu yaparken kusur etmezler. Öyleyse Enam suresinin 61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ölüm meleklerine Resullerimiz demesi söz konusu. Ölüm melekleri de Allah'ın elçileridir. İster bir ülkenin başka bir ülkeye gönderdiği yetkililer olsun, bunlar Resul'dür, elçidir. İster ölüm melekleri olsun, onlar da Allah-u Teala'nın vazifelileridir. Ama her ikisi de, birisi insanların tayin ettiği bir elçi, Belkıs'ın elçisi, biri Allah'ın tayin ettiği bir elçi, Azrail Aleyhisselam ve ona tabi olan, onun emrinde olan ölüm melekleri. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın kiramen katiben meleklerine de Resul dediğini görüyoruz. Kiramen katibin melekleri de Resul. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki em yahsebûne ennâ lâ nesme'û sırrehum. Ve necvâhum. Bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar yoksa? Bela, hayır öyle değil. Ve Resulüna ledeyhim iktubun. Hayır, onların yanlarında bulunan Resullerimiz yazıyorlar. Yani kiramen katibin melekleri yazıyor. Ne demek? Yazı olarak mektup gibi yazı mı yazıyorlar? Hayır. Allah-u Teala bu meleklerin bir sürücü, bir de şahitten ibaret olduğunu söylüyor. Sürücü, kameraman. Şahit de bu olayların şahidi. Bir sürücü, kameraman, bir de şahit. Bütün insanların etrafında mutlaka bu iki melek her an vazifelidir. Şu anda bu iki melek vazifeli olarak görevlerini yapıyorlar. Her kişinin etrafında mutlaka bu iki melek vardır. O kişinin doğumundan ölümüne kadar onun bütün hayatını filme alır. Bu film üç boyutludur. Her saniye bu film dereceleri ortaya koyar.

dereceler o kişinin cennete veya cehenneme gireceğine delalet eder. Aynı zamanda şahitlik eder. Bu bir sürücü ve bir şahitten oluşan iki tane meleğin vücuda getirdiği iki tane film söz konusudur. Üç boyutlu hologram usulü boşlukta oynayan filmler. Birinci film olayların filmidir. Bu sürücü mutlaka o olayın üç boyutlu olarak filmini çekmiştir. Kişi hayat filminde ömrünün başından doğumundan ölümüne kadar bütün zaman süresi içine çekilmiş filmini mutlaka kıyamet günü görecektir. Bu birinci filmdir. İkinci film o kişinin düşüncelerini yansıtır. Acaba kişi hangi olayı, hangi hedefe ulaşmak üzere yaptı? Bir başkasına zarar verici olay vücuda gelmişse, acaba bu olayda taammüt miktarı nedir? Yani bir suçun bilerek, işlenerek, kurgulanarak husule gelmesi o olayın taammüden işlendiğini gösterir. Kasten, isteyerek gerçekleşen bir olay. Bir misal verelim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor köşe başında. Öldürmek istediği kişi oradan geçerken çekiyor tabancasını. Bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor. Bilerek, isteyerek bir cinayet işliyor. Bu taammüden işlenmiş, bilerek, isteyerek işlenmiş bir cinayettir. Ama bir başkası da tedbirsizlik ederek bahçede tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden yere düşüyor. Navluda bulunan bir tek kurşun var. O da navluda. Bir yere takılan tetik tabancanın patlamasına sebebiyet veriyor. Ve bu kurşun, namludan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan birisini öldürüyor. Bu da kasten işlenmiş bir cinayet midir? Hayır. Burada taammüt olayı yoktur. Burada tedbirsizlik vardır. İhmal vardır, tesayüp vardır. Ama kasıt söz konusu değildir. O kişi bunu nasıl ispat edecek Mahkeme-i Kübra'da? İspat etmesi gerekmiyor çünkü ispat edilmiş durumda. Düşüncelerinde eğer öyle bir fiil mevcut değilse, o kişiyi kasten öldürme fiili mevcut değilse ama kişi öyle bir hedef mevcudiyeti olmaksızın ölmüşse, o zaman bu kişi böyle bir suçu işlemenin, taammüden işlemenin cezasına muhatap değildir. Kaybettiği derecat, taammüden cinayet işlemiş bir kişinin derecatından çok aşağılardadır. İşte bu kiramen katibin melekleri, onlar da Resullerdir. Allah-u Teala'nın Resulleridir. Bütün Resullerin peygamber olduğu akaidin temel kaidesi. Bütün nebiler Resuldür. Diyorlar. Ama bütün Resuller Nebi değildir diyorlar akaidde.

Söylenen ifade bütün nebiler Resul'dür ifadesi yanlış. Bütün nebiler Resul'dür denseydi o bir gerçek olacaktı. Bütün nebiler gerçekten Resul'dür. Ama bütün Resuller nebidir diyorsa gayet o zaman bu bir hatadır. Çünkü bütün Resuller nebi değildir. Gördük ki herhangi bir elçi, Firavun'un gönderdiği bir elçi, Belkıs'ın gönderdiği alade bir elçi, Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resul kelimesi peygamberi ifade etmez. Yetmez. Allah Teala ölüm meleklerine de resullerimiz diyor. Allah Teala kiramen katibi meleklerine de resullerimiz diyor. Öyleyse bu bapta akaidde birçok açıdan farklılıklar görüyoruz. Burada bunu demekle kalmıyor akaid ve diyorlar ki bütün Resuller peygamberdir hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. İfadenin ikisi de yanlış. Birincisi Resuller, bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Resullerin bir kısmı peygamberdir, nebidir, bir kısmı değildir. Yani görüyoruz ki arada kavim resulleri var. Her kavimde Allah Teala mutlaka bir resulü bütün devirlerde var edeceğini söylüyor. Bir kavimdeki bir resul öldüğü zaman Allah Teala hayatta olanlardan birisini o kavmin resulü olarak hemen tayin ediyor, vazifelendiriyor, kendisine de tebliğini yapıyor. O günden itibaren o kavmin ölenin yerine vazifeli kıldığı yeni bir Resul söz konusudur. Bu bir kavim Resulüdür. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul hayata getirdiğini, o Resullerin bütün devirlerde yaşadığını söylüyor. İşte bütün devirlerde yaşayan bir Resul kendi hayatı kadar yaşayacaktır. O hayat boyunca o kavmin Resulüğünü yapacaktır. Ama öldüğü zaman yeri boş kalmayacaktır. Mutlaka yeni bir Resul öldüğü anda tayin edilecektir o kişinin yerine. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor Allah Teala. Öyleyse Resuller Allah Teala tarafından vazifeli kılınıyor. Bütün kavimlere gönderiliyor.

Ya suresinin 36. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere onların kavimlerde, ümmetlerde onların arasından Resul beas ederiz. O arada vücuda getiririz. O arada doğar. Onların içinde vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Öyle yaparız ki o resuller kavimlerindeki diğer insanları hidayete erdirsinler. Bir kısmı bu Resul sebebiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık olarak ortada. Allah bütün kavimlere Resul gönderiyor. O kavimdekileri hidayete erdirsinler diye. Allah'ın Resul göndermediği bir kavim olabilir mi? Olamaz sevgili izleyenler, dinleyenler. Çünkü Allah Teala İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz hiçbir kavme bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz, azap edici olmadık. Bir Resul mutlaka her kavme gönderilmiştir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü aranızdan cehenneme girmeyen hiç kimse olmayacaktır.

Sonra biz kafirleri oturur vaziyette orada bırakacağız. Dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız. Diğerleri ise cennete girecekler diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın işareti açık olarak geliyor. Cehenneme herkes girecek ama bir kısmı cehennemde cezalandırılacak olanlar, yani cehennemde yanacak olanlar, onlar dizüstü vaziyette çökmüş olacaklar diyor Allah Teala. Diğerleri ise ayrılıp cennete ulaşacak. İşte cehennemde kalacak olanlar, cehennemin kapıları yerinden biraz yukarıya doğru kaldırılarak cehenneme girerler ve burunları mutlaka yere sürtünerek cehenneme girerler. Onlar cehennemin etrafında dağılırlar ve dizüstü çökmüş vaziyette kalırlar. Diğerleri cennette gidecek olanlar, cehennemi gezdikten sonra cehenneme gidecek olanlar, cehenneme uçarak girerler, o kapıdan girmezler. Yükseltilen kapıdan, cehenneme girecek olanların girdiği kapıdan girmezler. Çünkü o kapıdan girerken insanlara sorulur. Yaptıkları şu açıdan sorulur. Size Allah'ın Resulleri, Zümer Suresinin 71. ayet-i kerimesinde, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Burunları sürtünerek yükseltilmiş olan kapıdan. Kapı o kadar az yükseltilir ki onlar geçebilmek için mutlaka burunları yere sürtülür. Burunlarını yere sürterek cehenneme alınanlar, cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Yani Allah Teala Resuller konusunda diyor ki biz Resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye, amini olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, amini olanları müjdelesinler diye ve olmayanları Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz. Kıyamet günü gideceğiniz yer cehennemdir diye uyarsınlar diye göndeririz diyor. İşte bu dizayn üzere bir cehenneme giriş ya cehennemin o alçaktaki kapısından kapı yükseltilerek, burnu sürtünerek girmek ve cehennemin etrafında oturarak beklemek veya yüksek kapılardan, şeffaf ve yüksek kapılardan uçarak cehenneme girmek. Bu cehennemin avlusuna girmek. Her ikisi içinde. Sonra cehennem binasından içeriye girip oradaki Allah'ın insanlara vereceği cezalar konusundaki cehennemin durumunu görmek. Yanan ateşleri, zebanileri, insanların ne kadar büyük işkencelere maruz kalacaklarını görmek üzere cehenneme gidenler, onlar Resullerin kendilerine söylediğini yapmış olanlar. Görüyorlar cehennemde olanları, cehennemin katlarını uçarak dolaşıyorlar. Sonra da Allah'a sonsuz hamdler, şükürler ederek cehennemden ayrılıp cennete mutlaka ulaşıyorlar. Zümer 71'de de size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Allah'ın ayetlerini okuyarak size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir şu ayetler gereğince. Onun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin demediler mi? Sualin cevabı geldiler, söylediler.
ve azap kâfirlerin üzerine hak oldu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bakara 87'de Allah-u Teala biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor ve Yahudi kavmine hitap ediyor. Size bir Resul gönderdiğimiz zaman Resulü ya öldürdünüz ya da ona itaat etmediniz diyor Allah-u Teala. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Allah-u Teala'nın bütün insanlara söylediği hakikatler, Resulleri hakkında

Allah-u Teala'nın söylediği şey, insanlar hangi devirlerde yaşarlarsa yaşasınlar, şu dünya adı verilen gezegenin neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi dili konuşarak yaşasalar, mutlaka o Resuller, o kavme ard arda mutlaka gelir.

Allah-u Teala İbrahim Suresinin 4. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki hiçbir kavim yoktur ki onlara kendi aralarından bir Resul göndermiş olmayalım. Onların dilleriyle konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Her devirde bütün kavimlere Allah-u Teala onların içinden onların dilleriyle konuşan bir Resul gönderiyor. Şimdi bakıyoruz Yunus Suresinin 47. ayet-i kerimesine. Allah-u Teala diyor ki ve li kulli ümmetin resul. Bütün resuller için, bütün ümmetler için bir resul vardır. Ve izâ câe resulühüm kudiye beynehüm bil kıstı. Onların resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolunur. Ve hum la yüzlemun ve onlara zulmedilmez. Bütün ümmetler için resul mutlaka vardır diyor Allah Teala. Sebe 28. Ve ma ersennake illa kafeten linnâsi beşiren ve neziren. Velakinne ekseren nâsi lâ yâlemûn. Biz seni insan kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gerçekten Allah'ın Resullerini gönderme sebebi müjdelemek ve uyarıcı olmaktır. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Onun için onu bütün insanların üzerine, bütün kainatın üzerine vazifeli göndermiş. Eğer bir kavim Resulü olsaydı bu ayet-i kerimede, o zaman sadece o kavmin sorumluluğunu taşıyacaktı. Kur'an'da Risalet'le ilgili olan cin Resullerden ve melek Resullerden bahsediliyor. Ama cinlerden ve Resullerden, peygamber cinlerden ve meleklerden peygamber olması mümkün değildir. İşte Allah-u Teala Enam 130'da diyor ki Ya maşerel cinni vel insi. Ey insan ve cin Resuller, ey insan ve cin toplulukları. Elem yetiküm resulün minkum. Size sizden resuller gelmedi mi? Yekussune aleyküm ayati üzerinize ayetlerimi kısa etsin, size anlatsın, açıklasın. Ve yuzurinekum likâ evmiküm haza bugün buraya geleceğinizi size söyleyerek sizi inzar etsin, sizi uyarsın. Kalu şehitna dediler ki şahit olduk. Alâ enfüsina nefslerimize ve garretümül hayâtü dünya. Dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidü alâ enfüsihim ve ennehum kânû kâfirîn. Kendilerinin kafirler olduğuna kendileri şahit oldular. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi Ya maşerel cinni vel insi demekle insan ve cin toplumunun o noktada aynı yerde mevcut olduğunu cehennemde ve onlara cinlerden resuller, insanlara insanlardan resuller geldiğini açıkça Allah-u Teala ifade ediyor. Hayr suresinin 75. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala Risaletle görevli
melek Resullerden bahsediyor. Allahu yestafi yestafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah insanlar meleklerden ve insanlardan Resuller istifa eder, seçer. İnnallâhe semî'ün basîr. Allah işitir ve bilir. En iyi işitendir, en iyi bilendir. Basîr, en iyi görendir. Her köyünde, her zaman parçasında yaşayan Resuller kendi dilleriyle konuşurlar, kendi kavminin diliyle konuşurlar. Her kavme, her zaman parçasında mutlaka onların diliyle gider. اَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. Biz hiçbir Resul göndermemişizdir ki onların kendi kavminin diliyle olmasın. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara beyan etsin, açıklasın diye. Li yübeyyine lekum ve yudillullahi men yeşâhi ve yehdi men yeşâ. İşte Allah dilediğini dalalete bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Ve huvel azizün hakim, o azizdir ve hakimdir. Açıkça Allah-u Teala söylüyor. Her kavme o kavmin kendi lisanıyla Resul gönderirim diyor. Nahl Suresinin 44. ayet kelimesinde bil beyinati ve zubur, beyineler ve semavi kitaplar ve Resuller gönderdik diyor Allah Teala. Ve zübürü ve enzelna ileyke zikre, sana da zikri gönderdik. Litübeyyüne linnâsi, insanlara beyan edesin diye. Nüzzile ileyhim ve lealuhum yetefekkerun. Umarım ki böylece onlar tefekkür etsinler, fikretsinler, imali fikretsinler, düşünsünler, manalarını araştırsınlar, bulsunlar. Allah bütün nebilerine mutlaka şeriat kitabı indirmiştir. Ama her kavimde, her zaman parçasında var olan nebi olmayan bir resullerine şeriat kitabı hiç indirmemiştir. Âl-i İmrân 81'de Allah-u Teala diyor ki, o zaman ki Allah peygamberlerine, nebilerine, misakin nebilerinden misaklerini almıştı onların. Demişti ki andolsun ki size kitap verdik ve hikmet verdik. Ey nebiler! Sizlere, sizlerden sonra sizlerdekini tasdik eden bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair sizden galiz bir, büyük bir misak istiyorum. Bu konuda bana bu ağır misakimi üzerinize aldınız mı? Bana söz veriyor musunuz? Resuller dediler ki bu ağır misaki üzerimize aldık. Sana söz veriyoruz. İkrar ettiniz mi? İkrar ettik. Siz birbirinize şahitler olun, biz de sizinle beraber şahitlerdeniz diyor Allah-u Teala. Burada açıkça Allah-u Teala nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Halbuki akaid, Allah şeriat kitapları Allah'ın Resullerine verilir. Nebiler ise Resullere verilen şeriat kitaplarıyla idare edenlerdir tarzında bir açıklamanın sahibi. Allah-u Teala veli Resullere, hatta başka insanlara da
ayetler indirdiğini söylüyor. Bu ayetler şeriatla alakası olmayan ayetlerdir. Araf 175. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Allah-u Teala'nın burada beyan ettiği olay açık ve kesin. Ne peygamber yani nebi ne de resul olmayan birisine de dilediği zaman Allah-u Teala ayetler indiriyor açıkça. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Hatta o kişi şeytana tabi olan birisi de olsa ona dahi böyle bir kitabı, daha sonra şeytana tabi olacak olan bir kitabı, bir kişiye de bir şeriat kitabı halinde olmayan bir kitabı Allah-u Teala indiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala cin 26'da diyor ki Alimul gaybi felâ yusseru alâ gaybihi ehada. Allah gaybı bilir, gaybı kimseye açıklamaz. İlla men irtedâ min resulün, ama resullerinden rızaya ermiş olan kişi hariç. Ve innehu yesluku min beyni yedehi ve min halfihi resada. Öyleyse muhakkak ki o onların önünden ve ardından muhafız gönderir, diyor Allah-u Teala. 27. ayet-i kerimesi Cin suresinin açıkça Allah'ın resullerinden sadece gaybı bilen resule, ki bu huzur namazının imamı olan resuldür, peygamberlerin olmadığı devrede resullerinden sadece huzur namazının imamı olana, olan resule gaybı Allah Teala anlatır. Nebi olmayan resuller beş görevle vazifeli kılındıkları halde Nebi resullerin beş görevi vardır. Nebi olmayan resullerin dört görevi vardır. Allah-u Teala Bakara 151'de diyor ki Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Size sizin içinizde görev yapmak üzere sizden bir resul gönderdik. Yetlû aleyküm ayetina, ayetlerimizi okusun diye. Birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. Ve yüzekiküm, ve sizi tezkiye etsin. İkinci görev nefs tezkiyesi yaptırmak. Yuallimikümül kitabe, üçüncü görev kitabı öğretmek. Vel hikmete, dördüncü görev hikmeti öğretmek. Ve yuallimikum malem tekunu talemun. Ve size daha onun ötesinde, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretmek. Öyleyse bu unsurları bir araya topladığımız zaman Allah-u Teala'nın nebilerle resuller arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğunu görüyoruz. Nebiler peygamberlerdir. Aynı zamanda resuldürler. Resuller peygamber değildirler. Onlar veli resullerdir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ve Allah-u Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesiyle bir bildiriyi koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in indirilen nebilerin, vazifeli kılınan, kainat için vazifeli kılınan nebilerin sonuncusu olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir ve

O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin Hatemidir. Nebilik diyor Allah-u Teala Peygamberimizle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselamla sona ermiştir diyor nübüvvet müessesesi. O son Nebidir. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. Damga almıştır. Sona ermiştir. Hitam bulmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da kıyamete kadar bütün kavimlere tek tek Resuller gelecektir. Her kavimde o kavmin lisanıyla bir konuşan bir kavim, o kavimdeki Resul öldüğü zaman mutlaka yeni bir Resul, o kavmin lisanıyla konuşan onların aralarından bir Resul mutlaka vazifeyi devralacaktır. Bütün kavimlerde bu olay kıyamete kadar böyle devam edecektir. Kıyamete kadar artık başka bir peygamberin gelmesi söz konusu değildir. 1400 yıldır dünya peygambersizdir. Ama vekaleten huzur namazının görevi yerine getirilmektedir. Bir Resul, Veli Resul tarafından. Her bir Resul bu dünyada yaşayanlardan biridir mutlaka. Her kavimde Resul vardır ama huzur namazının imamı bu Resullerden Allah'ın seçtiği bir tanesidir. Ve o ölünce yerine başka bir Veli Resul tayin edilecektir. Her devirde huzur namazının imamlığı kıyamete kadar bir Nebi Resul tarafından değil, Veli Resul tarafından gerçekleştirilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa işlev bu standartlar altında cereyan ediyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve iyyâke nestaîn. Aleyhim gâil mahzûbi aleyhim ve lâdîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, konumuz İslam ülkeleri neden geri kaldı? Hiç düşündünüz mü acaba dünyaya medeniyetin salgılandığı yer, aşılandığı yer İslam'dır. İslam alemi bir zamanlar dünyaya ışık tutuyordu. Ebu Liz'in ilk dişliği icat etmesi,

El-Cabir'in matematiğe, Allah'ın gerçeğini, negatif sayıları yerleştirmesi, sıfırın altındaki sayıların da devreye girmesi El-Cabir kanalıyla.

Kanat takıp Üsküdar'a kadar, Galata'dan Üsküdar'a kadar uçabilen bir Osmanlı Türk'ü.

Ezarfen Ahmet Çelebi ve dünyada ilk füzeyi icat eden kişi Lagari Hasan Çelebi. Bir füzeyi üzerine kendisine binmek suretiyle ateşleyen ve bir tarlaya yumuşak iniş yapabilen dünyadaki ilk insan. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkat edin. Onlar yaşadılar ve bunları gerçekleştirdiler. Sonra ne oldu? Endülüs, İspanya'nın eski adı. Tarık bin Ziyad İspanya'yı fethetmeden önce İslam değildi. Sonra İslam oldu ve Endülüs Devleti adını aldı. Dünyaya bir süre ışık tuttuktan sonra tekrar el değiştirdi ve İslam hakimiyeti orada sona erdi. Sona erdiği zaman Endülüs'teki kütüphanelerde bulunan binlerce kitap yıkıldı. Ve böylece İslam ilminin geleceği yok edildi. Eğer Robin Hood isimli filmi izlemişseniz, orada bir Müslümanın 15. asırdaki, 16. asırdaki anlaşmazlıklar içinde geçen insan hayatının tekniğin ne kadar gerisinde olduğunu da görmüşsünüzdür. Orada bir Müslüman dürbün kullanıyordu. Diğerlerinin de dürbün karşısında gözleri fal taşı gibi açılıyordu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, tarihinize ibretle bakın. Keşiflerin gerçek kaynağı İslam olmuştur. Ne diyordu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri? Biz uzayı Tilla'nın sokaklarından daha iyi biliriz. Ve Neysan'ın merkezinde bu Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin marifetnamesinin hala öncü kitap olduğu söyleniyor. Yetmez. Armstrong ayak bastığı zaman orada bir çömlek vardı. Eski harabe haline gelmiş bir çömlek. Yani onlardan çok daha evvel aya ulaşmış olan insanların varlığı kesin. İşte o insanlar tarihe geçmemiş insanlar. Onlar İslam'dılar. Sonra mı ne oldu? Sonra iblis İslam'ı dejenere etmeyi başardı. İslam birçoklarının zannettiği gibi yeni bir din

Bütün peygamberler İslam'dı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman Musevilerden de Hristiyanlardan da büyük kısmı dinlerinden sapmışlardı. Yani ne demek istiyoruz? Yani Allah'ın dininin 7 safhasını tamamen unutmuşlardı. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak, 2, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 4, muhsin kılarak, nefsi Allah'a teslim etmek, ahsen kılarak, 5, irşada ulaşmak, 6, ve iradeyi Allah'a teslim etmek, 7. Yahudilerin de Hristiyanların da arasında küçük bir kitle, %10'dan daha az insan kendi peygamberlerinden o güne kadar tabiyet yoluyla gelen bir yaşantıyı devam ettiriyorlardı. Bugün bizlerin yaşamakta olduğumuz bir yaşantı bu. Tasavvufu yaşayanların yaşantısı. Yani kainatın tek dininin yaşantısı. Ama geriye kalan büyük kesim dinlerini yaşamıyordu. İslam sadece yeni bir din gibi görünür ama yeni bir din değildi. Ne var ki insanları yeniden Allah ile çok yakın bir ilişkinin içine ulaştırdı. Ve Allah'ın önderliğinde, Allah'ın insanlara verdiği ilimle İslam ivme kazandı. Ve ilmin dünya üzerinde merkezleri hep İslam ülkelerinde kuruldu. Arkasında Allah'a olan yakınlık vardı. Bugün de Allah'ın öğretisi, dünya öğretisinin çok ötesindedir. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği fizik müessesesi, atomlar, hızlar bugün dünya tarafından henüz bilinmiyor. Öyleyse Allah'a yakın olan insanlar ilmi yaşamışlardır. Her devirde kendi devirlerinin ötesinde bir hayatı yaşamışlardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir hayat ilmin, mevcut dünya ilminin ötesinde bir hayatı yaşamak. O Allah'a yakın olanların yapabileceği bir husustur. Ama İslam zaman içerisinde aslı unuttu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tabi olanların hepsi İslam'ı yaşarken bugün tabiyetin ne olduğu bile unutulmuş durumda. İslam'ın 7 tane safhası tamamen devreden çıkmış durumda. O zaman ne olur? O zaman İslam'ın boyutları değiştirilmiştir. İslam bitkisel hayata itilmiştir demektir. Bunun manası da ilimden uzaklaşmaktır. İslam ülkelerinde ilim tahsil

var. İnsanlar ilmi kendilerinden daha ötede bilen birisine rastladıkları zaman sadece onu reddediyorlar. Ne pahasına olursa olsun red. Tabii bütün İslam ülkelerinde olan bu tarz bir davranış biçimi İslam ülkelerinden Allah'ın ilminin başka ülkelere ulaşmasına, dünya literatürüne imza atmasına müsaade etmiyor. İslam'ı yozlaştıran şey, İslam'ı yaşamamaktır. İslam alemi artık Kur'an-ı Kerim'i tamamen unutmuştur. Son olarak bir savaş izledik hep beraber. Irak, Kuveyt'i işgal etti. Kur'an'da yazılı olan emir neydi? Hangi İslam ülkesine bir saldırı vücut bulursa, bütün İslam ülkeleri bir araya gelir, saldırganı oradan çıkartırlar. Cezasını verirler. Ama ne hazin bir tecellidir ki, böyle bir olay oldu. Irak askerleri işgal ettikleri kuvvetten zorla çıkarıldı. Ama İslam tarafından değil. Bütün İslam ülkeleri Allah'ın emrine rağmen seyirci kaldılar olaya. Osmanlı'nın devamı olan Osmanlı yaşadığı sürece hiçbir zaman bir İslam ülkesine saldırıya seyirci kalmayan Osmanlı'nın da bugünkü kalıntıları olaya seyirci idiler. Ve sadece hüzün duyduk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkeleri dediğimiz zaman zaten artık İslam ülkelerini kastetmiyoruz. Böyle bir şey yok. Coğrafi haritada İslam ülkeleri diye tanınan ülkeler var sadece. Ama İslam yaşanmıyor. Yaşanmıyorsa Allah'ın yardımı yok. Ve İslam ülkeleri bu ilmi taassup yüzünden daha da kötüsünü yapmış durumdalar. İslam ülkeleri İslam'a karşı çıkmışlardır. Ne demek istiyoruz? İşte bugün İslam ülkeleri diye yaşayan ülkelere dikkatle bakın. Bu ülkelerde insanlar İslam'ın sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yaşanan, ondan evvelki bütün peygamberler tarafından yaşanan 7 safhasını Kur'an'da hepsi açık açık izah edildiği halde ve farz kılındığı halde insanlar unutmuşlardır ve öyle bir yaşantıya şiddetle karşı çıkıyor İslam aleminin büyük kısmı. Yani başka bir ifadeyle İslam ülkeleri İslam'ı reddeden ülkeler haline gelmişlerdir. Allah'ın yegane dinini reddeden, onlara sorarsanız en koyu şekilde İslam'ı yaşadıklarını iddia ederler. Ama İslam'ın ne olduğunu da bilmezler. Sevgili kardeşlerim, tekerleme şöyle. İslam'ın manası teslimdir. Madde 1. Madde 2, İslam'ın 5 tane şartı vardır.
Madde 3. Bu 5 şartı yerine getiren İslam'ı yerine getirmiştir. Yani teslimi yerine getirmiştir. Yani Allah'a teslim olmuştur. Gördünüz mü tekerlemeyi, bitti olay. İslam'ın 5 tane şartını yaşayan herkes kendisini kurtulmuş addediyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'a ulaşmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe kurtuluşa ulaşamaz. Allah'ın cennetine giremez. Buna karşılık dileyen herkes de Allah'ın cennetine mutlaka girer. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki bütün İslam ülkelerinde İslam'ın 7 tane safhası tamamen unutulmuş durumda. Neye rağmen? Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin Allah'ın üzerimize farz kıldığı bu 7 tane safhayı bütünüyle yaşadıkları kesinlikle ayetlerle ispat edilmesine rağmen ve insanlar sadece reddediyorlar. İslam'ın arasına binlerce anlaşmazlık sokmuşlar ve ayrı ayrı inançlar çıkmış ortaya. Ve daha sonrası, insanlar dinlerini, İslam ülkelerindeki insanlar artık dinlerini Kur'an'dan değil, İslam'ın dışındaki kitaplardan öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse eğer bunlar yoksa, Allah-u Teala'nın emrettiği gibi teslimler yoksa, İslam da yok demektir. Ve nasıl diğer dinlerin de içinde %10'dan daha az insan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı hayatı, kendi peygamberlerinin yaşadığı hayatı yaşamaya devam ediyorlarsa, geri kalan %90'dan fazlası Allah'ın yegane dinini yaşamıyorlarsa, İslam'ın içinde de %90'dan fazlası yaşamıyor. Ve çok daha kötü standartlarda yaşamıyor. Çünkü bir ilmi taassup bütün İslam alemini kasıp kavurmakta. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neden bahsediyoruz? Her şeyi kaybetmişiz. Bütün güzellikler yok olmuş. Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu bütün kaideler unutulmuş. Ve insanlar ilmi bırakmışlar. Birçok İslam ülkesi için Batı uğraşıyor, keşifler yapıyor. Biz de onların yaptığı keşiflere bedavadan konuyoruz. Onlar varsın uğraşsınlar, biz sırt üstü yatarız düşüncesi var. Her devirde olduğu gibi bu devirde de Allah'ın dostları dünya ilminin çok ötesindeki bir ilme, dünya ilmine sahipler, yani fizik ilmine sahipler. Ama ilmi taassup, daha evvel alim standartlarına ulaşmış olan insanların taassubu, hakiki değerlerin
yerlerine oturmasına ve dünyaya ışık saçmasına engel oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiçbir devirde dostlarını bırakmaz. Onlara her devirde o devrin çok ötesinde ilim öğretir. İşte ne yazık ki İslam ülkelerindeki taassup, ülkeleri idare edenlerin artık Allah'a yakın olmamaları ve adım adım İslam ülkelerinin batının özellikle kendilerine öğretmediği asli ilmi zaman içerisinde tamamen unutmuşlar. İlmi taassup ve dini taassup İslam ülkelerini kasıp kavurmuş. Şimdi Batı'nın bugünkü İslam dünyasından farkı nedir? Batı'da ilmi taassup yok. Tam karşılığı olan ilmi teşvik etmek var. Her yeni buluşa Batı açık. İlmi teşvik etmek. Öyleyse hangi standartlarda nereye ulaşıyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Bir taraftan dini taassup, dinin hakikatlerinin öğrenilmesine İslam ülkelerinde engel olurken, bir taraftan ilmi taassup, ilmin ülkelere ulaşmasını ve onları kalkındırmasını önler hüviyette. Dini taassup, dini öldürmüş, ilmi taassup da ilmi. Var mı? Bütün boyutlarıyla duruma hakim. İşte zamanımızda ilmi taassup. Allah-u Teala'nın ilminde elektronlar var, karşıt elektronlar var. Karşıt elektronların ağırlığı negatif. Ve yarım ağırlıklar kanunu geçerli. Bu kanuna göre de her karşıt elektronun ağırlığı ve devir sayısı bir elektronun ağırlığının ve devir sayısının yarısı kadar.

Daha olayın burasında ilmi taassup çıkıyor karşımıza. Ne dedin diyorlarsa ne dedin? Negatif ağırlık mı? Karşıt elektron ağırlığı negatif mi? Böyle bir şeyi bizim alim olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Üstelik sen bunu Kur'an'dan aldığın ayetlerle söylüyorsun bize. Bunun bizim indimizde hiçbir değeri yok. Bu Batı'ya hayran olan tarafın dizaynı. Yani Batılılar bilir ama biz bilmeyiz diyor adamlar. Buna kendilerini öyle bir alıştırmışlar ki, öyle bir aşağılık duygusuna kapılmışlar ki bundan kurtulmaları kolay görünmüyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Cabir matematiğe negatif değerleri kabul ettirmeseydi, matematiğin içine almayı başaramasaydı, matematik ilmi de bugün Kur'an gerçeğinden yoksun bir zavallı ilim olmak mecburiyetindeydi. Bugün ne yazık ki kimya ilmi de, fizik ilmi de Kur'an gerçeğinden, yani negatif ağırlıklardan yoksundur. Dünya ilmi her şeyi Kur'an'dan çok gerilerden takip ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala ışık hızından bahsediyor. Ve ışık hızının olduğu da kesinlikle ispat edilmiş durumda. İnsanlar ışık hızının ötesinde bir hızın bulunmadığını iddia ediyorlar. Allah Teala da sonsuz hızın mevcut olduğunu söylüyor, şartlarını veriyor. Eğer bir nesne normal standartlardaysa, yani elektronlar, karşıt elektronların iki katı ağırlığa sahip olmakta devam ediyorsa, öyle bir maddenin ışık hızına ulaşması mümkün değil. Işık hızına ulaşsaydı kitle zaten sonsuz olurdu diyor Einstein. Einstein fotonların, yani ışık ışınlarının, yani ışık hızıyla seyreden parçacıkların parçacık özelliğini keşfetmiş ve hayrette kalmıştı. Neden hayrette kalmıştı biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Çünkü fotonların, yani ışın parçacıklarının ağırlığı sıfırdır. Hem parçacık hem ağırlığı sıfır. Böyle bir şeyi imkansız bulduğu için Einstein bu garip nesnenin ne olduğunu anlama konusunda yeterli hayatı yaşamadı. Ve öldüğü zaman ışığın parçacık özelliğinin bilincindeydi ama mesele kafasında büyük bir problem olarak görünüyordu. Çünkü Lavoisier kanununa aykırı bir sonuç vardı. Nerede? Çift foton olayı dedikleri olayda. Aslında çift foton olayı değil olayın aslı. Elektron ve karşıt elektron olayı. Sevgili kardeşlerim, ilmi taassup bütün hakikatleri gözlerden gizler vaziyette, dini taassup da bütün hakikatleri gözlerden gizler vaziyette. Sebebi son derece basit bir nefsani kibir. Aman yanlış bildiğimizi ve herkese yanlış öğrettiğimizi insanlar öğrenmesin. Bu
ilmi kibir, ilmi kibirin ötesinde bir olay, taassup. Biz biliriz, herkes bizim bildiğimizi de bilir, buna inanır. Sakın başkaları da devreye girip bizim ünümüzü, şöhretimizi etkilemesin. Sevgili kardeşlerim, bu ilmi taassup yüzünden dünya literatürüne negatif ağırlıklar henüz giremedi. Ama çift foton olayı da bu sebeple bir açıklamaya kavuşamadı. Oysa ki son derece basit bir şey. Bir gama fotonu bir elektronla bir karşıt elektrondan kusuyla gelir. Ama bu elektronla karşıt elektronun bir özelliği vardır. İkisinin ağırlığı ve devir sayısı birbirine eşittir. Böyle olduğu için de eksi ağırlıklı bir karşıt elektronla artı ağırlıklı bir elektron bir araya gelmesi sebebiyle fotonun ağırlığı sıfırdır. Bu fotonu bir kurşun duvara veya bir aynaya vurdurursanız orada fotonların ikiye ayrıldıklarını göreceksiniz. Bir parçacığı fotonun izlenebilmekte devam eder. İkinci parçacığı çarpışma anındaki enerji sebebiyle açığa çıkar, bir an gözlenir, sonra gözden kaybolur. Takip etmeniz mümkün değildir. Çünkü bu aleme ait değildir karşıt elektron. Burada çok ilgi çekici bir başka cephe. Elektron hangi istikamete doğru aynaya çarptıktan sonra yol alıyorsa, karşıt elektron onun tam zıttı istikamette yol alır ve bu alemdeki cisimler onun için cisim değildir. İçinden geçip öbür tarafa gider. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi siz alim olun da hadi bakalım şimdi hüküm verin. Eğer bir fotonun ağırlığı sıfırsa ve bu foton ikiye ayrılıp da iki tane parçacık ortaya çıkıyorsa, biri gözlenmeye devam ediyor, diğeri kayboluyorsa, siz bunu nasıl vasıflandırırsınız? İlim buna çift foton olayı diyor. Yani foton ikiye ayrılmış. İkiye ayrıldığı için de o iki fotonun da yarım fotonun, parçalanmış fotonun ağırlıkları da zaten gene sıfırdır diye düşünüyorlar. Sevgili kardeşlerim, ama dünya şunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı ki bu iki parçacıktan birisi elektron, birisi karşıt elektron. Ve elektronun ağırlığı olduğu kesin olarak tespit edilince ilim dünyası bunun üzerini kapattı. Hiç kimsede tıs yok. Oysa ki biz konuyu ispat etmiş durumdayız. Diyoruz ki birbirine eşit olan ama birinin ağırlığı negatif olan, birinin ağırlığı pozitif olan bir foton müessesesi var. Bu foton bir kurşun duvara veya bir aynaya vurursa bölünür. Bir elektronla onun aynı ağırlığında ve devir sayısında olan bir karşıt elektrona ayrılır. Ayrılanlardan bir tanesinin elektron olduğu kesinleşmiş vaziyette ve
ağırlığının da pozitif olduğu kesin. Öteki ölçülemiyor bu alemin varlığı olmadığı için ve ölçülememesine rağmen insanlar buna bir kulp takamıyorlar ve susuyorlar. Kim böyle bir konuyu açarsa onun dünyaya sesini duyurmasına da mani oluyorlar. Ve böyle bir insan nereye başvursa, başvurduğu her yerden ilmi tasip ona aynı cevap veriyor. Biz bu makaleyi yayınlamayız. Bu bizim öğrendiklerimize ters. Ama tam olarak da ispat ediyor olayın ne olduğunu. Şimdi sevgili kardeşlerim, olay buysa, ayrılan parçalardan birisi elektronsa ve pozitif bir ağırlığı varsa, ama ayrılmadan evvel bu nesnenin ağırlığı sıfırsa, diğer parçacığın onunla eşdeğer eksi ağırlıklı olması gerekmez mi? Kim aksine iddia edebilir? Kim mi edebilir? Bütün taassup sahipleri aksini iddia ediyorlar. Cevap veremiyorlar. Ama örtbas ediyorlar. Aman kimse bu hususu bilmesin. Yoksa şöhretimiz zedelenir. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne kadar hazin bir durumda biliyor musunuz? İşte dindeki taassup da aynı standartlarda. Şunu ortaya koymak mecburiyetindeyiz ki Batı İslam ülkeleri kadar katı bir taassubun sahibi değil ve üstünlükleri buradan kaynaklanıyor. Hem dini taassupta değil, hem ilmi taassupta değil. Aklı başında bir insana burada bir elektron, karşıt elektron konusunu anlattığımız zaman onun aklı bunu alıyor. Ama bizim ülkemizde almıyor. Sadece reddediyorlar. Hiçbir itirazi gerçekte ileri süremeden, zaten sürmeleri mümkün değil, sadece reddediyorlar ve kamuoyunun bunu işitmemesi için her şeyi yapmaya hazırlar. Sevgili kardeşlerim, oysa ki buradan çok önemli bir yere gidiliyor. Işık hızının ötesinde hızların var olduğu neticesi çıkıyor ortaya ve bu hız gerçekleşebilir bir hız. Işık hızının ötesi. Meselenin boyutlarının ötesi, onların bu istikamette tutucu olmalarına sebebiyet veriyor. Cehaletleri ve ilmi taassupları başkaları tarafından da anlaşılacak diye, anlaşılmaması için ne yapmaları lazım? Kimsenin duymamasını temin etmeleri lazım. Bunu yapıyorlar ve başkalarının duymasını kesinlikle engelliyorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam alemi işte ilim açısından bu standartlarda verdiğimiz sadece bir tek misal. Allah Teala bize öğretti ki yarım ağırlıklar kanunu diye bir kanun var. Elektron ağırlığı ile karşıt elektronun ağırlığı birbirine eşit değil. Karşıt elektronlar hem devir sayısı olarak hem ağırlık olarak elektronların yarısı kadar bir ağırlığa sahip, hem de negatif ağırlık. İlim buradan başlıyor. Bundan sonrası adım adım geliyor. Ama bu istikamette bir açıklamanın dünya tarafından duyulması bir nevi ihtilalmiş gibi geliyor adamlara. Negatif ağırlıklar mı diyorlar, böyle saçma şey olur mu hiç? Negatif ağırlık. Sevgili kardeşlerim, ama el-Cabir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Ne zaman? İslam'da
taassup olmadığı devrede, İslam'ın İslam olarak yaşandığı devrede, yedi safhasıyla birlikte yaşandığı devrede. Ve şu anda dünya ilmi El-Cabir'in zamanındaki ilimden, aslında ilmi taassup yüzünden daha geride. Parçacık fiziği, yani nükleer fizik açısından. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkelerinin geri kalmasının bir başka sebebi dini taassuptur. Taassup var da varsa tekamül, yani gelişme, yani ilerleme yoktur. Taassup sahiplerinin ilimsizliklerini gizlemek için sığındıkları bir sığınaktır. Ve ilmin gelişmesini ister din olsun, ister dinin dışındaki ilimler olsun, din de bir ilimdir, onu olduğu yerde dondurmak, sıfırlamak ve o donduğu noktada bu işi bitirmek, örtbas etmek, aman kimse duymasın diye herkesin duymasını engellemeye çalışmak ve reddetmek. İşte dindeki taassup. Bu konuşmamızda size dedik ki İslam 7 tane safhadan ibarettir. Bu 7 safhada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe tarafından yaşanmıştır. Kur'an-ı Kerim ondan evvel tüm peygamberler zamanında aynı ilmin, aynı dinin, affedersiniz ilim dedim, aynı dinin yaşandığını ifade ediyor. Öyleyse, hadi gelin bakalım Kur'an-ı Kerim'e. İslam'ın 7 safhasından bahsettiğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini kesinleştirmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını kesinleştirmiş ve diledikleri şeye ulaştıklarını, ruhlarını Allah'a ulaştırdıklarını kesinleştirmiş. Ayetler açık. Şimdi bakıyoruz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sahabe için onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar. İşte onlar hidayete erenlerdir. Yani ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun Allah'a ulaşmasına hidayet diyor. Allah-u Teala ruhun hidayeti diyor. Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse bütün sahabe hidayete erdiyse hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Zaten daha öteki kademelere geçtikleri tespit edildiğine göre Kur'an-ı Kerim'de burası kesin ama sırf bu konudaki bir ayet-i kerimenin varlığı sebebiyle bunu kullandık. Bütün sahabe üçüncü safhaya ulaşmış. Peki bütün sahabe ikinci safhaya da ulaşmışlar mı? Yani tabi olmuşlar mı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi, Habibim sana biat etmek, Allah'a biat etmek demektir. Sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman, onların ellerin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. El öpmüş tabi olan sahabe, sadece bir el öpülürse o el
el öpenin elinin üzerindeki eldir. Eğer söz konusu olan şeyi tokat etmekse iki elden ikisi de birbirinin üzerinde değildir. Baş parmaklar iki elin de üzerindedir ama eller aynı hizadadır. O zaman elin ellerden birinin diğerinin üzerinde olması lazım. Ve Allah Teala onların ellerinin üzerinde dediğine göre onların ellerini, el öpenlerin ellerinin üzerinde ancak el öptürenin eli olabilir. Onun da diğer elinin üzerinde olması lazım ki el öpme olayı tahakkuk etsin. Yoksa iki elde tokada birbirinin üzerinde değildir. Şimdi sonuca ulaşıyorum. Bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bütün sahabe tabi olmuş. Zaten bu konuda bir ihtilaf da yok. Bütün bu dini taassubun sahipleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabenin tabi olduğunu kesinlikle kabul ediyorlar. İddiaları artık ondan sonra tabiyet yoktur tarzında. Geçelim. Demek ki ikinci safa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabiyet tamamlanmış. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırmak tamamlanmış. Öyleyse kimler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ötekilere Allah-u Teala geniş anlatımda pek çok defa anlattığımız gibi ruhlarını Allah'a ulaştırma imkanını vermiyor. Mutlaka bunu dinlemeleri lazım. Şimdi ruhlarını Allah'a ulaştıranların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu söylüyor Ra'd suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُحَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ buyuruyor Allah-u Teala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Bütün teslimlerini tamamlarlar. Ve misaklerini bozmazlar. Neymiş misakleri? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misakları, bozmadıkları misakları bu. Ne yapmışlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeylerini, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Misaklarını bozmayanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Ve kötü hesaptan korkarlar. Yani günahlarının sevaplarından fazla olmasından. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir buyuruyor Allah-u Teala. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimler Allah'ın zatını dileyenlerdir? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıranlar Allah'ın zatını dileyenlermiş. Demin gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse başlangıç kademesi Allah'a ulaşmayı dilemek, hepsi dilemişler. 10 tane ihsanla hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaşmışlar ve tabi olmuşlar. İkinci safa. Sonra mı? Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Üçüncü safa. 3 ayet. Ra'd 20-21, 22, birinci grup ayet. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Fetih 10. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Zümer 18. Bütün sahabe hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Öyleyse Kur'an açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Sonra ne olmuş? Sonra Kur'an-ı Kerim fizik vücutlarını da teslim etmiş. 25. basamağa da ulaşmışlar. Allah-u Teala diyor ki
Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 4. safa. Bütün sahabe daimi zikre de ulaşmışlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ullelbap olduğunu söylüyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 190 ve 191. ayetlerinde ullelbabın vasıflarını veriyor. Onlar sabırla Allah'ın zatını vasıflarını veriyor. O ullelbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikredenlerdir diyor. Öyleyse bütün sahabe ulul elbab olmak şerefine ermişler. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Yani nefslerini de Allah'a hepsi teslim etmiş. Peki altıncı kademe olan irşada ulaşmışlar mı? Hepsi ulaşmışlar. İşte Allah Teala buyuruyor. Zariyat, Hucurat 7. Ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizlere tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve hepinizin kalbini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala bütün sahabe için. Bunu söylüyor Allah Teala bütün sahabenin irşada ulaştığını. Daha ötesi bütün sahabe iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. Bir hakkın takvanının sahipleri iradelerini de Allah'a teslim edenler. Bakara 136'da sahabenin de Allah'a Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Yakup gibi o standartlarda bir teslim de teslim olduğunu ifade ediyor. Yetmez. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O teslimin sonunda Allah'ın insanlara verdiği gayeyi ifade ediyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. İradeden Allah'a teslim ettikleri kesin. Böyle bir ortamda ilmi taassuba bakıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam ülkelerinin geri kalmışlarının arkasında yatan gerçek faktör. 7 safhanın 6'sını reddediyorlar. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olma kesimini reddedemiyorlar. Ötekilerin hepsini reddediyorlar. Kur'an'da ayet-i kerimelerle sabit olmasına rağmen. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sadece İslam'da ilmi taassup sebebiyle geri kalmış söz konusu değil. Dini taassup sebebiyle de geri kalmışlık söz konusu. Ve kainattaki değişmeyen tek din kitabı Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa ikinci bir dinin mevcut olmadığını sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini dediği Allah-u Teala'nın Hazreti Adem'in de ilk peygamber olan, ilk insan olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de son peygamber olan dini olan tek din o dindir diyor Allah-u Teala. Ama İslam ülkelerinin %90'dan fazlası bu dinin gerçek vasıflarını kabul etmiyor durumda şu anda. Elbette Allah-u Teala onlara bütün İslam alemine açık bir şekilde Allah'ı reddetmeleri, Allah'ın dinini reddetmeleri söz konusu olunca elbette Allah-u Teala da onlara onların tekamül etmeleri için imkanı vermiyor.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu devir hidayet devridir. Ve onların bütün karşı koymalarına rağmen biz sizlere hidayeti anlatmak mecburiyetindeyiz. Bununla vazifeliyiz. Hidayet asrının, asr-ı hidayetin hidayet görevi bize verildiği için. Allah Teala tarafından. Öyleyse insanlardan duymanız mümkün olmayan, özellikle gizlenen hidayetin ne olduğunu sizlere anlatmakla, öğretmekle ve yaşatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam ülkeleri hem ilmi taassuptan hem dini taassuptan Allah-u Teala tarafından bu seviyede bırakılmıştır. Bu bir Allah'ın cezalandırmasıdır. İslam alemini Allah-u Teala cezalandırıyor. Ve geri kalmışlığı içerisinde o standartlarda bırakıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu akşamki bu sohbetimiz de inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk latiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre, İnsanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde, dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız, cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız, cennette yaşayacağın mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca, en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. Bunun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı, anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğinin mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle, çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak, nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti, ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz zikir, yani zikrullah. Zikir kelimesi her şeyden evvel hatırlamak anlamına gelir. Zikir kelimesi bir ismin tekrarlanması istikametinde de kullanılır. Tezekkür bir konunun etraflıca konuşulması, neticelere bağlanması istikametinde kullanılıyor. O da zikir kelimesinden gelen bir kelime. Ama bu anlattığımız zikirlerin hepsinden daha önemlisi olan konu zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bu ya şimdi söylediğimiz gibi sesli zikir hüviyetinde olur veya şeklinde sessiz zikir olur. Ne yaptı? Ağzımızda, dilimizle aynı kelimeyi tekrar ettik. Bir de dili de kımıldatmadan insanın iç sesiyle

zikrettiğimiz dilimizin hareketinden belli oluyor ama sessiz zikrediyoruz. Ama eğer dilimiz de kımıldamıyorsa, sesimiz de çıkamıyorsak ama zikrediyorsak, o hafi zikirdir, gizli zikirdir. Bu zikirlerin daha ötesi kalp zikridir. Elinizi nabzınızın üzerine koyduğunuz zaman bir noktada iki damarı birden yakalayabilirsiniz. Hem atar damarı hem toplar damarı. O zaman kalbinizin bir atma, yani vücuda kan yayma, iki vücuttaki kanı tekrar geriye toplama olarak iki hamleyi ard arda yaptığını göreceksiniz. Bu çift hecede Allah kelimesinin tekrarıdır. Gene gizli zikir yapacaksınız ama bu sefer kalbinizi düşünerek yapacaksınız. Kalbinizin attığını ve topladığını düşünerek, kalbinizdeki sesle, kalbinizin çift atışına paralel olarak çift heceyle Allah'ı zikredeceksiniz. Bu zikir, gizli zikrin en önemli olan hüviyetidir. Kalp zikri, bütün sahabenin zikriydi. Onlar daimi zikrin, zikri daimin sahipleriydi. Hem de kalp zikri olarak. Zikirlerini kalpleriyle yapıyorlardı. Ve bütün sahabe bu zikirleriyle İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. Öyleyse zikir farz mıdır? Ölçümüz her zaman Kur'an. Neden her zaman Kur'an? Çünkü Kur'an direkt olarak Allah'ın kelamıdır. İnsanların onu teşhis ederken ve izah ederken katkılarını da ihtiva eder. Ama Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim, değişmeyen Kur'an'ın standartları içinde asırlar ne kadar geçerse geçsin hüviyetini korur. Kur'an öğretisini devreye aldığımız zaman net ve açık bir faktör görüyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir farzdır. İşte Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah Teala burada Allah'ın değil de Rabbinin ismiyle zikret diyor. Rabbimizin ismi Allah. Onun için biz de Allah'ın ismiyle zikret diyoruz. Neticenin değişeceği konusunda değiliz. Çünkü zikrimize hep Allah Teala'nın bize yaptırdığı zikir Allah Allah Allah şeklindedir. Rabbim Rabbim diye zikretmiyoruz. Allah Allah diye zikrediyoruz. Ne gördük sevgili kardeşlerim? Zikir farz. Peki çok zikir farz mı? Yani 24 saatlik bir zaman parçasının yarısından fazlasını zikretmek farz mı? Yani başka bir ifadeyle zahit olmak farz mı? Züht hayatını yaşamak farz mı? O da farz. Günün yarısından daha fazla zikir de farz. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüs kürullâhe zikren kesira. Ey amenü olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Kim bunlar? Bunlar çok zikirle zikredenler, zahit olanlar. Her gün 12 saatten daha fazla zikreden herkes züht makamının sahibi olur. Her fizik vücudunu teslim etmek için hazır hale gelmiştir. Kısa bir zaman sonra bu kişi mutlaka fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önemli olan yarım

gün handikapını atlayabilmek. Öyleyse ne görüyoruz? Günün yarısından daha fazla zikir de farzmış. Allah'ı günün yarısından daha fazla zikret emri var Kur'an-ı Kerim'de. Çok zikirle zikretmek, bir de bunun zıttı az zikirle zikretmek. Az zikir, azla çoğu birbirinden ayıracak olan faktör ne? Günün bütünü. Yarısından daha fazla zikreden her gün çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha çok zikir yapıyor demektir. Günün yarısından daha az zikreden de günün yarısından daha az zikir yapıyor demektir. Hak ve adalet mekanizması 24 saatin 12 saatini ifade eder. Ayırımı yapabilmek için. Peki daimi zikir farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, daimi zikir de farzdır. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de o takdirde Allah'ı zikredin. Feskürün Allah'a kıyamen kuuden, kıyamen ayaktayken, kuuden otururken ve ala cunubihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir sevgili kardeşlerim. Ya ayaktadır, birinci hal, ya oturuyordur, ikinci hal, ya da yatıyordur. Ve yatarken Allah Teala yan üstü yatmanızı uygun görüyor. Yan üstü yattığınız zaman kıbleyi sağa alacak şekilde yattığınızda, yan üstü yattığınızda yüzünüz ve göğsünüz kıbleye karşı gelir. Ve başka bir avantajınız oluşur. Kulağınız yastığın üzerinde birazcık kımıldatırsanız, o zaman kulağınızda basınç sebebiyle kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz. Ve uyuyana kadar kalbinizin atışlarına paralel olarak dilinizi de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar edin. Başardıktan bir süre sonra sabah uyandığınızda da sabah namazı için veya teheccüd namazı için kalkarken uyandığınızda bakacaksınız ki aynı tempoyla aynı ses iç dünyanızda yankılanıyor. İşte o gece daimi zikrin ilk adımını attınız demektir. Yatarken zikirle yattınız ve uyandığınız zaman da hala iç sesinizde o yankılanma devam ediyor. Kalbinizin her çift atışında Allah kelimesi. İç dünyanızda kavga bitmiştir. İç dünyanızdaki kavganın bitişi dışa yansıyacaktır. Başka insanlarla olan kavganız bitecektir sizin cephenizden. Onlar sizinle kavgaya devam edebilirler, hiç aldırmazsınız bile. Çünkü onlara karşı kin duyamazsınız. Öfke duyamazsınız. O insanlara öfkelenemezsiniz. Siz onlara sadece acırsınız. Ve daimi zikre ulaştığınız zaman iç dünyanızdaki kavga bittiği için kimseyle paylaşılamayacak bir şeyiniz artık yoktur. Size göre düşman kalmamıştır. Onlar size düşman olmakta varsın, devam etsinler. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Allah ile olan ilişkilerinize gelince emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de Allah'ın size emrettiği her şeyi A'dan Z'ye gerçekleştiren birisiniz. Hangi sebeple? Allah size onları yaptırıyor, siz yapmıyorsunuz. Öyleyse Allah'ın yardımıyla emirler ve nehirler cephesindeki her şeyi tam Allah'ın istediği gibi yerine getiren birisiniz. O zaman emirler cephesinde de her şeyi yerine getirdiğiniz için mutlusunuz. Nehirler cephesinde de mutlusunuz. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz. Allah'ın emirlerinde de, yasaklarında da, Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Dört başı mamur bir mutluluk
Neyle sağladınız sevgili kardeşlerim? Bunu yapan şey zikirdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda sizlere veda ederken Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını diliyoruz. El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
2: Fatiha mahsara vab.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programının soruları ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Rize'den bir izleyicimiz. Muhterem hocam, dünya sevgisi hakkında farklı değerlendirmeler yapılıyor. Bazıları dünya zevkinden başka bir şey düşünmez derken, bazıları da dünyanın her türlü zevkine karşı çıkıyor. Sadece ahiret için çalışma gerektiğini söylüyorlar. Konuda ne buyursunuz? Hayır sevgili kardeşlerim. Her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Nefsimizin 19 afeti de dünyayı talep ediyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühennâsü, ey insanlar, inne vaadallâhi hakkın, Allah'ın vaadi haktır. Fela tegurânmekül hayâti dünya. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Aldatıcılar yani tağutlar. Eğer olay buysa o zaman Allah'ın vaadine ulaşmayı dileyenlerin ruhunu kendisine ulaştıracağına dair Allah Teala söz vermiş. Bu Allah'ın bir sözüdür. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İşte bu talebin önünde iki tane engel var. Birisi nefsimiz, nefsimizin 19 afeti. Diğeri de şeytan. Nefsimizin 19 afeti dünyaya dönüktür. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İşte burada da sakın dünya sevgisi, dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya sevgisi neleri içeriyor? Beraberce bakalım. Dünya sevgisi mal ve çocuklardır, oyun eğlencedir, şan şöhrettir, şehvettir, gösterici sanat talanıdır, paradır. Dünya sevgisi bunların hepsini içeriyor. Sakın diyor Allah Teala bunlar sizi aldatmasın. Kim bunları istiyorsa dünya hayatından razıysa Allah Teala veririz. Ama onların hayatın nasibi yok. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. Ennellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından azdılar. Bir tarafta dünya var. Bir tarafta ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması var. Kim dünya hayatından razıysa o zaman hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiyor. O dünya hayatından razı onunla tatmin olmuştur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Ayetlerden gafil olanların gideceği yer ahiret hayatında sonsuz bir cehennem hayatı var. Öyleyse 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret. Ama sonsuz ebedi hayrat için gayret yok hayret sözü burada gerçekleşiyor. Her türlü dünya zevkine tamam kişi kendisini kaptırıyor ama ahiretini kaybediyor. Öyleyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde niyeti ahiret olana Allah dünyayı veriyor ama niyetiye sadece dünya olana Allah Teala ahireti vermiyor. 7 ayet-i kerimede dünyayı isteyenlerin Allah Teala onlara dünyayı vereceğini ama onun ahiretin nasibi olmadığını buyuruyor. O zaman akıl sahibi insan için Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Bakara 261, Enam 151, İbrahim 7, İsra 20, Kasas 77, Zümer 10 ve Necm 48. Onları da sizi de yalnız biz rızıklandırırız. Eğer şükrederseniz artırırım. Bunları herkese, dünya isteyene ahireti, isteyene de ahireti veririz. Ve Zümer 10'da Rabbinize karşı takva sahibi olun. Dünyada ahsan olanlar için güzellikler vardır. Tövbe 28. Allah şahit dilerse fazlından sizi yakında zenginleştirecektir. Ayet 12. Onuzka her yerden bol bol geliyor diyor. Kimi? Ahireti talep edene. Allah razı olsun. Ankara'dan bizim Muhterem Hocam, Allah kullarına hitaben ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Allah Kur'an ile konuşur mu? Buna dair bir ayet var mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, Allah kullarıyla konuşur. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde وَمَا كَانَ عَلِي بَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَلَا اِجَابٍ اَنْ يُرْسُلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِزْنِي. Allah'ın insanla konuşması vahiy iledir. İlla vahiy ile. Birçok ayet-i kerimede her seviyedeki insanlar Allah vahiy ediyor, yani onlarla konuşuyor. Bunlardan bir tanesi de Yunus 2. Yunus 2'de 5 grup insan, evet bunlar Allah'tan vahiy alıyorlar ama vahiyinle ilgili ayetlere baktığımız zaman bunlardan bir tanesi de Yunus 2'de Ekanennâsi aceben en ahayna ilâ reculmünün en enzirennâse ve beşirillezîne âmenû en ellehem kademin sıdkın edâ Rabbim. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjdelemesi için vahyetmemiz. Vahyetmek Allah'la konuşmaktır. İnsanlara acayip bir geldi. Maide'yiz 11'de Allah havarilerle konuşmuş. Bakır 159'da Allah herhangi bir adamla konuşmuş. Nahl 68'de Allah Arya vahyediyor, konuşuyor. Taha 38'de Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor, konuşuyor. Fusilet 12'de her gök katına emrini veriyor. Şura 51'de el-Beşer'le konuşuyor. Zilzal yere konuşuyor. Alimran 47'de Hazreti İsa'nın annesiyle konuşuyor. Vesaire. Öyleyse Allah kullarına hitaben ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor. Allah yakın çünkü Allah mekanı zamanı kullanmıyor. Zaman ve mekandan münezzeh olan Allah Teala dilediğiyle anında iletişime geçiyor ve konuşuyor. Buna dair ayet var mı? Bu ayetlerin hepsi. Aydın'dan bir izleyici Muhterem Hocam, merhametten maraz doğar sözünü nasıl anlamak gerekir? Merhametin kötü olduğu hangi durumlar var? Anne çocuğuna kıyamıyor. Hemen o yapmasın ben yapayım, o yapmasın ben yapayım. Ve bu çocuk sorumlulukları bilmeden yetişiyor. Annenin ona olan merhameti, sevgisi sebebiyle. Ama çocuk büyüyünce sorumluluklarını bilmiyor ve hiç bir şeyi yapmayan, tembel tembel, insanlara yük olan bir insan yetiştiriyor. Bunun sebebi kim? Annenin küçük yaşta ona o sorumluluklarını öğretmemesi, her şeyi ben yaparım, çocuğum aman bir şey yapmasın demesi. İşte bu maraz olayını devreye koyuyor. Merhamet kötü değil. Merhamet, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz, yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler size merhamet etsin. Yerdekileri seviniz ki göktekiler sizi sevsin. Yani insanlara merhamet edeceğiz, insanları seveceğiz. İnsanlara sevgimiz, insanlara merhametimiz, sevgimiz onları mutlu etmek, merhametimiz ve acıma duygusu onların dar anlarında yanında olmak, gerekli yardımı onlara ulaştırmak söz konusu. Ama tersi olarak bir durum söz konusu olursa o zaman da hastalıklar devreye giriyor. İşte merhametten maraz doğar olayı bu. Yoksa merhamet pozitif manada, Fakat mesele nedir? Kişi hakikaten ihtiyaç nedir? Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere yardım ettiniz. Fakat bu kişinin tembelliğine, çalışmasına sizin bu yardımlarınız sebep oluyorsa, o zaman hayır, onu yozlaştırmayacaksınız. Allah razı olsun. Karaman'dan bir izleyici, muhterem hocam, insanlara çok öfkeleniyorum. Öfkemi yenmek için ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, tamam işte nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de öfke ve gayzdır. Bir kere daha insanın nelerden müteşekkil olduğuna beraber bakalım. İnsan bir fizik vücudun sahibidir. Üç vücut serbestiyle insan bir fizik vücudun sahibidir dünyaya ait. Ama fizik vücut nefse ruhun mekanıdır. Nefs berza alemine ait olan bir vücudumuzdur. Muhtevasında 19 tane afet var. Bu 19 afetten bir tanesi de öfke ve gayzdır. Sekizincisi öfke ve gayz. Biz herkeste şiddetleri farklı olabilir ama öfke ve gayz herkeste var. Fakat Allah-u Teala zatından bize ruh üfürüyor. Zatından üfürdüğü ruh da 19 tane hasletle mücehez. Ruhtaki hasletin öfke ve gayz karşılığı sekinettir. Öfke ve gayz ve sekinet. Allah öfkelenmemizi istemiyor. Her olay karşısında sükunet içerisinde olmamızı istiyor. O zaman öfkemi yenmek için ne tavsiye edersiniz? Öfkenizi yenebilmeniz için nefsinizin tezkiye ve tasfiye olması. Nefsin tezkiyesi Allah'ın garantisinde 19 afetin kontrol altına alması. Şöyle düşün, 19 afet her birini birer ok olarak düşün. Çuvala sığdırmışsın ama bazı oklar da çuvala sığmıyor, taşıyor ve etraftaki insanları rahatsız ediyor. Kendini, fizik bedeni bir çuval olarak düşün. Bu 19 tane ok çuvalın içerisinde ama bazıları çuvaldan dışarı çıkmış. Yürürken sosyal hayatta o dışarı çıkan oklar etraftakilerin rahatsız ediyor. Öfke ve gayz de bunlardan bir tanesi. Sen bunun farkına varmışsın. İstemiyorsun, insanlara çok öfkeleniyorum. Öfke ve gayz afetin bu çuvalın dışına taşmış bir ok olarak etrafı rahatsız ediyor. Öfkemi yenmek için iki etaplı bir ruhadır. Birisi nefs tezkiyesi. Bu Allah'a ulaşmayı dilemen, haccet namazıyla mürşidini Allah'tan sorman ve zikre başlaman gerekir. O zaman bu herkese Allah'ın garanti ettiği bir durumdur. Allah'ın bir lütfudur. Allah'ın bir hediyesidir. Allah'ın bir müjdesidir. Sadece sana ait olan bir dilek, geri kalanı Allah gerçekleştiriyor ve nefsin 19 afetine şeytan %100 tesir ederken Allah Teala nefs tezkiyesiyle nefsin manevi kalbini %51 nurlandırıyor. %51 nura şeytan tesir edemiyor. Evvelden %100 tesir ederken üzerimizdeki şeytanın negatif gücü %100 hüküm fermayken Allah bir dilekle nefsimizi tezkiye ederek şeytanın etki alanını %100'den %49'a indiriyor. O zaman %49 noktada nef tezkiyesiyle artık biz o dışarıya taşan ok çuvalın içerisine gidiyor. Ama bu tamamlanıyor mu? Hayır. Zaman zaman yine çıkıyor. Çuvaldan dışarı çıkmaması ancak fizik vücudun teslimine bağlı. O da 18 saat zikir ve kalbimizde %18 karanlık olması lazım. Şeytanın etki alanı nefsimizin afetleri üzerinde %100 iken devamlı insanlarla öfkeleniyoruz, kavga ediyoruz. Ama şiddet %51'e, %49'a inince artık onlarla kavga etmiyoruz. %19'a inince evet, okların hepsi çuvalın içerisinde ve dışarıya taşmıyor. İşte o zaman Öfke ve gayz de onlardan bir tanesi. Öfke ve gayz içimizde var ama etrafı rahatsız etmiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. En hayırlı yudum öfkesini yutandır. Kimdir öfkesini yutan? 18 saat zikir yapan kişi. Hangi ayet-i kerimeye göre? Alimen 134. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِمِ الْعَيْزَ وَعْفَانَ النَّاسِ. Onlar bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar. Onlar insanları affederler. Allah'ın sen bu özellikte olan kişi affediyor ve %18 oranında mutluluğu yaşıyor. Bunlar fizik hükmü Allah'a teslim edenler. Allah razı olsun. Tavsiye edeceğimiz evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi artık eskisi gibi kimseye öfkelenmiyor. Öfkesini yutan birisidir. Görüntülü bir izleyici sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle vasiyetle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Bugünkü din tatbikatında hiçbir din adamı zikirden bahsetmiyor ve sahabenin zikir yaptığından da bahsetmiyor. Zikir yapmak sonradan ortaya çıkan bir ibadet türü müdür? Hürmetle vasiyetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bugünkü din tatbikatında hiçbir din adamı zikirden bahsetmiyor ve sahabenin de zikir yaptığından bahsetmiyor. Zikir yapmak sonradan ortaya çıkan bir ibadet türü mü? Hayır. İnsanlar neden zikirden bahsetmiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 14 asır evvel diyor ki bu ümmetten ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Şimdi emanet ruhumuzdur. Allah-u Teala zatından bize ruhu sürmüş ve bu ruhun bizde bir emanet olduğunu buyuruyor. Ashab 72'de اِنَّ اَلَدْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَنَّا اِنَّا عَمِلْنَا وَشْفَكْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ اِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ اُزَلِمْ مَنْ جَوْلَ. Şimdi ruh bir emanettir. Göklere, yerlere, dağlara teklif edilmiş, hiçbirisi yüklenmemiş. İnsan yüklendi, insan zalime cahil. İşte bu emanet ruhtur. Cahil ve zalim olan nefsimizdir. Fizik vücutta hem ruhun hem de zalim ve cahil olan nefsin mekanıdır. Şimdi eğer emanet din tatbikatından kaldırılırsa ki bu dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok diyenler elbette Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyince Allah Rahim ismasıyla tecelli etmez ve o kişi huşu sahibi olamaz. İşte ayetler ve hadislerle emanet. Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder. O emanet ruhsa hayattayken ruhuna Allah'a ulaşması lazım. Eğer kişi emanetini sahibine teslim etmezse kendi emanetlerinize de o zaman kişi ihanet etmiş oluyor. Ama birileri var ki onlar emanetlerine, vaatlerine riayet ediyorlar. Ashab 72'de emanet olduğunu söyledik. Müddessir 38-39'da aynı şekilde. Ama bu emanetin Allah'a teslimi nefs tezkiyesinden geçer. Abdesti olmayanın namazı olmadığı gibi emanete ihanet edildiğinde imanı yok. Emanete riayet edenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yok. Emanet Allah'a teslim olmazsa o kişi ahdine de vefa etmez ve o kişi din yaşayamaz. Şüphesiz Allah ilmi insanlardan söküp almaz. fakat alimlerin ruhunu kabzederek ilmi kaldırır. Yani hiçbir alim kalmayınca halk cahil insanlara reis edinirler. Onlara bir takım sorular sorulur. Hem de kendileri sapıklığa düşerler. Hem de insanları düşürürler. Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin. Yani emanetin din tatbikatından çıkması kıyameti beklemek. Nasıl emanet olur ya Resulallah işler? İyi olmayanlara teslim edilince. Münafığın üç alametinden bir tanesi yalan söyler, söz verince sözünde durmaz ve emanete ihanet eder. Sana emanet bırakanın emanetini geri verir. Sana ihanet edene ihanet etme. En kolayı Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmen. En zoru ise emanettir. Çünkü emanet konusunda titiz olmayanın dini yoktur. Onun kıldığı namaz kabul olunur ne de verdiği zekat. Öyleyse emanet yoksa, din tatbikatından çıkmışsa doğal olarak zikir de yok. Zikir yapsa dahi rahmet kalbine girmez. Erzincan'dan bir izleyici muhterem hocam, Peygamber Efendimiz kalpler Allah'ın elindedir. Dilediği şekilde çevirir. Hadisini nasıl anlamalıyız? Her olay ya Allah'ın takdiri ya Allah'ın müsaadesidir. Kişi nefsin talebine uyarsa o zaman Allah Teala'nın müsaadesi söz konusu. Allah ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbim ve dinim üzerine sabit kıl. Afetler var olduğu süre içerisinde olay bu şekilde ceryan ediyor. Allah razı olsun. Malatya'dan bize Cumhurbaşkanı Hocam, Alimran 164'te ayette geçen hikmet ne demektir, açıklar mısınız? Hikmet, beş duyu organıyla algılanmayan fizik ötesi kalp gözü, kalp kulağı ve Fuat hassasıyla algılanan hikmeti muhtevasına alıyor. Hikmet daimi zikri içeriyor. O sebeple hikmet sahibi alimin vücut kapısı kapalı, takva kapısı açık. O sebeple Allah Teala bilmiyorsanız hikmet sahibi alime sorun. Bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ehli zikirle hikmet sahibi alim aynı kişi. Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız ehli zikre sorun. Ama Resulullah'ın hadisinde ise hikmet sahibi alimin sohbetinde burnunun kelamını işitin diyor. Hikmet sahibi alimle ehli zikir aynı. Ve bilmediklerimizi ona sormamızı Allah Teala buyuruyor. Allah ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Hazreti İsa Aleyhisselam hikmet sahibi alimdi ve buyuruyor ki Allah'ın izniyle ölüleri dirilttim ama cahillere laf anlatamadım. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltmesi, onları Allah'a davet etmesiyle daveti kabul edenler ölüyken dirilmesi manasındadır. Ama cahiller daveti kabul etmeyenlerdir. Cahillere laf anlatamadım buyuruyor Hazreti İsa Aleyhisselam. Hikmet sahibi alim. Öyleyse ayette geçen hikmet, daimi zikir ve kalp gözü kalp kulağının ve fuat hassasının işler halde olduğunu ifade ediyor. Edirne'den bir izleyici muhterem hocam, nefs ile nefsi emmare ne demektir? Aynı şeyler mi yoksa farklı mı? Var mı, açıklar mısınız? Nefis, berzah aleminde olan 19 afetle mağlul olan bir vücudumuzdur. Ama nefsin tezkiyesi 7 kademede gerçekleşiyor. Nefs tezkiyesi yani nefsin kontrol altına alması 7 kademelik bir olaydır. Birinci kademesi nefsi emaredir. وَمَا اُبَرَّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ الْاَمَارَةٍ بِسُوا اِلَى اَمَّا رَحِيمَ رَبِّي. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Nefsin 19 afeti de kötülüğü emrediyor. Kötülüğü öğreten şeytan, şeytan afetleri tesir etmek suretiyle bize kumanda ediyor. Ama اِلَى اَمَّا رَحِيمَ رَبِّي, Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler müstesna, rahim esmasının tecellisiyle o kişi zikretmeye başlar. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavatla fazıllar iman kelimesinin etrafına birikerek o kişinin kalbinin nurlanmasını sağlıyor. Nefsi emareyi geçebilmek %7 bir fazıl toplamıyla kalbimizde oluşabiliyor. Farklı nefs emmare ne demektir? Sen mi yoksa farklı şeylere mi?
2: Şu.
0: Evet, farklı şeyler nefs. Erzah aleminden olan bir vücudumuz, enerji vücudumuzdur. Ölümü tadar. Ama nefs-i emmare Allah-u Teala'nın nefsten almış olduğu yemin yerine getirebilmesi iki etaplı bir olaydır. Birincisi nefs tezkiyesi 7 kademeden oluşuyor. Nefs tezkiyesinin birinci kademesi nefs-i emmaredir. Allah razı olsun. Sinop'tan bir izleyici muhterem hocam, riya nedir? Riyanın göstergeleri nelerdir? Riya iki yüzlü münafıkların alametidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Riyadan ihlasa, yani nefsin afetlerinden tamamen 19 fazilete Allah Teala ulaşmamızı istiyor. Her alimle değil sizi 5 şeyden sakındırıp 5 şeye çağıran alimle oturunuz. Riyadan ihlas. Riya münafıkların alameti, iki yüzünü ifade ediyor. Diliyle iman ediyor kişi ama kalbiyle iman etmiyor. Yani iki yüzlü yalan söylüyor. Riya aynı zamanda gizli şirktir. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, şumanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağıranlar beraber olur. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, gülmekle gül kokan mübarek ellerinizden öperim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Muhterem hocamız, müsaadenizle sorumu sormak istiyorum. Sürekli zikir yapmak insanı dünyadan koparır mı? Sürekli zikir yapmanın zararı var mıdır? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizleri çok ama çok seviyorum. Allah razı olsun.
0: Esselamu aleyküm ve berekatuhu. Biz de sizi çok seviyoruz. Sürekli zikir yapmak insanı dünyadan koparır mı? Hayır. Sürekli zikir yapmanın zararı var mıdır? Asla. Ama zikir yaptığınız zaman zikrin Allah'ın emrettiği fonksiyonu eda edebilmesi, faydasına kişinin ulaşabilmesi, öncelikle zikirden önce Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah bu talebi kimin kalbinde görürse, o zaman Rahim esmasıyla tecelli eder ve Rahim esmasıyla Allah'ın tecelli ettiği kişi Allah ismini tekrar ettiği zaman bir çift nur o kişinin göğsüne gelir. Rahmet ve fazıl. Rahmet içeriye sızıyor, kişiyi huşu sahibi kılıyor. Ama fazıllar kalbe girmiyor. Daha sonra rahmet ve fazıldan sonra kişi müşidine tabi olduğu zaman rahmet ve selavat da bir çift nur daha devreye giriyor. Öyleyse ulaşmayı dileyenler için bir çift nur, rahmet ve fazıl. Müşidine tabi olanlar için bir çift, iki çift nur, rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat da ekleniyor. İki çift nurla kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Dinde murat nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Bu bizi saadete ulaştırır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlukunun sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maselavatı. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yarenlik etmek üzere buradayız. Yarenlik. Gönlümüzce sohbet. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve de sevgili öğrenciler, biliyor musunuz? Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Zaten ne kadar sevdiğimizi Allah-u Teala'dan sorarsanız, Allah-u Teala içinize bir duygu verecektir. Unutmayın, o da sizi çok seviyor. Sizler Allah'ın dostlarısınız. Bu TV'yi izleyenler, Nur TV'yi izleyenler hep Allah'ın dostlarıdır. Allah dostu olmak mutluluğun anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah dostu, yani evliya olmuştur. Dilediği anda. Bu evliyalığın birinci kademesidir. Eğer hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, ey bizi seyreden, bizi izleyen sevgili kardeşlerimiz, hala Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz kendinize yazık ettiniz demektir. Biliyorsunuz, Allah'a ulaşmayı dilemeyen küfürde kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen dalalette kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun dostudur. Şeytanın dostudur. Allah'ın dostu değildir. Şeytanın kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunlar birer vakaysa, o zaman siz sevgili izleyenlerimize söylemez miyiz biz bunu? Neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Bir düşünün, ne kaybınız var? Diyelim ki İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsunuz şimdi. Namaz kılıyorsunuz, oruç tutuyorsunuz, zekat veriyorsunuz, hacca gitmişsiniz, kelime-i şehadetle getiriyorsunuz. Ama aranızdan büyük kısmı, yani bunu yapanlar, İslam'ın 5 şartını yapanların büyük kısmı, gerçekten İslam'ın 5 şartını tatbik ediyorlar diye kurtulacaklarını zannediyorlar. Cehennemden kurtulacaklarını zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. 7. şartı da Allah'ı zikretmektir. Öyleyse İslam'ın başına şeytanın asırlar önce açtığı en büyük gayre, en büyük bela bu İslam'ın 5 şartı hikayesiyle herkesi kandırmış olmasıdır. Görüyorsunuz ki İslam'ın 5 şartında Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Dilemek yoksa o kişinin bütün amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. İşte Allah Teala
açıklıyor onların hüsranda olduğunu. Yunus suresi 45. ayet-i kerime. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandaymış. Hüsranda olursa ne olur? Hüsranda olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah-u Teala hüsranda olan kişinin Allah'ın ayetlerini inkar edenler olduğunu ve hidayeti özellikle Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler olduğunu söylüyor. Ve Allah-u Teala Keyif suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse diyor, onların amelleri boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. O size din öğretenler mi? Onlar bunları bilmezler. Onlar ümmi kovuşunun içindedirler. Onlar kendilerine ağa babaları ne öğretmişlerse onları size tekrar ederler. Bütün bilgileri de yanlıştır. Bu insanlar Resullerle Nebileri aynı şey zannederler. Bu insanlar Kavim Resulleri diye bir Risalet müessesesinin farkında bile değillerdir. Bu insanlar Nebilerin Allah'tan vahiy aldığı gibi Resullerin de alabileceğinden haberdar değillerdir. Bu insanlar Allah'ın arıya vahyettiğini, yerlere, göklere, dağlara vahyettiğini, Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini, Hazreti Meryem'e vahyettiğini bilmezler. Kur'an'ı bilmezler. Kur'an'ın kurtarıcı hükümlerinin hepsi İblis tarafından onlara haram edilmiştir. Yani İblis onları gene onların ağa babalarını kullanarak, alim olarak saydıkları insanları kullanarak onları Allah'ın temel hükümlerinden ayırmıştır. Onların cennete girmelerini %100 engellemiştir. Onlardan sevgili kardeşlerim, asırlarca sonra Allah Teala bize, bir Resulüne, eğer sizlere şimdi anlatmakta olduğumuz ilmi öğretmeseydi, biz de dahil olmak üzere hepimiz şu anda cehennem yolcusuyduk. Ama Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme gitmenize gönlü razı değil. Daha 1997 yılında size ceviz kabuğu rezaletinde Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir'i 3 defa söyledik. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulabilir, küfürden kurtulabilir dedik. Ama sizlere inandırdılar o meşhur takım ki Allah'ın Resulü olan bu kişi aslında Resul falan değildir. Hem de üşütüktür. Kafayı üşütmüş. Hem de şeytan tarafından kendisine vahyedilmektedir. Sevgili kardeşlerim, laf aramızda hepiniz inandınız. Öyle değil mi? Bizim söylediklerimizi dikkate bile almadınız.
Çünkü hiç kimseden tamam siz gerçekten bunu söylemiştiniz ifadesini hiç duymadık. Demek ki iblis insanları diğer konuların üzerine çekiyor. Asli konuyu karambola getirip insanları ondan ayırıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer yaşıyorsak sizlerin kurtuluşa ulaşmanız için yaşıyoruz. Yarenliğimizin de arkasında sadece bu var. Sizlerle yarenlik etmek, sohbet etmek Allah'ın en büyük zevki. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Bu güzelliği birlikte yaşamak. İşte hepinizin bilgisayarında biz varız. Hepinizin televizyonunuzda biz varız. Bizi dinliyorsunuz. Karşılıklı yarenlik ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ve biz sizi bu kadar çok severken acaba siz de bizi seviyor musunuz? Allah'ı mutlaka seviyorsunuzdur. Ya bizi? Birçok izleyicimizden bizi çok sevdiklerine dair bilgiler alıyoruz. Bilgisayardan, telefondan, mektuplardan. Bu da bizi çok mu çok mutlu ediyor sevgili kardeşlerim. Ya siz olmasaydınız, biz Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatamasaydık, o zaman ne olurdu bilir misiniz? Biz Allah'ın bize verdiği bu mukaddes vazifeyi yerine getirememiş olurduk. Ve sizi, hiçbirinizi kurtaramamanın o korkunç ızdırabını yaşaya yaşaya bu dünyada ömrümüzü tüketirdik. Ve de gayretlerimiz sizlerin kurtuluşunuzda bir tesir icra etmezdi. Ama şimdi öyle mi ya sevgili kardeşlerim? Öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olduğunu öğrendiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavram olduğunu öğrendiniz. Bu kavramın adını Allah Teala münip kelimesiyle, münibine kelimesiyle, yünip kelimesiyle, ifade ediyor. Bir de aminu kelimesiyle ifade ediyor. İkisi de aynı istikamette kullanılıyor. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim, bugüne gelinceye kadar

Ama aslında Cibril hadisinde ve likaihi diyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmak da var. İster İslam'ın beş şartı deyin adına, ister Amentü'nün şerhleri deyin, İkisi de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi muhtevasına almak mecburiyetinde. İslam'ın şartı beş değildir, yedidir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de yedi rakamı son derece önemli bir hüviyet taşır. Allah Teala dünyanın semasını yedi kat olarak yaratmış. Atmosfer dediğimiz sistem yedi tane tabakadan oluşur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Allah Teala dünyamızın küresini gene yedi tane tabaka üzere yaratmış. Kabuktan itibaren merkezdeki o ateş deryasına ulaşıncaya kadar geçen süreç, geçecek olan katlar tam yedi kattır. Yedi kat yerler, yedi katta gökler. O kadar mı? Dünyamızın çevresi bu. Düşünün sevgili kardeşlerim, sayısı üzerinde tereddütlerimiz var. Bir kısmı diyor 250 milyar yıldız var bu galakside ve 250 milyar da galaksi var. Bir kısmı diyor 100 milyar yıldız var bu galakside, 100 milyar da galaksi var. Her neyse, biz 100 milyarın var olduğunu kabul edelim. Bu 100 milyar galaksinin her biri 100 milyar yıldız ihtiva ediyor. Bu yıldızlardan sadece bir tanesi bizim güneşimiz. Bunun gibi 100 milyar güneş sistemi. Ve 100 milyar galaksi her biri gökteki yıldızları ifade ediyor. Hani geceleri eğer bulut yoksa gökyüzüne baktığınız zaman sayısız yıldız görürsünüz ya. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki o yıldızlar var ya, onlar diyor zemin katın tavanıdır. Biz yıldızları zemin katın tavanı olarak vücuda getirdik. Yani bütün bu 250 milyar galaksinin her birisindeki 250 milyar yıldız ya da 100 milyar galaksinin içindeki 100'er milyar yıldız, her birisi sadece zemin katı oluşturuyor. Bu noktadan itibaren 7 tane gök katı var. Zemin katın tavanından daha yukarıda birinci gök katı var. Ondan daha yukarıda ikinci gök katı var. 7 tane gök katı var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedi tane gök katı. Ne oldu? Dünyamızın yedi katmanı var yerde, yedi katmanı da var atmosferde. Yani çevresindeki hava tabakaları yine yedi kattan oluşuyor. Ve 100 milyar galaksiyle her galaksideki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katı oluşturuyor. Zemin kattan sonra da 7 tane gök katı var. Allah Teala 7 rakamıyla her şeyi dengede tutuyor. 6 tane alem yaratıyor. 3 asıl zahiri alem, gayb alemi, emr alemi. 3 de onların karşıtı 6. İşte 6 alem oldu. 6 alem oldu. Çünkü Allah Teala diyor ki Allah her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattı. Ama sonra ne yapıyor Allah Teala?

ilmi ve rahmetiyle bu bütün kainatı kuşatıyor. Ve sanki bir yedinci alemmiş gibi bütün kainat Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşatılıyor. Bu da o altı tane aleme ilave olan yedincisi. Bu bir alem değil. Allah'ın ilmi ve rahmeti. Ama bizi kapsar, dışımızı da kapsar, içimizi de kapsar. Bu sebeple Allah-u Teala her yaptığımızdan anında haberdardır. Kalbinizden ne geçtiğinden anında haberdardır. Ama sizi çok sever. Ve Allah-u Teala hepinizin mutlaka kurtulmasını ister sevgili kardeşlerim. İstediği bir tek şey vardır, hepinizin cennete girmesi. Madem Allah-u Teala bu kadar bizim cennete girmemizi istiyor, neden müsaade ediyor cehenneme girmemize? Neden mi? Çünkü Allah-u Teala size hepinizi serbest irade vermiş. Hepiniz serbest iradenin sahibisiniz. Ve o iradenizi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Eğer kurtulmak istiyorsanız cehennemden, o iradenizi, size verilen serbest iradeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yani o iradenizle, serbest iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Ya dilersiniz, buyurun cennet sizin. Dilediğiniz anda, en çok 5 saniye, bilemediniz 7 saniye sonra. Mutlaka cennete gidersiniz. Hiçbir kuvvet sizi cennetten alıkoyamaz. Çünkü bütün kuvvetlerin ötesinde Allah vardır. Bütün kuvvetleri yaratan Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah-u Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Sizlerin sözleriniz olarak ağzınızdan çıkan sözler Allah'a çok fazla alakadar etmiyor. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Kişi diliyle bunu söylüyor ama burası kalbi istemiyor. İstemiyorsa o kişi kurtuluşa ulaşamaz sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü onlar kalplerinde olmayan bir şeyi sözleriyle Allah-u Teala'ya ulaştırıyorlar. O zaman doğruyu söylemiş olmuyorlar. Ve unuttukları bir şey var, Allah'ın kalplerindekini de bildiği. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sözünüzle kalbinizdeki dileği ikrar edeceksiniz, dile getireceksiniz, dilinizle tasdik etmiş olacaksınız. Öyleyse sonuç, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve bunu diliyle tasdik ederse, diliyle ikrar ederse, o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir.
İşte Allah Teala açık açık söylüyor. Diyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la haffun aleyhim ve la hum yasenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Allah Teala diyor ki o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Mahzun edilmeyeceklerdir. Hüzne kapılmayacaklardır. Ya Rabbi, sen onların hepsini cennetine alıyorsun da beni neden cennetine almıyorsun? Ben sana küstüm. Dedirtmeyecektir. İnsanları hüzünlendirmeyecektir bu insanları. Allah'ın evliyası olan insanları. Kimmiş bu evliya? Evliya dost demek. Nerede başlar dostluk? Allah'a dost olmak nerede başlar? Allah'a dost olmak, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an başlar sevgili kardeşlerim. İşte bu ayet-i kerime, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar da masum olmazlar. Onlar masum da olmayacaklardır. Sonra bilmeceyi çözen anahtar burada. Onlar amenü olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olmak, iman etmek demek. İnanan kişi amin odur. Ama iki türlü amin olmak var Kur'an-ı Kerim'de. Bir tanesi Allah'a inanmak. Allah'a inanan bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete girebilecek olan mümin standartlarına ulaşamaz. Allah'ın dostu olamaz. Bu ayet-i kerimede Allah Teala o Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları var ya diyor. Ne olmuş? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. İlk takva ne zaman başlar? İlk takva Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlar. Daha evvel bir takva yok sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda takva başlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala Rum 31'e diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet, sen de hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Bizim saflar zannediyorlar ki bir insan Allah'a inandı mı kalbinde zerre kadar iman olursa o kişi mutlaka cehennemde cezasını çektikten sonra oradan çıkıp cennete girecekmiş. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle önlemiş. Diyor ki 29 tane ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'de cehenneme giren diyor cehennemde ebediyen kalır. Yani cehenneme cezasını çekmek üzere atılan kişi oradan bir daha çıkamaz. Çıkması hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama peki Allah Teala diyor ki her şey fani olacaktır.
sadece senin Zülcelali vel ikram olan Rabbin baki kalacaktır. Her şey yok olacaktır ama geride kalacak olan sadece senin Rabbindir. O celal sahibidir, şiddetin de sahibidir ve ikramın da sahibidir. Allah'ın celali, Allah'ın sert davranması istikametinde kullanılır. Celal, sertlik, öfke manasına gelir. Allah Teala böyle bir dizaynda hem ikramın sahibi hem de celalin sahibi. İki ayrı hüviyet. Kimlere celalin sahibi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere. Kimlere ikramın sahibi? Allah'a ulaşmayı dileyenlere. Diyor ki İnsan Suresi'nin, Dehr Suresi'nin 3. ayet-i kerimesinde biz onları, insanları iki yola da hidayet ederiz. İki yola da ulaştırırız. Ama onların dileklerine göre o iki yoldan dileyen Allah'a ulaşmayı diler ve şükredenlerden olur. Dileyen de Allah'a ulaşmayı dilemez, küfredenlerden olur. Öyleyse imma şekura ve imma kefura diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O Allah'tır. Hiçbir zaman verdiği sözden caymaz. Sözünü bize göre şartlar ne olursa olsun o mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah'a göre onun iradesinin ulaşamayacağı bir şart olamaz. Her şey onun iradesinin altında, bir esirdir, bir köledir. Mutlaka her konuda sadece Allah'ın ilahi iradesi geçerlidir. Her şeye hükümrandır. Allah'ın rahmetinin ve ilminin her şeyi kapladığını anlatıyor. Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah Teala'yı hamd ile tesbih ederek, tesbih Allah'ın zikrini yani Allah kelimesini Allah Allah Allah Allah Allah diye irade dışında tekrar etmenin ismidir. Allah Teala ki o arşı tutan melekleri iradeleri olmayan mahluklar olarak yaratmıştır. Onlar sadece bu sebeple iradelerinin dışında Allah'ı sonsuz olarak tesbih ederler. Allah, Allah, Allah, Allah derler. Ama bunu iradeleriyle yapmazlar. İrade dışında gayri irade olarak sonsuz bir zaman aralığında onlar hep var oldukları sürece Allah'ın ismini tekrar etmek üzere yaratılmışlardır. Bunu gayri irade olarak yaparlar. Devrin imamının ruhu da onlarla beraberdir. O da gayri iradi olarak iradesini Allah'a teslim ettiği için, irade dışı bir şekilde Allah'ın ismini tekrar ettiği için onun adı tesbihtir, zikir değildir. Ve derler ki diyor Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi Allah'a, Ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim mümin olursa, sana ulaşmayı dilerse, sen onlara mümin olur da senin yoluna girerse ve nefs tezkiyesi yaparsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların
günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından vikaye et, koru. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biline ki Allah Teala hepinizi çok ama çok sever. Biline ki Allah Teala hepinizi mutlaka cehennemden kurtarmak ister. Ama bunun için sizin kendinize düşeni yapmanız ve Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Eğer dilerseniz ne olur? İki ayet-i kerime gereğince Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştırır. Bu iki ayet-i kerimeden bir tanesi Şura 13. Allah Teala diyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşahu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve o seçtiklerinden kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'a yünip olursa, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtikleri çoktur. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. 28 basamağın ilki, herkes yaşar. İkinci basamakta da insanlar olaylar karşısındaki davranışlarını ortaya koyarlar ve senede en az iki defa musibetlerle imtihan olunurlar. Ve bu ikinci basamakta insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilirler. Öyleyse %90'dan fazlası dediğimize göre demek ki seçilmeyenler de var. Elbette var. Allah Teala o seçilmeyenlerden bahsediyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyip de onunla kalmayan, daha öteye gidip başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler. İşte onları seçmiyor Allah Teala. Peki kim bu insanlar? Allah'ın yolundan men eden bu insanlar kim? Hadi gelin bakalım beraber, kim bu insanlar? Kim bu insanlar? Allah-u Teala'nın ayetlerine bakıyoruz. Nisa suresi 167, 168 ve 169. ayetler. İnnellezîne la yercune likâena ve râdu bil hayâtet dünya vatme ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala ne diyor? İnnellezîne keferû essaddû an sebîlillâhi. Onlar ki muhakkak surette kafirdir. İnne muhakkak, şüphesiz ellezîne onlar. Onlar muhakkak surette kesin şekilde kafirlerdir. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. İnnellezîne keferû saddû an sebîlillâhi, Allah'ın yolundan men ederler. Kendileri muhakkak surette kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Kat dallû dalâlen bahîdâ. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi dalalet içinde olacaklardı.
Ama Allah'a ulaşmayı dilememenin ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan caydıracak bir gayretin içinde bu insanlar. İşte onlar için Allah Teala onu kullanıyor. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Ve uzak bir dalalet içinde olan bu insanların davranış biçimleri İnnellezine keferu ve zalimu. Onlar kafirdirler, muhakkak surette kafirdirler, hem de zalimdirler. Niçin zalimler? Başka insanları Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmediyorlar. Bu sebeple derecat kaybediyorlar. Derecat kaybettikleri zaman da kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Lem yekunullahi liyafire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve la yehdiyekum tarika. Ve Allah onları tarika ulaştırmaz. Ne demek Allah Teala onlara mağfiret etmez? Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir defa günahları örtülecekti. Mürşidine ulaşacaktı. Mürşidine tabi olduğu zaman o örtülen günahları bir de sevaba çevrilecekti. İşte bu günahların mürşide tabiyet anında sevaba çevrilme olayına Allah Teala o ismi veriyor. Mağfiret. Günahların o devirdeki devrin imamının talebi üzerine ve aynı zamanda arşı tutan meleklerin talebi üzerine Allah'ın yetki verdiği devrin imamı vasıtasıyla o kişinin günahlarının affedilmesi değil, iki defa affedilmesi, yani sevaba çevrilmesi söz konusu oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a karşı. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman mutluluğunuzu haykırmak istersiniz. Pencereleri açıp mutluyum diye haykırmak istersiniz insanlara. Allah Teala size o kadar çok mutluluk verir. Ve aklınız ermez o noktadan itibaren neden bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezler? Neden Allah'ın Resulüne karşı bu kadar düşmanca davranırlar? Neden yalan söyleyebilirler onu karalamak için? Buna bir türlü aklınız ermez. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah'ın hepinize garanti ettiği mutluluk var. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamaktadır. Birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dakika sonra bile değil, 6-7 saniye sonra o kişi Allah'ın cennetine ehil olur. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bütün günahları anında örtülür. Allah Teala diyor ki Furkan suresinin, affedersiniz, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Kim bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhu mutlaka Allah-u Teala tarafından kendisine ulaştırılır. İstirahat suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır.
bütün insanlar dalalettedir. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen herkes Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılıyor. Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki bu sevgi ailesi içinde bütün gönlümüzle istiyoruz ki hepiniz, ama hepiniz kurtuluşa ulaşın. Hepiniz birlikte Allah'ın cennetine ulaşın. Allah Teala diyor ki hadi ne duruyorsunuz diyor. Arzı göklerle yerler kadar olan cennete koşuşun diyor. Neyle? Bir dilekle. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, hidayet bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği an hidayettedir. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Dilediği an takva sahibi olmuştur. Dalaletten paçayı sıyırmıştır. Küfürden sıyırmıştır. Şirkten sıyırmıştır. Şeytanın kulu olmaktan sıyırmıştır. Cehennemden sıyırmıştır. Daha sayalım mı? Tam 12 tane faktör sıralanabilir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemek sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Şimdi insanlar Allah'ın bütün bu söylediğimiz Kur'an hakikatlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen zaman parçası içinde unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? O da ne demek diyorlar? Biz, bize bu dini öğretenlerden hiç böyle bir şey duymadık. Ama öbür taraftan da Kur'an'ı tam olarak yaşayanlar, tarikat mensupları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa hep Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hep ya Rabbi demişler. Ey yüce Allah'ım beni de ermişlerden kıl. Sana ermişlerden kıl. Ermiş evliyalardan kıl. Ya Rabbi beni de sana ermiş olanlardan, evliyalardan kıl. Ey yüce Rabbimiz, böyle diyorlardı. Ben de o ermişlerden birisi olayım. Ya Rabbi onların ruhlarını nasıl kendine ulaştırdıysan, sana nasıl erdilerse, nasıl ermiş evliya oldularsa, ben de ermişlerden olayım. Ebediyatını bir tarafa bırakalım ama sahabeden bu tarafa bu hep böyle devam etmiştir. Ama ne var ki insanlar ikiye ayrılmışlar ve de tarikatı yaşayanlar ve orta yoldan gidenler diye ikiye ayırmışlar kendilerini ve orta yoldan gidenlerin de kurtuluşa ulaşacağını zannetmişler. Yetmez. Tasavvuf mu, tarikat mı? O çok zor bir iştir. Allah Teala zaten onları emretmez. Allah Teala'nın yolu orta yoldur. Kardeşim sen fazlasına tamah etme. İslam'ın 5 tane şartını yaşa. Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git. Kelime-i şehadeti getirdin mi? Yallah. Doğru posta cennete gidersin. İşte bu safsatayla insanlar asırlar boyu cehenneme mahkum edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra kahrolmamak elde değildi. Bunca milyon insan cehenneme doğru yol alıyordu. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için.
İşte onun için sevgili kardeşlerim, onun için 30 yıldır sizlere Allah'ın Kur'an hakikatlerini öğretmeye çalışıyoruz. Ve bütün bu din adamları hepsi hem dinlerini bilmiyorlar hem de karşımızdalar. Ne haber? Bu zavallılara diyoruz ki mangalda kül bırakmıyorsunuz. Televizyonları parsellemişsiniz, konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Hem de aleyhimize atıp tutuyorsunuz. Ama sözlerinizin hiçbirisi Kur'an hakikatlerine dayanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir dinleseniz elinize Kur'an-ı Kerim'de açıp her söyledikleri yanlış adamların. Ne olacak? Eğer bu insanlar akıllarını başlarına toplayamazlarsa, gidecekleri yerin cehennem olması bir tarafa, şu televizyonları parsellemiş olan din adamlarından bahsediyorum. Hepsinden bahsediyorum. Şu kitaplarda bizim aleyhimize yazılar yazanlardan bahsediyorum. Şu bilgisayarlarda aleyhimize Allah'tan hiçbir ilim almaksızın atıp tutanlardan bahsediyorum. Bütün bu zavallı insanlar sadece kendileri cehenneme gidecek olsalar, tamam buyursunlar, seçimleri o. Ama sevgili kardeşlerim, insanlar onların söylediklerinin doğru olduğunu zannediyorlar. Ve de yanlışlıklar komedyası buradan başlıyor. Ama trajediye dönüşüyor. Çünkü onlara inanan, onların doğru söylediğini zanneden bütün insanların gideceği yer onlarla beraber cehennemdir. Ve o kadar milyon insanın vebalini bu insanlar omuzlarına alacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra da bütün o din adamlarına gidin ona, ondan dininizi öğrenin demek. Bu laf kalabalığı sahipleri şu anda bu ülkenin bütün insanını cehenneme sürüklemekle meşguller. Bu insanlar Kur'an-ı Kerim'de amenü olmak ve münib olmak diye Allah'a ulaşmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek diye, Allah'a mülaki olmak diye hepsi aynı şeyi ifade ediyor. Bir kavramın farkında bile olmadan ömür tüketeceklerdi. Allah Teala bizi hidayete öğreterek hidayetçi olarak tayin etmeseydi. Evet, bugün bu devirde mühür bizde sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyoruz. Hepinizi Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. Evet, biz sizleri Allah'a ulaştırmak üzere yaşıyoruz. O dinlerini bildiklerini zannette ahkam kesen din adamlarının da hidayet erdirecek olan bizden başka birisi değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı diledikten sonra eğer burunlarını kırıp da mürşitlerini Allah-u Teala'dan isterlerse ve o mürşitlere ulaşırlarsa ve tabi olurlarsa, işte sevgili kardeşlerim, bu insanlar o zaman başlarının üzerine gelen ruhun, devrin imamının ruhunun bizim ruhumuz olduğunu görecekler. O zaman ayakları suya erecek. Zaten kurtuluşa ulaşmış olacaklar.
Ama bir kısmı hayır, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi dediğim dedik, çaldığım düdük diyerek Allah'ın Resulü'nün söylediklerini dinlemeyecekler. Kendilerinin cehenneme gitmesini tabii karşılayabiliriz de onlara inanıp da onların yüzünden onların söylediklerini tatbik ederek cehenneme gidecek olan milyonlarca insan var ya sevgili kardeşlerim. İşte konunun orası bizi harap ediyor. Hiç düşünemiyorlar insanlar. Yahu biz bugüne kadar hidayet denilen müesseseyi doğru yol zannediyorduk. Bak, elin adamı çıkıp diyor ki hidayet doğru yol değildir. Zaten hidayet yol değildir. Hidayet insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün hidayetin ne olduğunu sizlere bizden başka hiç kimsenin öğretmesi mümkün değildir. Çünkü bütün insanlık hidayeti unutmuş noktadayken Allah Teala hidayeti bize öğretti, bizim de size öğretmemiz için. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Mürşidinize ulaşın, ikinci kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üçüncü kat cennetin sahibi olun. Üç kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizle ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Sevgili kardeşlerim, sözlerimiz burada tamamlandı. Laf aramızda, yarenliği sevdiniz mi? Her zaman sizlerle yarenlik etmek istiyoruz. Her şey o kadar güzel ki, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Huzurunuzdan sizleri çok sevdiğimizi bir defa daha söyleyerek, Allah'ın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bir defa daha yüce Rabbimizden dileyerek ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Söz Allah'ındır. Bu isimli kitabın ve konuşmanın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüm bugün bütün öğretim müesseselerinde öğretilen İslamiyet bir harabedir başlığıyla başlıyor. Gerçek hedeflerden uzaklaşmış olduğumuzu görebilmek için 14 asır evvel sahabenin yaşadığı İslam'ı Kur'an ayetlerinde görmeye ve yakalamaya muvaffak olabilirsek, şuur altında birikmiş, kokuşmuş iltihap kendiliğinden patlayacak ve bugün İslam'dan ne kadar uzaklaşmış olduğumuz anlaşılacak. Bu sebeple size bu muhtevayı anlattık. Bundan 14 asır evvel İslam'ın 7 safhasının da farz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'de farz olduğunu ve gene Kur'an-ı Kerim'den sahabenin bu 7 safhanın 7'sini de yaşamış olduğunu ve de ruhlarını da veşlerini de nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim etmiş olduklarını Kur'an ayetleriyle açıkladık ve ispat ettik. Bir bütün oluşturuyor konu. Ve biz kitabımıza devam edelim. Tarih öyle basit hikayeler malzemesi değildir. Kaldı ki elimizde tarihe ışık tutacak yüzlerce Kur'an-ı Kerim ayetleri var. Bütün bu sözlerimiz ve bu meyanda verdiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ve açıklamaları, Allah'ın ispat vasıtaları, sakın ola, bu kadar alim bilmiyor da bir sen mi kaldın bunları bilecek veya dünyayı sen mi kurtaracaksın gibi manasız ve basit bir formata hapsedilmesin. Eşref Rumi Hazretlerinin gökten yağmur gibi bela yağsa başını ana tutmaktır. Adı aşk. Bu aşk bulununca her şey hallolunacak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu aşkı bizim kalbimize koydu. Hiçbir şey bizim için yılma istikametinde geçerli değildir. Allah'ın bize verdiği emri bu can bu tende kaldıkça sonuna kadar yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur ve bizi aşar. Biz Allah'ın emrinin dışında hiçbir şey yapamayız. Allah'ın bize yaptırdıklarının dışında hiçbir şey yapamayız. Buradaki, bu dizedeki, bu şiirdeki aşk 14 asır evvel sahabenin yaşadığı aşktır. Ve bugün bu aşktan eser kalmamıştır. 14 asır evvel. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mustafa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe İslam'ı yaşadılar. Bu yaşadıkları İslam Kur'an'daki İslam'dı. Yani size anlattığımız İslam'dı. Tabii çok özet bir anlatım ama hamdolsun ki Allah-u Teala bütününü anlatmayı nasip kıldı birinci saatte. Bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. İslam'ın bütün hayati unsurları öldürülmüştür, katledilmiştir. İslam bitkisel hayattadır. İslam'ın insanları cennet saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinden itibaren bütün fasılları bugün artık yoktur. Hepsi İslam'ın 5 şartına indirgenmiştir. Ve İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. 14 asır evvel yaşanan İslam'la, yani sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı mukayese ettiğiniz zaman İslam'ın neleri kaybettiğini göreceksiniz. Anlattığımız şeyleri iyi değerlendirin ve mukayesenizi doğru ölçülerde yapın. Dikkat edin, Kur'an'ın bir diğer adı da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırma özelliğini Allah Kur'an'a vermiştir. Öyleyse elinizdeki en sağlam belge Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İnsanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da. Öyleyse insanları cennete götürecek olan ne kadar faktör varsa hepsi yok olmuş. Ve dünya saadetine ulaştıracak olan ne kadar faktör varsa onların da hepsi yok olmuş İslam'da 14 asırda. Bugünkü tatbikatıyla İslam hiç kimseyi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırabilecek olan özelliklerin hiçbirinin artık sahibi değil.
Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı İblis 14 asırda bütünüyle yok etmiş. Bu yazı İslam'ı katledenlerin maskelerinin düştüğü şu noktada, tertemiz kalpleriyle İslam'ı yaşamaya çalışan ama yaşayamayan İslam aleminin gözleri kapalı evlatlarını şeytanın pençelerinden kurtarma gayretlerimizin bir kilometre taşıdır. 7 safhadan ve 4 teslimden oluşan Kur'an'daki İslam'ın bütün safhalarının ve bütün teslimlerinin bütünüyle yok edildiği bir devri yaşıyoruz. Hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan İslam'ın 5 şartının İslam'ın bütünü diye yutturulduğu, bütün İslam alemini ve bütün dinleri yerleri gökleri kaplayan kapkara bir dumanın, bir fitnenin kapladığı noktadayız. Bütün İslam alemi, bütün dinler ve yerler gökler o fitneyle kaplanmış durumda. Bütün dinlerde, ki bütün dinler birbirinin aynıdır, bu temel faktörler, 7 tane safhanın farziyeti ve yaşanması artık bütünüyle yok olmuş. Bütün dinlerde küçük gruplar bizim sizlere anlattığımız, Allah'ın bize öğrettiği ve yaşattığı İslam'ı yaşıyor. Hristiyanların içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de. Madem ki sahabe 14 asır önce İslam'ın 7 safhasında yaşamış, ruhunu da, veçhini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş, madem ki 7 safhanın 7'si de farz, sanki din adına şunca gazeteye, dergiye yazılar yazarak bizlere dinimizi öğretir pozlardaydın. Neden bize Kur'an'daki İslam'ı, sahabenin yaşadığı İslam'ı, İslam'ın 7 safhasını öğretmedin ve bizi cehenneme mahkum ettin diyecekler korkusuyla bu din bezirganları Kur'an hakikatlerini açıklamamıza engel olmaya çalışmaktadır. Kur'an hakikatlerini, yani hidayeti. İşte onlar. Ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Herkese İslam'ı öğrettikleri konusundadırlar. Halbuki İslam'ın hiçbir safhasını bilmezler. İslam'ı, İslam'ın 5 şartından ibaret sayarlar. Ve de bunun dışında Allah'ın Kur'an hakikatlerini A'dan Z'ye öğrettiğimiz için biz onların boy hedefiyiz. Sevgili kardeşlerim, sevsinler. Bu zavallı insanlar sadece gürültü ederler. Şeytanın yapabileceği şey sadece gürültü yapmaktır. Ne yapmaları lazım? Cehaletleri ortaya çıkmasın diye bizi susturmaları lazım. 60 milyona yakın insanın cehenneme gitmesine sebep olmak, onların vebalini yüklenmek, bu alim geçinen cahiller için önemli değil. Önemli olan cehaletleri meydana çıkmasın. Bu nasıl bir vicdan? Kitle halinde insanları cehenneme gönderirken, başkalarının ruhlarını Allah'laştırmasına, yani hidayet ermesine mani oldukları için vebal yüklenerek, Allah'ın lanetine muhatap olurken, nasıl vicdanları sızlamıyor bu insanların? Aşağıdaki ayetlerde Allah'ın yolundan men eden bu alim geçinen cahillerden bahsediyor. Birinden bahsetmiştik ama bir defa daha bahsetmekte fayda var. Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen bayîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîkâ illâ tarîkâ cehenneme haldine fîhâ ebedâ. Onlar ki muhakkak sureti kafirdirler. İnsanların Allah'ın yoluna girmelerini men ederler. İnsanları Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Onlar hem kafirdirler hem zalimdirler. Allah onları asla mağfiret etmez. Allah onları tarika, yani tarik-i müstakime ulaştırmaz. Allah onları cehennem yoluna ulaştırır. Orada ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Çok açık bir şekilde söylüyor Allah Teala. Allah'ın yolundan men ediyor bu insanlar. Asaf 67 ve 68. Tam bu zamana has bir ifade.
Ve kalu Rabbena inna atana saadetena ve kibarayena ve dalunes sebin. Rabbena atihim dıfeyni azabi minel azabi ve anhum lanen kebiran. Cehennemde olanlar derler ki ya Rabbi muhakkak ki biz saadatlarımıza yani dinde ileri gelenlere ve küberamıza yani büyüklerimize itaat ettik. İşte bizim bu saflar dinde ileri gelenler. Büyüklerinde kimler olduğunu siz bizden daha iyi bilirsiniz. Böylece senin yolundan, sırat-ı müstakiminden saptık. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle lanetle. İşte bu insanların hepsinin istikbali budur. Başka insanların bilmedikleri için dinlerini hidayetine mani oluyor bu zavallılar. Bunun için Allah-u Teala'nın lanetine muhatap oluyorlar. Biz Allah'ın hidayet öğrettiği insanları hidayete ulaştıracak olan kişi bunlar engellediği için o Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyen insanları o hedeflere ulaştıramıyoruz. Arkasında sadece bu fitne var. İfade zaten gayet açık. Saadatlarımıza tabi olduk diyorlar. Yani Allah'ın dostlarını bırakmışlar. Büyükler dediği devrin küberası, bir de saadatlar dediği her konunun ileri gelenleri, din konusunun ileri gelenlerine itaat etmişler ve cehennemi boylamışlar. Şimdi sevgili kardeşlerim, işte bu insanlar bu ayetteki saadatları ifade ediyor. Bakara 159'a geliyoruz. Allah Teala diyor ki indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri yani ispat vasıtaları olan şeyleri ve hidayeti yani ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasını kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya işte biz açıklıyoruz. Kitapta da yazıyor. Bunların hepsi kitaptan, Kur'an-ı Kerim'den. O Allah kitapta açıklıyor, onlar gizliyorlar. İşte bizim açıkladıklarımızı örtmeye çalışıyorlar, bizi susturmaya çalışıyorlar. Sırf cehaletleri ortaya çıkmasın diye. O kadar milyon insan cehenneme gidecekmiş. Bu insanların, bu vicdan sahibi olmayan insanların umurunda bile değil. Biz sizler için yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Hiçbir fitne bizi Allah'ın yolundaki vazifemizden döndüremez. Allah Teala diyor ki indirdiğimiz o beyinelerden olan şeyleri ve hidayeti kitapta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler var ya onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi gene bunlar. Bakara 159'da Allah'ın ayetlerini, hidayeti, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ki her biri bir hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayetin birinci aşamasıdır. Mürşide ulaşmak ikinci aşaması, ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü aşaması, fizik vücudu teslim etmek dördüncü, nefsi teslim etmek beşinci, irşada ulaşmak altıncı, İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci aşamasıdır. Hepsi hidayet ve bu insanlar hep hidayeti gizlemeye çalışıyorlar. Şimdi biz çok açık bir şekilde bütün insanlara hidayeti anlatabildiğimiz için şu anda en çok izlenen televizyon nur olduğu için ve bütün insanlar hidayeti öğrendiği için yaşamaya başladıkları için bu insanlar huzursuzluklarından çatlayacaklar. Rad 25. Onlar misaklarından sonra yani Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına dair ezelde Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın ahdini bozarlar. Yani misaklarını yerine getirmezler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar. Ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ne demek bu yeryüzünde fesat çıkarırlar? Yani başka insanların da
ruhlarını alaylaştırmasına mani olurlar. İşte bu fitnedir. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. Açıkça söylüyor Allah Teala. Bu insanların maskeleri, eğer bizim söylediklerimizi onların söylediklerine karşılaştırırsanız net olarak yakalarsınız olayı. Nasıl çıkarıyorlar fesat? Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey yoktur. Kim böyle bir şey söylüyorsa o yalancıdır, sahtekardır diye insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinden başlayarak bütün hidayetlerini önlüyorlar. İşte adamlar bize hidayetin bugünkü sahibine

Ne diyor Allah Teala? Hidayeti yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını gizleyen, inkar eden ve başkalarının Allah'ın sebirine, Allah'a alıştıran yoluna yani sırat-ı müstakime girmesine engel olanların Allah'ın lanetine uğrayacaklarını söylüyor Allah Teala. İşte bu insanların hepsi o lanetin muhataplarıdır. İşte bu lanetliler, bu şeytanın adımlarına tabi olanlar bize Allah'ın Mehdi Resulüne savaş açmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç güneş, mihir, Farsça'da güneş demek. Balçıkla sıvanabilir mi? Ve yukarıdaki ayetlerin ışığında Allah'ın emriyle fitneye neşter vuruyoruz. Osmanlı'nın enkazı. Biliyor musunuz? Aleyhimize bunca şeyleri yazarak bizi karalamaya uğraşanlar başardınız. Bizi üzmeyi hatta ağlatmayı başardınız. Yazdıklarınızın bizi büyük bir hüzne düşürmesi sizi mutlu etti mi? İşte biz böyle yazarız. Öyle yazarız ki adamı işte böyle ağlatırız mı diyorsunuz? Gene yanıldınız. Yazdıklarınızdaki bizim şahsımıza ait olan hakaretler mi bizi üzdü? Onlardan mı etkilendik? Ufukların efendisi Osmanlıların bugünkü temsilcileri olan sizlerin ortaya koyabildiği ilim, ahlak, adab-ı maşeret ve adaletten nasipsiz seviyeniz bizi ağlattı. Evet, ağlattınız bizi. Ama hakkımızdaki iftiralarınız değil, onlar umurumuzda değil. Çünkü bu konunun zaferi size ait değil, bize ait. Ne yaparsanız yapın, bu insanların hidayet ermesine mani olamazsınız. Neticenin neler oluşturacağını yakın gelecekte göreceksiniz. Elbette siz geleceği bilmezsiniz. Biz de bilmeyiz. Ama Allah Teala bize söyler, size söylemez. Osmanlı'dan bugünlere gelinceye kadar İslam Kalesi'nin yedi burcunun da nasıl yıkıldığını, nasıl harabe haline geldiğini, dünyaya örnek olan ahlaki değerlerimizin, Osmanlı nezaketinin bütün etik değerleriyle nasıl yok olduğunu acı acı idrak etmek var ya, işte bizi alatan o kaybettiğimiz tarihe mal olmuş değerlerimizdi. Biz kimiz? Biz Allah'ın bu devirde Kur'an'daki İslam'ı öğrettiği kişiyiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz Allah'ın bu devirde Kur'an-ı Kerim'i öğrettiği kişiyiz. Allah'ın öğrettiği kişiyiz. Biz kimseden Kur'an dersi almadık. Kimseden Arapça öğrenmedik. Hiçbir konuda hiç kimse bize din dersi vermedi. Bütün ilmimiz Allah'a aittir. Biz Allah'ın Kur'an'daki İslam'ı yani sahabenin yaşadığı İslam'ı sizlere öğretecek olan kişiyiz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz idi. Nübüvvet onunla sona ermiştir. Ahzab 40. Muhammed aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır, babası değildir. Fakat Allah'ın Resulü ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur, mührüdür. Allah her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse biz Allah'ın Resulüyüz ama peygamber değiliz. Peygamberlik müessesesi, nübüvvet, Hatem-i Nebiyyin'de, Nebilerin sonuncusunda, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sona ermiştir. Biz kimiz öyleyse? Biz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan

peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Bir defa daha söylüyorum. Biz peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllarca sonra gelecek olan, hidayeti vazife edinecek olan Resulüz. Hidayetçi Resulüz, Mehdi Resulüz. İspat. Bir, biz öğretilmiş ve deli olduğu zannedilen Resulüz. Şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğu iddia edilen Resulüz. Hatırlayacaksınız. Ceviz kabuğu rezaletinde dört profesör ve Cevizoğlu bütün Türk halkını bizim şeytan tarafından öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırmışlardı. Şimdi elinizi vicdanınıza koyarak söyleyin. İnandırmamışlar mıydı? Her biriniz o günlerde bizim gerçekten şeytan tarafından öğretilmiş olan, hem de üstelik deli olan, üç tane deli raporu olan birisi olarak lanse etmişlerdi bizi. Öyle değil miydi? Toplumun büyük kısmı buna inanmışlardı. Hayretle bu kadar yanlış bir noktaya nasıl ulaştıklarına bakanlarsa, bize tabi olan kardeşlerimiz de bir avuç insan. Ve Allah'a şunu, şu konuda hamd ediyor, şükrediyoruz ki o gece biz tam üç defa size açıklamamızı yapmayı Allah-u Teala nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Üç defa size Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın cehenneme gideceğini, kurtuluşunun mümkün olmadığını, dalalette olduğunu ve bütün insanların kurtulabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini tam üç defa söyledik, tebliğ ettik. Ve oraya gelmemizin arkasında o vardı ve bir tuzağa gittiğimizi Allah Teala bize elbette söylemişti. Acaba neden bizi susturdu hep? Onlar öfkelenirken, bağırıp çağırırlarken biz nasıl sükunetimizi muhafaza ettik? Çünkü orada Allah'ın bir tuzağı vardı. Şimdi o tuzağı göreceğiz. Mekirleriyle, hileleriyle iftihar etmişlerdi. Herkese bu adam öğretilmiştir ve delidir tezine inandırmışlardı. Ve bu hileyi başardıklarından dolayı iftihar etmişlerdi. Büyük sevinç yaşamışlardı. Ama öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılması bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu aksi iddia edilemeyecek kadar açık ve kesin bir şekilde ispat etmişti. Öyleyse kamuoyu neye inanmıştı? Bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inanmışlardı. Bir kendinize bakın. O günlerde Türkiye halkının hepsi, televizyonu olanlar o gece onu seyrettiler. Bizim nasıl öğretilmiş ve deli olduğumuzu, insanlara ispat etmek için nasıl bir yarış yapıldığını, bize nasıl söz hakkı verilmediğini hepsini seyrettiler ve inandılar ki biz deliyiz. Üstelik de şeytandan vahiy almışız, şeytan tarafından öğretilmişiz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler? Bir düşünün o günleri bakalım. Sizin de kalbinizde olan o değil mi? İnanmadınız mı onların söylediklerine? Hepiniz ya da çok büyük bir çoğunluğunuz aynı noktaya geldiniz. Biz şeytan tarafından öğretilmiş biriydik ve de üstelik raporlu bir deliydik. Neyi ispat ettiler? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13 ve 14. ayetlerindeki geçen kıyamete yakın zamanda gelecek olan Resul olduğumuzu ispat etmişlerdi. Ne diyor Duhan suresi?
Diyor ki Duha Suresi'nde Allah Teala göklerin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle. İşte bu duman bugünkü fitne. Bütün dünyayı saran fitne, İslam'ı da bütün dinleri de Allah'ın dini olmaktan çıkaran fitne. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemesini yok eden fitne. Göklerin açık bir dumanla kaplanacağı günü gözetle, bütün insanları saracak elim bir azaptır. Onlar Rabbimiz diyecekler, bu azabı bizden kaldır. Çünkü biz müminleriz. Muhakkak ki onlar öğüt almazlar. Onlara andolsun ki apaçık bir Resul geldi. Sonra ondan yüz çevirdiler ve ona öğretilmiş deli dediler. Öyleyse bütün kamuoyu bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza inandırılmışsa ve Allah-u Teala Duhan Suresinin bu ayetlerinde bunları söylüyorsa, kim bunun aksini iddia edebilir? Türk kamuoyunun %90'ından fazlası inandılar ki biz öğretilmiş ve deli olan birisiyiz. Allah Teala bu ayette konunun kendisine ait olan tarafını anlatıyor. O öğretilmiş ve deli olan kişi Allah'ın Resulü. İkincisi, biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan Resulüz. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim. Zaten ileride bunu bir defa daha ispat edeceğiz. Biz peygamber değiliz. Peygamber iddiasında da, peygamberlik iddiasında da bulunmadık. Yetmez. Kim böyle bir şeyi bize yakıştırmaya kalkarsa şiddetle reddettik. Biraz sonra zaten doğruları göreceksiniz. Ne demek istiyoruz biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan Resulüz? 14 asır sonra gelmişiz. Risalete Allah bizi tayin etmiş. Ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 81. ayet-i kerimesinde? Nebilerden sonra gelecek olan bir Resul'den bahsediyor. Peygamberlerden. Ali İmran 81, Allah Teala buyuruyor. Hani o zaman ki Allah peygamberlerin, nebilerin misakini almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunanı, yani Allah'ın sizlere verdiği kitapları tasdik eden Resul gelince, işte Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an-ı Kerim'in de bir hidayet rehberi olduğunu, bir nur olduğunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, biz de sizlere anlatıyoruz. Onlara verilen kitapların Kur'an'da gerçek kitaplar olarak geçtiğini söylüyoruz. Yoksa kamuoyunda genellikle cehalet konusunda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka peygamber yokmuş diye bir genel kanı vardır. O onların peygamberi, peygamberse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bizim peygamberimiz ve de her milletin kendi inandığı birileri vardır. Böyle bir yanlış inanç dünyayı doldurmuş durumda. Sevgili kardeşlerim, dinler yoktur. Sadece bir tek din olmuştur. E o din ezeli ve ebedidir. Kayyum olan dindir. Ve burada Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor. Bu nebilerin arasında önemli olan şu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var mı yok mu? Çünkü bu bize sataşanlar var ya, Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde adı geçen peygamberlerden sonra gelecek olan Resul olarak adlandırılanın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu iddia ediliyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o sırada oradaydı. Nereden mi biliyoruz? İşte Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ve nebilerden misaklerini almıştık. Senden de almıştık. Nuh aleyhisselamdan, İbrahim aleyhisselamdan ve
ve Meryem oğlu İsa'dan da almıştık. Ve onlardan valiz, ağır, çok kuvvetli bir misak almıştık. Öyleyse Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesi, Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesindeki kendilerine kitap verilen olarak adlandırılan nebilerin arasındaydı. Öyleyse o nebilerden sonra gelecek kişi o olamaz. Çünkü onların arasında kendisine hitap edilenlerden birisi o. Ondan da sonra gelecek olan bir peygamber söz konusu. Bir affedersiniz. Bir peygamber olmayan Resul söz konusu. Çünkü o nebilerin sonuncusudur. Âl-i İmrân 81'de oradaki nebilere söylenen sizlerden sonra gelecek olan Resul'e iman etmek ve yardım etmek ifadesi yer alıyor. Bu durumda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların arasında bulunduğuna göre nebilerden sonra gelecek olan bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra gelecek olan bir Resul söz konusudur. Zaten Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den asırlarca sonra bir Resul'ün geleceğini demin söylediğimiz Duhan 10, 11, 12, 13, 14'te açıklamıyor mu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 14 asır evvel yaşadı ve Allah-u Teala diyor ki sen geleceği gözetle, kıyamete yakın bir zamanda olacak olan bir olay, Duhan olayı, hiç kimse aksini iddia edemez. Ve o Duhan olayının olduğu sırada bir Resul'ün mevcut olacağı ve kendisine deli deneceği ve bu yetmez, deli denmesi yetmez. Bir de kendisinin öğretilmiş olacağı, öğretilmiş şeklinde bir saldırıya muhatap olacağı, yani şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy oluyor, hüviyetine büründürüleceği ve de insanların hepsinin ondan yüz çevireceği ifade ediliyor. Kim bu insan? Kıyamete yakın bir zamanda gelecek olan bir Resul. İşte biz o Resulüz. Üçüncü açıdan kimliğimiz, biz benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyen Resulüz. Kur'an-ı Kerim Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerinde de kavminin Kur'an'ı terk ettiğini söyleyen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek bir Resul'den bahsediyor. Hem Kur'an'ı terk etmiş olması, kavminin Kur'an'ı terk etmiş olması ispat vasıtası olarak veriliyor. Hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul olduğu söyleniyor. Neden? Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek olan bir Resul? Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe Kur'an-ı Kerim'i terk etmek şöyle dursun, Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Âl-i İmrân 119. Allah-u Teala buyuruyor ki Âl-i İmrân 119'da ey müminler, yani sahabe, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Ve siz kitabın, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Böyle diyor Allah-u Teala. Şimdi Furkan 27, 28, 29, 30'a bakalım. Zalimlerin her biri iki elini ısırdığı o günde şöyle diyecekler kıyamet günde. Ne olurdu o Resul ile beraber sebili tutsaydım, yani Allah'a ulaşmayı dileseydim de ruhum sebile ulaşsaydı. Yani şimdi şu adamların insanları sebilden men ettikleri noktayı aşabilseydim manası var burada. Bu şeytanın uşakları bütün insanları Allah'a ulaşmaktan men etmeye çalışıyorlar şimdi. Şu anda dünyadaki bütün şeytanın uşakları bu konuda harekete geçmiş durumdalar. Dünya tam bir fitnenin içerisinde. Yazıklar olsun bana. Ne olurdu filanı dost edinmeseydim. Andolsun ki bana Kur'an gelmişken o beni zikirden saptırdı. Hem Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, öğrenmekten hem de Allah'ı zikretmekten saptırdı.
Allah bana Kur'an gelmişken diyor. Yani o Allah'a ulaşmayı dileseydi o kişi zikirden, Kur'an'dan sapmayacaktı, Allah yolundan sapmayacaktı. Şeytan insanı yalnız bırakır. Resul dedi ki, Ya Rab, benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Şimdi bu üç grup ayetin üçüncüsünde Allah-u Teala bir Resul'den bahsediyor. Bu Resul diyor ki benim kavmim Kur'an'ı terk ettiler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devrindeki sahabe Kur'an'ı terk etmek şöyle dursun. Kur'an'ın bütününe iman ediyorlardı. Öyleyse bu Resul mutlaka Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra. Çünkü onun kavmi Kur'an'ı terk etmişler. İşte bu sapıklar hepsi dalalette bu insanların. Kur'an'ı terk ettikleri için dalalettiler. Onlara sormanızı isterim sevgili kardeşlerim. Biriniz onlarla konuşursanız size bunları söylerlerse onlara sorun. Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Deyin. Eğer o da neymiş diye cevap verirlerse veya hangi şekilde cevap verirse versin Allah'a ulaşmayı dilemediklerini kesin olarak göreceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki o zaman sen dalalettesin, küfürdesin. Ve Allah'ın yolundan sırat-ı müstakimden sapmış olan birisin. Dalalette olmak zaten hidayet üzere olmamak demek. Sadece bütün insanlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olurlar. Geri kalanların hepsi dalalettedir. Biz işte o Resulüz. Mehdi Resulüz. Üstelik de peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Şimdi gelelim şu sahte peygamberlik iddiasına. Peki biz neden peygamber olması mümkün olmayan Resulüz? İzah edelim. Çünkü yukarıdaki üç grup ayette bahsedilen Resulün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği kesin. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesine göre de o peygamberlerin sonuncusu. Öyleyse bu bahsedilen üç Resul de aynı kişiyi ifade ediyor. Herkes farklı düşünebilir. Aynı kişiyi ifade etmiyor diyebilirler. Ama ispat vasıtasını koyduğumuz zaman üçünde de aynı sonucu çıkarıyoruz. Öyle bir Resul olacak ki kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzyıllar sonra kıyamete yakın bir devrede hem deli denecek bir hem de öğretilmiş denecek. İki, hem de ondan yüz çevrilecek. Hepsi gerçek değil mi sevgili kardeşlerim? Öyle bir Resul gelecek ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti diyecek. Ne zamandan beri bunu söylüyoruz? Şu adamların Kur'an'dan nasiplerinin olmadığını söylüyoruz sizlere. Kur'an'ı bilmediklerini, İslam'ın yedi safhasından haberleri olmadığını, sahabenin yaşadığı İslam'ı hiçbir zaman öğrenmedikleri vakasını anlatıyoruz. Öyleyse neyle oluşmuş bu? Hep söylüyoruz ki bundan 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar ve bugün bu Kur'an'daki İslam'ın hiçbirisi yaşanmıyor. Bu Kur'an'ı terk etmiş olmanın en açık ifadesi. Bizim kavmimiz Kur'an'ı terk etmiş artık. Ve Osmanlı'dan sonra bu korkunç bir şekilde gerçekleşmiş. Âl-i İmrân 119'da Allah Teala ne diyor? Ey sahabe, siz onlar size buz ettiği halde onlara karşı muhabbet beslersiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Öyleyse kitabın bütününe iman eden bir toplum sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde olay bu. Ondan asırlarca sonra gelen bir kişi bu ve bu sabit. Bunu yüzlerce defa söyleyen kişi bir tek kişi. Başka birini gösterebiliyor musunuz? Dünya üzerinde
Kur'an'ın terk edildiğini 28 yıldır söyleyen ve ispat eden Resul sadece biziz. 28 yıl sevgili kardeşlerim. Sahabe Kur'an'ı terk etmediğine ve tam aksine Kur'an'ın bütününe iman ettiğine göre bu Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra geleceği Kur'an'da kesinleştirilmiştir. Öyleyse ayetlerin hepsinden anlaşılıyor ki bu Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelecek. İki, kıyamete yakın devrede yeri ve gökleri bir fitnenin bir kara duman gibi saracağı günleri gözetlemesi emredilen kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüzyıllar evvel bu emrediliyor. Fitnenin geleceği günü gözetle, yani sana o günleri göstereceğiz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bugünkü Resulün ondan yüzyıllarca sonra kıyamete yakın bir zamanda geleceği ayette kesinlik kazanıyor. Kesin değil mi? Doğan 10, 11, 12, 13, 14'e göre kesin değil mi? Bu Resulün, o kendisine deli denen Resulün, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 100 yıllar sonra geleceği kesin değil mi? Bu Resul'e öğretilmiş ve deli denileceği ve bu Resul'den yüz çevrileceği kesin değil mi? Siz zavallı, nasipsiz kardeşlerimiz, bize bu kadar seviyesizce ve düşmanca saldırdığınıza göre Diyanet İşleri Başkanlığı, üniversitelerin büyük kısmı, din adına hakem kesen Kur'an mealcilerinin büyük çoğunluğu, hepiniz bize karşı olduğunuza göre o Resul'den yüz çevirmiş değil misiniz? Peki ceviz kabuğu rezaletiyle kamuoyunun büyük kısmı bizim öğretilmiş ve deli olduğumuza kesin olarak inandırılmadı mı? Hangisine hayır diyebilirsiniz? Bütün ayetler 12'den vuruyor. Biz oyuz. O Resulüz. Sizin reddetmeniz, inkar etmeniz anlamına geliyor ve aslında Allah'ın ayetlerini inkar etmiş oluyorsunuz. Şimdi gelelim konunun son noktasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebilerin sonuncusu değil mi? Ashab-ı kırk'ta Allah-u Teala söylemiyor mu? Muhammed Aleyhisselam sizin erkeklerinizden hiçbirisinin babası değildir. Ama o Hatemin Nebi'indir. Nebilerin sonuncusudur. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin sonuncusudur demiyor. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Hatemidir. Ve biz son peygamberden 14 asır sonra Resul tayin edildiğimize göre biz kesinlikle peygamber olması mümkün olmayan Resulüz. Biz bir veli Resulüz. Peygamber olması mümkün olmayan bir Resulüz. Ve bu devirde adı Mehdi Resul olarak anılacak olan kişi o biziz. Şimdi gelelim bu utanmaz insanların iftiralarından bir başkasına. Diyorlar ki yalancı peygamber, diyorlar ki o peygamberlik iddia ediyor. Diyorlar ki o sahte peygamber, peygamber olduğunu iddia ediyor ama aslında peygamber değildir. Netice hep bizim bir peygamberlik iddiasında bulunduğumuza dayalı ve hiç utanmıyorlar. Sahte peygamber, yalancı peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi, aslında bunların hepsinin ne kadar yalan olduğunu şimdi göreceğiz. Diyorsunuz ki biz peygamberlik iddia ediyormuşuz. Biz sahte peygambermişiz. Peygamberliğimizin kitabı da Allah'ın bize yazdırmadığını, bizim yazdığımızı iddia ettiniz. Risalet Nurları kitabıymış. Bu kitapla peygamberlik taslıyormuşuz biz. Risalet Nurları peygamberlere indirilen bir kitapmış. Biz de peygamber olduğumuzu iddia ediyormuşuz bu kitapla. Sevgili kardeşlerim, tam aksi varit. Bakınız ne diyor? Bu kitapta diyoruz biz onlara, sen peygamber değilsin. Yazmıyor mu? Sayfa 5. Habercisin.
Nebi değilsin, peygamber değilsin diyor Allah Teala bize. 5. sayfada Allah Teala bize yazdırıyor o kitaba. Yazdırıyor ki sen peygamber değilsin. Ve bu kitabı biz peygamberlik iddia etmek için yazmışız ve de bu kitapla peygamberliğimizi iddia ediyormuşuz. Yeter mi? Yetmez. Sayfa 37'de de Allah Teala diyor ki unutma ki peygamberlerin dışında ilk defa bir kul Cebrail ile dünyada karşılaşacak. Peygamberlerin dışında bir kişi. Yani bizim peygamber olmadığımızı sayfa 37'de de Allah Teala bir defa daha vurguluyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, saçmalığı düşünün bir defa. Biz bir kitap yazacağız. Bu kitapla peygamberlik iddia edeceğiz. Allah bize kitap indirdi. Biz peygamberiz diyeceğiz. Ondan sonra da o kitapta bizim peygamber olmadığımızı ispat eden iki tane ayet bulunacak. Sevgili kardeşlerim, iftiranın böylesine ne dersiniz? Şimdi onları soruyoruz. İki tane alternatif var. Size göre o kitabı biz yazdıysak, biz peygamber olmadığımızı söylüyoruz. Eğer kitabı bize Allah yazdırdıysa, Allah bizim peygamber olmadığımızı söylüyor. Yani her iki halde de peygamber olduğumuz değil, peygamber olmadığımız ilan ediliyor. Öyleyse bizim peygamberlik ilan ettiğimizi, öyleyse bizim sahte peygamber olduğumuzu iddia etmeniz kalleşçe bir iftira değil mi? Ey utanmaz insanlar! Utanmıyor musunuz? Yüzünüz kızarmıyor mu? Peki, bu üç grup ayette bahsedilen bu Resul gerçekten biz mi? Biz miyiz? Bunun için Kur'an'a bakmamız lazım. Acaba Kur'an gerçekten unutulmuş mu? Size anlattık ki Kur'an 28 basamakta 7 safa ve 4 teslim içerir. Birinci saatte bunu anlattık. 1. Allah'a ruhu ölmeden ulaştırmayı dilemek. 3. basamak. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. 3. Ruhu Allah'a ulaştırmak. 21. basamak. 4. Veçi fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak. 6. İrşade ulaşmak. 28. basamağın 4. kademesi. 7. İradeyi Allah'a teslim etmek. 28. basamağın 5. kademesi. 7 tane safa, 4 tane de teslim. 7 safayı saydık. Ruhu, veçi yani fizik vücudu, nefsi ve iradeyi 4 tane varlığı Allah'a teslim etmek. İşte Kur'an'ın esası bu. Şimdi bizim bu safları çağırsanız sorsanız, behey gafiller deseniz, bak ne diyor? Kur'an'da 7 tane safanın var olduğundan bahsediyor. Ve onları bu anlatmasında birinci saatte size ayetlerle kesin olarak ispat etti. Ne diyorsunuz buna be hey gafiller dese birisi? Ne yapar acaba bu zavallılar? Dinden yana nasipleri hiç olmayan, sadece iftira atan bu zavallı insanlar. Ne yapar acaba sevgili kardeşlerim? Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'si de farzdır ve bugün tamamen unutulmuştur. Sahabe ispat ettik mi? Ettik. Hepsinin farz olduğunu ispat ettik. Bu insanların da unuttuğu kesin değil mi? Böyle olduğunu ispat eden kişiyi karalamaya çalışıyorlar, ona iftira ediyorlar. Sen diyorlar peygamberlik iddia ediyorsun. Sevgili kardeşlerim, bu kadar çok saçmalığı bir arada gördünüz mü? Sen diyorlar Allah yazdırdı, Allah'ın yazdırdığını söyleyerek ellerinde kitap yazıyorsun. E kitap peygamberlere ineceğine göre sana da kitap inmiş. Sen de bu kitapla zaten peygamberlik iddia ediyorsun. Ama gelin görün ki o kitapta peygamber olmadığımız yazılı. Bütün söylediklerinin sadece iftiradan ibaret olduğu bu kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Yalancı peygamber, sahte peygamber, peygamberlik iddiasında bulunan kişi,
Allah'ın kendisine kitap indirdiğini söyleyip kendisinin peygamber olduğunu yazdığı kitabın kendi yazarı, bunların hepsi bir büyük iftirayı ifade etmiyor mu sevgili kardeşlerim? Şimdi Kur'an'daki bu 7 safhanın 7'sinin de farz olduğunu sizlere anlattık. Ve bugün bu 7 safhanın tamamen unutulduğunu, bizim bu safların da bunların hiçbirinden haberdar olmadığını bir defa daha belirtelim. Sahabe bu 7 safhayı yaşayarak 4 teslimi gerçekleştirmiştir. Bundan da onların haberi yok. Allah bu hakikatleri bize öğretmiş ve İslam aleminin ve dünyanın kainatın ezeli dini olan Hazreti İbrahim'in Hanif dinini de birleştirmesi görevini bize vermiştir. Ve göreceksiniz ki bu gerçekleşecektir. Zaman içerisinde, gelecek yıllarda insanlar dinlerini birleştirmek konusunda harekete geçeceklerdir. Ve bunun merkezinde biz olacağız. Her an Allah'ın yardımını alarak yol gösterici biz olacağız. Ve bütün bunların açıklanacağı zaman tam bu zamandır. 2004 yılı. Ve de bunların hepsini açıklamış ve ispat etmiş durumdayız. Ve bilgisayarların hafızasında bir ispat belgesi olarak muhafaza ediyoruz. Öyleyse kesinlikle bilin ki biz o beklenen Mehdi Resulüz. Şimdi birinci konumuzda söylediğimiz muhteva Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasında farz mıdır? Farz olduğunu ispat ettik. Burada Rum 31'de Allah Teala diyor ki ona Allah'a yönelin ve ona ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namazı ikame edin ve böylece müşriklerden olmayın. Zümer 54 ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kabli en yetiküm azabe. Bir defa da aynı şeyleri söylemeyelim. Lokman 15'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ama biz bunları size birinci konuşmamızı zaten anlatmıştık. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak farz mıdır? Farz olduğunu ispat etmiştik. Ve gene Nahl 9, Kehf 17 aynı şeyleri söylüyor. Cin 14. Üçüncü sual, ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmak farz mıdır? Cevap 3 farzdır. Fecr 28, Yunus 25, Yunus 26, Rad 21 bunları söylüyor. Bunları da söyledik birinci konuşmamızda. Sual 4, fizik vücudu Allah'a teslim ederek Allah'a kul etmek farz mıdır? Farzdır. Yasin 60 ve 61 söyledik. Sual 5, nefsi Allah'a teslim ederek halis kılmak farz mıdır? Farzdır. Beyine 5. Sual 6, irşada ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Onu da söyledik. Bakara 186. Sual 7, iradeyi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya ulaşmak farz mıdır? Farzdır. Ali İmran 102. Onu da söyledik. Ne oldu? Ey bize bu iftiraları atanlar! Ne oldu? Neden susuyorsunuz? Şimdi siz cevap verin bakalım. Kur'an'daki İslam gerçekten 7 safhadan mı oluşuyormuş? 7 safhanın 7'si de farz mıymış? Söyleyin bakalım, cevap verin bize. Bekliyoruz cevabınızı. Bu durumda hanginiz Kur'an'daki İslam'ın 7 safhasını inkar edebilirsiniz? Ve de hanginiz bu 7 safha farz değildir diyebilirsiniz? Bu safaları ve hepsinin farz olduğunu bilmediğiniz kesin değil mi? Ve de söyleyin bakalım şimdi, size gelmeyen bir ilim bize gelmiş mi? Eğer gelmişse biz Allah'ın Mehdi Resulü değil miyiz?

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyze billahi ve şeytan. Rahmanirrahim. Elhamdülillahi aleyhim gayel maktabi aleyhim ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Allah'a duyulan sevgi, aşk ve hayranlık. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'tan önce hoşlanması söz konusu olur. Kişi Allah sözü edildiği zaman bundan hoşlandığını hisseder. Daha sonraki devrede sevgi oluşur. Daha üst boyutta sevgi aşka dönüşür. Daha üst boyutta ise aşkın hayranlığa dönüşmesi söz konusu olur. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşma standartlarına bakıyoruz. Allah'a ne zaman sevgi, ne zaman aşk, ne zaman hayranlık duyulur? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah'a karşı ilgi duyduğu zaman dileyebilir. Bir insana Allah'a ulaşmayı dile, dilemezsen gideceğin yer cehennemdir demek, o kişinin belki Allah'tan korkmasını ifade eder. Eski nesiller korku üzerinde çok durmuşlar. Allah'tan korkmayı temel hedef edinmişler. İnsanların Allah'tan korkması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'a aşık olmanızı, ona hayran olmanızı istiyor. Evliya filmleri seyrettiğiniz zaman hep İnsanı evliya yapan şeyin Allah korkusu olduğu söylenir. Bu bütünüyle yanlış bir felsefedir. Hatta felsefedir demek daha doğru. Elbette yanlış ama dinin temel unsuru sevgidir. Sevgili kardeşlerim, insan sevdiğine koşar, korktuğundansa kaçar. Korku bir insanı evliya yapmaz. Bir insanı evliya yapan, Allah'ın dostu yapan, Allah'a karşı duyulan sevgidir. Allah'tan korkan kişi neden korkar? Allah Teala onu cehenneme atacak diye korkar. Cehennemden kurtulmak için yapılan ibadetlerse bellidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hadisi bir defa daha gözden geçirelim sevgili kardeşlerim.
Diyor ki hadiste, bu bir mevzu hadis, hadistir bir defa her şeyden evvel. Eksik bir hadistir. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geliyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona demiş ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. O da demiş ki, ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete girer miyim? El cevap, girersin. Hadisin bu olduğu söyleniyor. Ama bu hadis bir mevzu hadistir. Neden? Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde diyor ki, onlar doğruyu yaptıklarını zannediyorlardı. İnsanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, onun bütün amelleri boşa gider diyor, heba olur diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ne yazık ki bu muhteva içerisinde. Allah'a mülaki olmaya, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan birisinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün müdür sevgili kardeşlerim? İnanmıyor ki ruhunun Allah'a ulaşması diye, hayattayken ulaşması diye bir şey vücuda gelsin. Çünkü ona demişler ki, insana hayat veren ruhtur. Ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür demişler. Bu muhteva içerisinde bu kadar yanlış bir fikrin sahibi olan bir insan elbette Allah'a ulaşmayı dilemesi mümkün olmayan bir insandır. Çünkü insan ruhunun Allah'a ölümle ulaşacağını öğretmişler ona. Bu insan da ölmeyi kolay kolay isteyemez. Bir başka ifadeyle, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insandır. Allah'a mülaki olmaya inanmayan kişi. İnanmıyor ki dilesin. Öyleyse amelleri boşa gidecektir. Ne olur amelleri boşa giderse? Gideceği yer cehennem olur. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseyi amelleri kurtaramaz diyor. Amelleri kurtaramaz çünkü insanlar Allah'a ulaşmayı dilemezlerse amelleri boşa gider. Peki ya dilerse, işte sözümüz, bu konuşmamız Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerine bina edilen bir konuşmadır. Allah'a bir insanın huşu duyması, Allah'tan hoşlanması, Allah'ı sevmesi, Allah'a aşık olması, Allah'a hayran olması bu muhteva içerisinde gelişen bir müessesedir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun amelleri boşa gider. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'in dilinden bu tarafa geçen 14 asır içinde
Allah'a ulaşmayı dilemek diye, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak diye bir kavramın mevcut olduğundan bile artık haberdar değiller. Nerede kaldı ki Allah'a ulaşmayı dileyecekler? Dilemeyen insanın amelleri boşa gidiyor. Oysaki bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına icap ettirir. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. O mizanlarda sevapları günahlarından çok olanlar, onlar cennete girer diyor Allah Teala. Bu Müminin suresinin 102. ayeti kerimesi. 103. ayeti kerimesinde ise Allah Teala buyuruyor ki kimin de diyor sevapları günahlarından az olursa o zaman onlar hüsranda olanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada cehennemde kalacaklardır diyor Allah Teala. Gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse amelleri boşa gidiyor. Boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler yok oluyor. O zaman bu kişinin mutlaka günahları sevaplarından fazladır. Alternatif yok. Sevap tarafı yok, sıfır. Öyleyse gideceği yer mutlaka cehennem. Günahları sevaplarından fazla olduğu için. Peki, ya Allah'a ulaşmayı dilerse kişi, bakınız dilerse ne oluyor? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, ey aminu olanlar, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne diyor Allah-u Teala? Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Günahlarınızı örtsün ne demek? Kişi demek ki iman sahibi olmasına rağmen, mümin olmasına rağmen henüz hak mümin olmamış, Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olmak şerefine ermemiş. Olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilerse Allah onun günahlarını örtüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki, takva sahibi olun ki, Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Bir kişi, takva sahibi olmayan bir kişi bu ki, Allah-u Teala takva sahibi olun diyor. Peki, Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde söylüyor. Diyor ki Allah-u Teala, münibine ileyhi ve tekuhu ekumussalat, وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a
yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bir hususu yer yerine mutlaka oturtmak mecburiyetindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şirktedir. Şirkte olmasının sebebi 73 tane fırkanın 72'sinin içinde herhangi birinde bulunmasıdır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu 72 fırkanın içindeki küçük gruplardır. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi değildir. Şirkte olanların da takva sahibi olmayanların da gideceği yer cehennemdir. Allah'ın kişiyi cehennemden kurtarması, onun Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. Öyleyse dereceler açısından Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin durumuna baktık. Ne gördük? Allah onun günahlarını örtüyor. Bir kişi düşünün, Allah-u Teala tarafından günahları örtülmüş olsun. Günahları yoksa, öyleyse bu kişinin kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler sıfır olduğuna göre, kazandığı dereceler mutlaka kaybettiğinden fazla, sıfırdan bir tek derece bile kazanmış olsa sıfırdan fazla. Öyleyse gideceği yer Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülüyor, gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa ne kadar derece kazanırsa kazansın, amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler heba oluyor, yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ulaşabileceği bir dizaynda Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak müesseseleri oluşur. İslam 7 safhadan vücuda geliyor. 1- Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen hiç kimse İslam olmak şerefine eremez. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Tabiatıyla cehenneme gidecek olan bir insanın Allah'ı sevmesi, ona aşık olması düşünülemez. Gerçekten sevseydi, o zaten Allah'a ulaşmayı dilemekle de kalmayacaktı. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmak için harekete geçecekti. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Böylece bu kişi 3. kat cennetin sahibi olacaktı. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemezse gideceği yer cehennem. Dilemezse 7 safhanın hiçbirisini yaşayamaz. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Kişi

tövbe edecektir. Mürşidine ulaşana kadar zaten 12 tane ihsan alacaktır Allah-u Teala'dan. Tabiyetiyle 7 tane de nimet alacaktır. Kalbinin içine iman yazılacaktır. Devinin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşecektir. Kişinin Allah ile olan ilişkilerinde yeni bir merhale açılacaktır. Bu kişi zikir yapacaktır. Ruhu Allah'a doğru yükselecektir. Bu yükselme sırasında Allah'tan hoşlanma müessesesi başlamıştır.

kişi Allah'ı, Allah'tan hoşlanıyor ki Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu hoşlanma o kişinin ruhunu Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırması boyunca artarak devam eder. Kişi mutluluğu yaşar. Henüz nefs tezkiyesini gerçekleştirmemiştir. Ama Allah'a doğru yaptığı bu yolculukta nefsini tezkiye edecektir adım adım. İlk %7 nur birikimiyle ruhu, nefsinin kalbinde Allah'ın zikriyle, Allah'ın fazıllarının nefsinin kalbinde toplanması temin edilir. Bu fazıllar ilk %7'ye ulaştığı zaman, bu kişi Allah'tan hoşlanmaya başlar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dediği andan itibaren bir başka dünyada yaşamaktadır artık. Allah'ın üst üste nimetlerini evvela ihsanlarını alır. İrşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, irşat makamını gören, sözlerini işiten, yani sözlerinin manasına varan ve onları idrak eden kalbine indirip, o manaları gerçek hüviyetiyle idrak eden bir kişi olur. Allah onun gözlerini mürşidi görecek hüviyete getirir, kulaklarını onu dinleyecek hüviyete getirir, kalbini de onu anlayacak hüviyete getirir. Ve bununla kalmaz Allah-u Teala, o kişinin kalbine ulaşır, kalbinin Allah'a dönmesini temin eder ve bu noktadan sonra bu kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar, Allah'ın nurları girmesi için. Kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmet kalbe sızar ve kalpte %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. İşte Allah-u Teala'dan hoşlanma müessesinin, sadece hoşlanma kelimesinin muhtevası içerisine Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren her safa ayrı ayrı girer. Bu bir sevgi hüviyetine henüz girmemiştir. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %2'yi bulduğu zaman %2 rahmet nuruyla bu kişi mürşidini Allah-u Teala'nın hacet namazıyla kılıp soracaktır. Tabiyeti gerçekleşecektir. O zaman Allah-u Teala onun kalbine imanı yazacaktır. Bu Allah'tan hoşlanması için onu çok

daha güçlü bir noktaya getirecektir. Hoşlanma müessesesi layık olduğu yere oturacaktır. Kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kişinin ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Nefsinin kalbinde o kişi zikir yaptıkça fazıl nurları toplanmaya başlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın kalbine yazdığı, mürşide tabi olduğu zaman kalbine yazdığı iman kelimesi o kişinin Allah katında değerli olmasını ifade edecektir. O kalbine yazdığı iman kelimesi Allah'ın katından gelen fazılları kendisine çekecek ve nefsin kalbi fazıllar, Allah'ın nurları oraya yerleştikçe karanlıklardan o kadarından kurtulmuş olacaktır. Ve devamlı kişi zikrini arttıracaktır Allah-u Teala'nın ona verdiği yardımla. Ve neticede bu kişinin nefsinin kalbi her %7 nur birikimi vücuda getirdiği zaman, fazıl birikimi gerçekleştirdiği zaman ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta ilk %7 nurda fazıl birikiminde birinci gök katına, ikinci %7 fazıl birikiminde ikinci gök katına, sonra da üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına her %7 nur birikiminde yükselir. Başlangıçta Allah-u Teala'nın aldığı %2 rahmet birikimi kalbinde, sonra da 7 defa %7 nur birikimi, %49 fazıl birikimi nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlık olan bir noktaya getirir. %51 kalbinde artık nur vardır, karanlıklarsa %49'da kalmıştır. %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık o kişinin üzerinde galip değildir, azınlıktadır. İşte Allah'tan hoşlanma noktasının tamamlandığı, sevgiye dönüştüğü yer burasıdır. Ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, eğer bu sevgi kişide yeterli boyutta güçlüyse, bu kişi sevgisine dayalı olarak zikrini mutlaka adım adım arttıracaktır. Ulaştığı noktada kalmayacaktır, zikrini arttıracaktır. İşte hoşlanmanın sevgiye dönüşüp dönüşmediği burada anlaşılır. Hoşlanma kişiyi Allah'a ulaştıran bir merhaleyi ifade eder. Sevgi burada kendisini hissettirecektir. Nasıl? Allah'ı seven bir insan zikrini bu ulaştığı yerden daha öteye mutlaka geçirecektir. İşte Allah'ı sevenler o insanlardır ki sevgilerini, zikirlerini arttırmak yoluyla ifade ederler. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir dizayn gösterir. Kişi Allah'a olan sevgisi gittikçe artmasına rağmen hala kendisini Allah'tan daha fazla sevmektedir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır.
bu bapta kişinin sevgisiyle zikrinin eşit boyuta ulaştığı bir yer vardır. Kişinin zahit olması. Ne zaman kişi kendisine Allah'ın katında bir taht verildikten sonra zikrini günün yarısına ulaştırırsa, günün yarısına ulaştığı anda o kişi günün yarısını mutlaka aşmış olan birisidir zikri itibariyle. Günün yarısını aştığı anda zikrinin o kişi zahit olur. Yani zikri sebebiyle her gün Allah'a karşı Allah'ı kendisinden daha çok sevdiğini ispat ediyor kişi. Her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrediyor. Allah'a verdiği değer, dünyaya verdiği değerden ötede oluyor. Burası sevginin yeterli boyutta oluştuğu yerdir. Bu kişi bu noktadan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi oluştuğu zaman bu kişi Allah'ı seven bir kişi olmanın ötesine geçiyor. Allah'a karşı öyle bir sevgi duyuyor ki bu sevgi aşk hüviyetinde, sevginin ötesi bir müessese. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmişse nefsinin kalbinde %81 nur birikimi tahakkuk etmiştir. O kişi artık Allah'a aşık olan birisidir. Allah'a karşı sevgi duymasının ötesinde sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimiyle nefsin teslimi arasında geçen bir merhale, o kişinin Allah'a aşık olmaya başlamasının gerçek aşka dönüşmesini ifade eder. Ne zaman bu kişi daimi zikre ulaşırsa, işte o zaman o kişi Allah'a gerçek anlamda aşık olmuştur. Allah'ı sevmek sadedindeki yaklaşım, kişinin kendisini sevmesinden daha fazla Allah'ı sevmesiyle gerçekleşir. Bu olayla, yani kişinin zahit olmasıyla günün yarısından daha fazla Allah-u Teala'yı zikrederek Allah'ı kendisinden daha fazla sevdiğini ispat etmesi Allah'ı gerçekten sevdiğini gösterir. Fizik vücudun teslimi de bunun hemen arkasından gelen bir müessesidir. Sevgi, aşka %80'i geçtiği zaman dönüşmeye başlamıştır. Ama henüz kişi Allah'a aşık olmamıştır. Ne zaman bu insan daimi zikre ulaşır da ulul elbab makamına ulaşırsa Allah'a gerçek anlamda aşık olur. Allah Teala kendisine aşık olanlara büyük hediyeler verir. O kişinin kalp gözünü açar, o kişinin kalp kulağını açar. O kişi Allah'a aşık olduğu noktada daim zikrin sahibidir.
nefsinin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Bu nurlar onun hiçbir boşluk kalmadığı için nurlarda kişiyi Allah'a aşık kılar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir kişinin Allah'a aşık olduğu yer burasıdır. Onun nefsinin kalbinde afetlerin tamamen yok olduğu, nefsinin kalbinin %98 fazıl, %2 rahmet nuruyla, lebalep %100 Allah'ın nurlarıyla dolduğu noktadır. Daimi zikirde olduğu için kişi buradan aşağıda asla düşmeyecektir. Burası Allah'a karşı gerçek aşkın sağlandığı noktadır. Ulu'l-Elbab makamı yerlerin melekûtu gösterir. Kişi Allah'a aşık olmuştur. Aşık olmanın mutlak oluştuğu yer burasıdır. Kişinin sadece Allah'ı kendisinden fazla sevmesi değil, nefsinin kalbinin bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolu olması kişinin aşık hüviyetini gerçekleştiren bir faktördür. Ulu'l-Elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Kişinin aşkı daha çok artar. İhlas makamında bu kişiye göklerin melekûtu gösterilir. Bu kişinin Allah'a aşkı daha çok yükselir. Ve Tövbe-i Nasuh bu kademede, ihlas makamında gerçekleşir. Allah'a olan aşkın tescil edilmesidir. Allah Teala o kişiye Tövbe-i Nasuh'un arkasından bir yeni imkan verir. İşte burası salah makamıdır. Salah makamında olan kişinin aşkı Allah Teala'ya daha çok artacaktır. Bu makamda Allah Teala ona onun sonradan işlediği günahları da affetmek suretiyle, ona salah nuru vermek suretiyle, onun o affettiği günahlarını bir de sevaba çevirmek suretiyle ard arda nimetler verir. Bunların arkasından da kişinin iradesini teslim alır. İşte kişinin iradesini teslim alması Allah'ın o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına tayinini icap ettirir. Kim irşat makamına tayin edilmişse o artık Allah'a aşık değildir. Daha ötede bir noktaya ulaşmıştır. Bu nokta hayranlık noktasıdır. Kişi Allah'a hayran olur. Allah onun hayatında kendisinden çok daha ötede hayran olduğu onun sahibidir. Allah o kişinin sahibi olur ve hayranlığın oluşmasındaki asli sebep ortaya çıkar. Bu sebep, asli sebep, hayranlığı oluşturan sebep Allah'ın zatının görülmesidir kalp gözüyle. Hangi makamda bir insan Allah'ın zatını görmüşse, işte bu noktada bu kişi Allah'a hayran olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
hayranlığı oluşturan temel faktör Allah'ın zatının görülmesidir. O noktadan sonra kişi ömür boyunca hep Allah'a hayran olacaktır. Peki bütün sahabe Allah'tan hoşlanmış mı? Hepsi. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlar. Allah'a aşık olmuşlar mı? Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hoşlanma müessesesini Allah'a aşık olmakla noktalamışlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ederek. Ve Allah'a duyulan aşkın kalplerine yerleştiği en kesin nokta daim zikre ulaşmaları. Bütün sahabe bunu da gerçekleştirmişler. Hepsi daim zikrin sahibi olmuşlar. Ullelibap olmuşlar. İrşat makamına tayin edilmişler mi? Allah'a hayran olmuşlar mı? Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi Allah'a hayran olmuş sevgili kardeşlerim. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını, hepsinin irşat makamına tayin edildiğini gösteriyor. Diyor ki Allah Teala orada o sabikunel evinin var ya, evvelki sabikunlar, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başta gelenler, sahabeden böyle bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah Teala, o sabikun, evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor. İşte bu ihsanla tabi olanlar tabiindir. Sahabe de tabiin de hayranlık makamına ulaşmışlar. Allah'a karşı hayranlık duyacakları bir yere vasıl olmuşlar. Ondan sonrası var mı? Evet, bir de tebe-i tabi'in var. Tabi'ine tabi olanlar tebe-i tabi'in adını alıyor. Bundan sonra tebe-i tabi'inden sonrakiler hakkında bir açıklama getirilmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, insanların Kur'an'ı unuttukları bir devrenin gelmesi söz konusu oluyor. Kur'an'ı unuttukları deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'daki sevginin, aşkın ve hayranlığın, Allah'a karşı duyulan sevginin, aşkın ve hayranlığın oluştuğu bir dizayn insanlığın tatbikatında yok olmuş, kaybolmuş. Kur'an'ın temel faktörleri Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırma, fizik vücudu teslim, nefsi teslim, İhlasa ulaşmak, muhlis olmak ve neticede iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına
Allah-u Teala tarafından tayin edilmek müesseselerin hepsi adım adım insanların çoğu için yaşanmayan şeyler olmuş. Sadece tarikatlarda kalmış. Ve insanlık İslam alemi İslam'ın 5 şartına kilitlenmiş. Ve de insanlar artık Allah'ın güzelliklerini yaşamaz olmuşlar. Herkes İslam'ın 5 şartıyla kurtuluşa ulaşabilecekleri zehabındalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu asli unsurları hiç unutmamalısınız. Onlar 14 asır evvel Allah'a karşı hoşlanmakla başlayan, sevgiyle devam eden, aşkla birinci asli unsura ulaşan ve neticede hayranlığa dönüşen bir dizaynın sahibi oldular. Bugün insanların İslam'ı yaşadığını zanneden, İslam'ın 5 şartıyla İslam'ını yaşadığını zanneden insanların artık yaşayamadığı şeylerden bahsediyoruz sizlere. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ı sevemez, Allah'a aşık olamaz ve Allah'a hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz Resuller, Nebiler. Bir adım öteye geçelim. Veli Resuller, Nebi Resuller. Bu iki söz arasında bir farklılık yok. Resuller, Allah'ın vazifelendirdiği, insanları Allah'ın dinini öğrenmek konusunda teçhiz edecek olan, Allah'ın o kavmin içinden gönderdiği kişilerdir. Her kavimde şu anda Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Bu kavim Resulleri veli Resullerdir. Yani Türkçe'de evliya dediğimiz kişilerdir. Evliya Resuller. Evvela her evliya Resul değildir. Resul, risaletle vazifeli olan kişidir. Allah'ın kendisine emrettiği resullük görevinin temel hedefi tebliğidir. Bu açıdan baktığımız zaman nebiler de, yani peygamberler de resuldür. Kavim resullerini oluşturan veliler de resuldür. Ama hiçbir zaman bir veli resul, bir nebi resulle aynı kefeye konulamaz. Nebi resul, peygamber resuldür, üstündür. Huzur namazının gerçek imamları nebi resullerdir, peygamber resullerdir. Peygamber resul, nebi resul, hem kendi kavminin resulüdür, o kavme onun lisanıyla konuşsun diye gönderilen bir resuldür, gönderilmiş kişidir. İrsal kelimesi, resul kelimesi, risale kelimesi, risalet kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Mürsel kelimesi aynı kökten geliyor. Allah Teala tarafından gönderilmiş, vazifelendirilmiş anlamına geliyor. Ve başlı başına bir konu. Resul ve Nebi müessesesi. İlk insan ve ilk Nebi aynı zamanda ilk Resul de oluyor. İlk Nebi Resul Hazreti Adem'dir. Her ne kadar bizim saflar, antropolojistler, daha isimlerini bilemediğim isimler takıyorlar kendilerine, bu zatlar insan hayatının mağara devrinden başladığını zannetmekte iseler de, aslında Hazreti Adem zamanında bizim yaşadığımız gibi insanlar yaşıyorlardı, konuşuyorlardı, hayvan besliyorlardı, onların yüllerinden kendilerine elbiseler yapıyorlardı, kerpiç evlerde yaşıyorlardı ve bizler gibiydiler. Aralarından
Bir hakkın takvaya ulaşanlar da vardı. Öyleyse Hazreti Adem'den başlayan bir soy kütüğü peygamberleri verebilir mi? Veremez. Hepsi Adem Aleyhisselam'ın soyundandır. Ama sonra çeşitli kavimlerden peygamberler çıkmıştır. En çok peygamber çıkaran kavim de İsrail kavmidir. Öyleyse Hazreti Adem'den sonra bir büyük tufan görüyoruz. Birçok peygamber geçmiş Hazreti Nuh'a kadar. Hazreti Nuh zamanında o korkunç tufan olayı gerçekleşiyor. Hazreti Nuh'la gemide kurtulanların dışında hiç kimse dünya üzerinde hayatta kalmıyor. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Nuh'tan bu tarafa olaylar dizisine baktığımız zaman, Hazreti Nuh'tan sonra Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde 4 peygamber sayılıyor, isimleri geçiyor. Birisi Hazreti İbrahim, ikincisi Hazreti Musa tarih sırasına göre, üçüncüsü Hazreti İsa, sonuncusu da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlar nebiler. Her biri kendi kavminin resulü ama kainatın peygamberi. Öyleyse veli resuller bunlar değil. Bunlar nebi resuller, peygamber resuller. Ama resuller. Allah Teala'nın bu sebeple biz resullerimizi her kavime göndeririz, her kavimde resul oluştururuz sözünün bir kısmı nebi resullere de aittir. Çünkü Allah Teala bütün nebileri de kendi kavimlerinin içinden çıkarmıştır. O nebi resuller kendi kavminin resulüdür ama kainatın nebisidir, peygamberidir. Peygamberliğin reel belirtisi, gerçek belirtisi Allah'ın katındaki huzur namazının imamlığını nebi resullerin asaleten gerçekleştirmeleridir. Ama peygamberlerin arasında fetret devirleri var. Peygamber resullerin arasında fetret devirleri var. Hazreti Musa'dan yüzyıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bugüne kadar peygamber gelmediği gibi, bugün de peygamber olmadığı gibi, bundan sonra da peygamber olması mümkün değildir. Nebi olması mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin mührüdür, sonudur. Hatemidir. Hatem, mühür demek. Hitam kelimesi de aynı kökten geliyor. Son demek, sona ermek demek. Bir konunun sonu, hitama ermesi bir şeyin, bir herhangi bir devletin, insan hayatının hitama ermesi, sona ermesi manasına geliyor. Yani Allah Teala tarafından bir nevi mühürlenme işlemi. Hatem kelimesi ve hitam kelimesi ikisi de aynı kökten geliyor. İşte
Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Hatemin nebiyyin olarak kullanılıyor. Nebilerin hatemidir, nebilerin mührüdür. Nübüvvet müessesesi onunla hitam buluyor manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son nebisidir. Önemli mi? Son derece önemli sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala buyuruyor, biz nebilerimize kitap veririz ki o kitaplarla hükmetsinler diye. İşte o kitaplar şeriat kitabıdır. Nasıl hükmedileceğinin temelleri o kitapta bütünüyle yer alır. Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette Allah'ın kainata son indirdiği şeriat kitabıdır. Bütün kainatın şeriat kitabı odur. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için seni başka bir şey için değil, alemlere rahmet olasın diye yarattık diyor. Sadece bizim dünyamız için değil, kainat için yaratmış Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve biz diyor nebilerimize onunla hükmetsinler diye şeriat kitabı veririz diyor. Allah Teala kitap indiririz diyor. Öyleyse nebiler peygamberlerdir. Mutlaka kendilerine itaat edilsin diye gönderilirler. Ellerindeki şeriat kitabıyla hükmederler. Onlar mürseldirler, gönderilmişlerdir ama peygamber olarak gönderilmişlerdir. Nebi olarak gönderilmişlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların sonuncusudur. Onun şeriat kitabı kainat var oldukça sonsuza kadar o şeriatla kainatın idare edilmesi manasına gelir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda Resul müdür? Elbette Allah Teala buyuruyor, risaletini tebliğ et diyor. Sana verdiğimiz emirleri tebliğ et, yoksa diyor risaletini gerçekleştirmiş olamazsın. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Kendi kavminin mutlak olarak Resulüdür. O lisanla gönderilmiştir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor, hiçbir kavim yoktur ki biz onlara onların lisanıyla hitap eden, onların lisanıyla anlatabilsin diye onların lisanıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım. Öyleyse bütün kavimlere Allah Teala Resul gönderiyor, onların lisanıyla gönderiyor. Bu ayet-i kerime İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesi zaman mefhumunu devreye almamış ama bütün kavimlere Resul gönderildiğini kesinleştiriyor. Her kavme ayrı bir Resul sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi iken o kendi kavminin Resulüydü. Ama bütün diğer kavimlerde de Allah'ın Resulleri yaşamaktaydı. Ondan sonra peygamber artık bir daha gelmeyecektir. Ama bütün kavimlerdeki Resuller mutlaka yaşamaya devam edeceklerdir. Her kavimde mutlaka her devrede Resul mevcut olacaktır. Öyleyse bütün kavimlerde, bütün devirlerde Resul olur mu? Müminin suresi 44. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz.
ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin, aralarında fetret devirleri olmaksızın bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah Teala. Ve ilave ediyor, hangi kavme Resul gönderdiysek o kavimdekiler mutlaka o Resul'e isyan ettiler. O Resul'ü inkar ettiler diyor. O Resul'e karşı münker oldular diyor. Öyleyse Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi bütün kavimlere devamlı Resul gönderildiğini, bunların mutlaka ard arda gönderildiğini, Resullerin aralarında, kavim Resullerin aralarında fetret devirlerinin olmadığını söylüyor. Aynı zamanda Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesi de aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere ard arda Resuller göndeririz diyor. Sonra da Yahudilere hitap ediyor. Size de Resul geldi diyor. Ama hoşunuza gitmeyen şeyleri söylediği için bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da rahatsız ettiniz diyor Allah Teala. Bir kısmını da inkar ettiniz diyor. Öldürdüklerini zaten inkar etmişler mi de öldürmüşler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela nebi olan resullerden bu resulleri ayırmamız lazım. Nebi olmayan resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamakta olan resullerdir. Şu anda dünya üzerinde ne kadar kavim varsa hepsinde Allah'ın resulleri yaşıyor. Allah Teala Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki: Biz bütün kavimlere resul göndeririz. O kavimlerdekinin insanları tağuta kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayete erdiler, bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu diyor. Kaç ayeti kerime bütün kavimlere Allah-u Teala'nın Resul gönderdiğini, iki ayeti kerime ise bu Resullerin mutlaka ard arda gönderildiğini, aralarında fetret devri olmadığını söylüyor. Burada bitmiyor olay. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmeyiz. Hiçbir kavmi cezalandırmayız diyor. Bir resul göndermedikçe hiçbir kavimdeki insanları cezalandırmayız diyor. Hiçbir kavme, asıl kullandığı kelime, azap etmeyiz. Bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor Allah Teala. Öyleyse her kavme mutlaka Allah'ın resulleri gidiyor ve kıyamete kadar bu hep birbiri ardından Resuller geleceği için şu anda da dünya üzerinde kaç inanç biçimi varsa ayrı ayrı dilleri konuşan bütün milletlerin içinde kendi dilleriyle konuşan Resuller şu anda mevcut. Öyleyse Nebiler de Resullerden bir tanesidir kendi kavmi için. Ama nebiler farklı bir dizayndadırlar. Onlar her şeyden evvel şeriat kitaplarıyla ayrılırlar resullerden. Bütün nebiler mutlaka şeriat kitabının sahipleridir.
söylediğimiz gibi ayrıca o şeriatla, Allah'ın kendilerine indirdiği şeriatla hükmetmek mecburiyetindedirler. Öyleyse kavim resullerine, nebi olmayan resullere Allah Teala hiçbir zaman şeriat kitabı indirmemiştir. Bugün de dünya üzerinde ne kadar millet varsa 73 gruptan bahsediliyor. O 72 gruptan bahsediliyor. 72 inanç çeşidinin her birinin içinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ve akaid, Resuller ve Nebiler konusunda büyük hatalar yapmış durumdadır. Akaidin doğrusu, doğru söylediği bir husus var. Bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür. Bu cuk oturuyor yerine, tam Kur'an-ı Kerim'i anlatan bir ifade. Bütün Resuller, affedersiniz, bütün Nebiler aynı zamanda Resuldür gerçekten. Bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda kendi kavimlerinin resulüdürler. O kavim için onların lisanıyla irsal edilmişlerdir. Ama görevleri kainat içindir. Sadece kendi kavimleri, sadece bu dünya için değil, tüm kainat içindir. Resuller öyleyse bütün nebiler aynı zamanda kendi kavimlerinin mutlaka resul oldukları için aynı zamanda resuldürler. Akaid bu konuda tamamen haklıdır. Ama gelelim ikinci konuya. Bütün resuller de nebidirler diyor. İşte orası çok büyük bir yanlışa dayanıyor. Bu yanlışın arkasında daha büyük bir yanlış var. Halk arasında yayılmış, halk arasında değil, konunun uzmanları olarak kendilerini lanse eden, kendilerini böyle gören insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Nebi olmadan Resul olunmaz diyorlar. Sevgili kardeşlerim, en çok bu insanlara acıyoruz. İnsanların yazdıkları el yazması kitaplarla öylesine haşır neşir olmuşlar, onları öylesine doğrulardan saymışlar ki ne derlerse o el insanların asırlar boyunca yazdığı kitaplar ne demişlerse asırdan asıra gelmiş ve onlar ne demişlerse bunlar kabul etmişler. Demişler ki nebi olmadan resul olunmaz. Nebinin lügat manası haberci, resulün manası irsal edilen, gönderilen, vazifeli. Öyleyse kişi önce nebi olacak, sonra resul olacak. Bunun mantiki bir ölçüsü de aslında yok. Ama Allah Teala diyor ki Furkan Kur'an'dır diyor. Öyleyse Kur'an'ı öğreneceğiz. Nerede insanların bugüne kadar yazdığı kitaplarda Kur'an'a ters düşen bir husus varsa onu hepimiz düzeltmekle vazifeliyiz. Yoksa Allah'ın bizlere verdiği görevi yapmamış oluruz. İnsanların bu görevi yapanlara karşı takındığı tavırlar önemli değildir. Önemli olan kişinin Allah tarafından vazifeli kılınan Resulün Allah'ın verdiği görevi bir hakkın Allah'ın emrettiği standartta yerine getirilmesidir. Ve kainatın son şeriat kitabı hamdolsun ki yüz binlerce nüsha basılmıştır. Hepsi de birbirinin harf harf aynıdır. Öyleyse Allah Teala ne diyordu? Bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Biz diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'in değiştirilmesi hiçbir şekilde söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah Teala'nın her kavimdeki resulleriyle nebiler arasında farklılıkları
sayıyoruz. Ve akaidin konuya bakış açısının yanlış olduğunu söylüyoruz. Çünkü bütün Resuller Nebi değildir. Nebiler Allah'ın peygamberleridir. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair bana misak vermenizi istiyorum ve bunu dilinizle de ikrar etmenizi istiyorum. Bana söz veriyor musunuz? Misak veriyor musunuz? O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dilinizle de ikrar ediyor musunuz?" Dört nebi söz konusu: Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dört nebi de o Resul'e iman edeceklerini ve ona yardım edeceklerini misak vererek dilleriyle de ikrar ediyorlar. Allah Teala da buyuruyor ki: "Birbirinize şahit olun. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim." O şahit olarak bulunan dört nebinin adı Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde yer almış. O zaman diyor, biz senden misak aldığımız zaman aynı anda Hazreti İbrahim'den de Hazreti Musa'dan da Hazreti İsa'dan da senden de ağır bir misak almıştık diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ile beraber üç peygamber daha var. Dört peygamberi Allah Teala bunu söylüyor. Ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra gelecek olan bir resulden bahsediyor. Ve nebilerin ayırıcı unsuru orada net olarak konuluyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Aynı zamanda da mutlaka resuldürler. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vazifeliyken etrafındaki ve dünyadaki bütün ülkelerde Allah'ın Resulleri yaşıyorlardı. Fetret devirleri boyunca da yaşadılar. Bütün devrelerde o Resuller hep yaşadılar. Bugün de yaşadılar, kıyamete kadar da yaşayacaklar. Onlar veli resullerdir. Allah'ın evliyası olan resullerdir. Hepsini Allah Teala ne yapmaları gerektiğini açık bir şekilde emrediyor. Öyleyse bütün nebiler aynı zamanda resuldürler, tamam. Ama bütün resuller nebi değildirler. Bu kadar kavmin içinde yaşayan en az 73 çeşit inanç grubu olduğuna göre en az şu anda dünya üzerinde 72 tane resul var. Kendi dillerine göre değerlendirirsek bunun yüzlerce olması lazım. Asgari ölçüden söylüyoruz bunu. Her kavme mutlaka resul gönderdiğini söylüyor Allah Teala. Ama her kavme nebi gönderilmez. Öyleyse bütün resuller nebi değillerdir. Peki bütün resuller neden nebi değillerdir? İşte Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesi geçiyor. Yusuf suresi 50. ayet-i kerime: "Firavun
Resul'e dedi ki onu bana getirin. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah Teala. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman, bu Resul bir peygamber midir? Mümin bile olmayan alelade bir haberci. Yeter mi? Yetmez. Söyledik ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Ama kavim resullerinin arasında fetret devirleri, resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Nem suresinin 81. ayet-i kerimesinde Hazreti Süleyman'a Belkıs'ın gönderdiği Resul'den bahsediyor. Gene Resul kelimesi.

Kafirler cehennemin önünde toplanırlar. Kapılar açılır ve kafirler cehenneme girerler. Cehennem bekçileri onlara der ki, sizlere Allah'ın Resulleri gelmediler mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Burada duralım. Ne demek istiyor? Cehennem bekçileri ne demek istiyorlar? Allah'ın Resullerinin görevleri var. Allah Teala En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde diyor ki biz Resullerimizi müjdelesinler ve uyarsınlar diye vazifeli kılarız diyor. Amin olanları müjdelesinler, geri kalanları uyarsınlar, onlara ihtarda bulunsunlar diye vazifeli kılarız diyor. Ve Resuller neyle uyarıyorlar? Ayetlerimizi okusunlar da diyor. O ayetlerle amin olanları müjdelesinler, amin olmayanları da o ayetlerle uyarsınlar diye gönderiyoruz diyor. Allah'a ulaşmayı kim dilerse onları müjdeleyecekler, dilemeyenleri uyaracaklar. Bütün kavimlerde bu olmuş. Şimdi burunları yere sürtünerek kapıyı biraz yükseltiyor. Oradaki zebaniler, yani cehennem bekçileri, cehennemden içeriye girenler, girerken burunları yere sürtünerek giriyorlar. Ve onlara bu söyleniyor. Size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Sizi bugün buraya geleceğinizi söyleyerek uyarmadılar mı? Ne demişler? Bakın demişler falan falan falan ayetler gereğince siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ona göre düşünün. O arada görüyorsunuz ki demişler biz Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdeliyoruz. Ama sizler Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın ayetleri var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennemdir. İşte bu ayetler gereğince gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Kur'an-ı Kerim'den sonra Kur'an-ı Kerim'in ölçüleri esas alındığına göre açık bir şekilde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetlerde. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize ulaşmayı, bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Muhakkak surette dilemeyenlerdir onlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Ve diyor onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. O kişiler şu dünyada hayırlı ameller işleseler bile amelleri boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandıkları dereceler boşa gidiyor. Onun için bu olay bugüne kadar gelmiş olan bir sözdür. İnsanı amelleri kurtaramaz. Neden kurtaramaz? O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse amelleri boşa gideceği için. Bunun böyle olduğunu bilmeyenler ne masalları uydurmuşlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse kıyamet günü cehennem bekçileri herkese, cehenneme giren herkese soruyorlar. Peki cehenneme girmeyen insan kalıyor mu? Hayır, kalmıyor. Herkes
Kıyamet günü

mutlaka cehenneme giriyor. Ama burada bahsedilenler kapıların kaldırılıp da kapıların altından burunları yere sürtünerek giren, cehenneme gidecek olanlar, cehennemde kalacak olanlar. Kıyamet günü cehenneme iki grup insan girer. Bir kısmı kitapları sağlarından verilen, yani kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazla olanlar, onlar cehenneme uçarak girerler. Ve cehennem kapıları şeffaf kapılar. Kapılar var şeffaf ama o insanların oradan geçmesine mani olmaz o şeffaf kapılar. Oradaki sistemde kişinin engellerine bakılır. Gözlerinde icab-ı mestüre var mı? Kulaklarında bakra var mı? Bunu otomatik sistemler kontrol eder. Zaten uçarak girebilenler, kapı tarafından engel olmadan içeri girebilenlerdir. Onlar aynı gün cehennemin bütün katlarında dolaşacaklardır. Sonra da oradan ayrılacaklardır. Cennete gireceklerdir. Bu ayet-i kerime orada aynı günde Meryem suresinin 73. ayet-i kerimesi insanların cehenneme girecekleri ve cennete gidebilecek hüviyeti olanlarınsa oradan çıkarak cennete gireceklerini kesin şekilde anlatıyor Allah Teala. Ama cehennemde kalmak üzere cehenneme girenlerin cehennemden çıkmayacağına dair, bir daha çıkmasının mümkün olmadığına dair tam 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Resullere, Veli Resullere ve Nebi Resullere baktığımız zaman veya bir başka ayrım diliyle Resullere ve Nebilere baktığımız zaman bir kısmını Resuller olarak nübüvveti olmayan Resuller, bir kısmını nübüvveti olan Resuller olarak ayırdığımız zaman nübüvveti olan Resullere kısaca peygamber diyoruz. Nübüvveti olmayanlara da Resul diyoruz. Ama aslı nübüvveti olmayan veli Resullerdir. Nübüvveti peygamberler olanlar peygamber Resullerdir. Yani Nebi Resullerdir. Ama Nebi Resul kavramı bu tarzda bir standart içeriyor. Bakıyoruz bir sürü farklılık söz konusu ve akaid büyük hatalar yapmış bu istikamette. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu devirde Kur'an doğrularını yerlerine oturtmakla vazifeliyiz. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de peygamberlikle hiç alakası olmayan insanlara Resul deniyor. Öyleyse bütün Resuller Nebi olamaz. Kaldı ki yine Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden ve cin Resullerden bahsediyor Allah Teala. Birkaç ayette Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek Resullerden bahsediyor. Ve cin Resullerden bahsediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet cin nebilerden ve melek nebilerden, peygamberlerden bahsetmiyor. Sadece insanlardan peygamber oluyor. Her an farklı bir dizayn nebi resullerle veli resulleri ayırıyor. Bakıyoruz veli resullerin kendi kavimlerinde risalet ederken dört tane görevi var. Allah'ın ayetlerini tilavet etmek, kitabı öğretmek, Allah'ın ayetleriyle insanları bilgilendirmek,
kitap öğretmek ve hikmet öğretmek. Bütün Resuller bu üç görevi yapar. Nebi olmayan Resuller. Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet ederler, kitap öğretirler ve hikmet öğretirler. Ama peygamber olan Resuller hikmetin ötesini de öğretirler. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor. Kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yüzekkikum ve yuallimikumul kitabe vel hikmete ve yuallimikum malim tekunu talemun. Diyor ki tıpkı bunun gibi, yani bir evvelki ayde, ayet-i kerimedeki başların üzerine gelen nimet gibi, Allah Teala diyor ki biz Resul gönderdik size, sizin içinizden birini. Sizin içinizden birini ve sizin için. Resul olarak gönderdik. Yani peygamber Resul olarak gönderdik. Size ayetlerimizi okusun diye, tilavet etsin diye, sizin nefslerinizi tezkiye etsin diye, size kitap öğretsin diye, hikmet öğretsin diye ve öyle şeyler anlatsın ki, öyle şeyler öğretsin ki siz onları bilmiyordunuz. Yani size hikmetin ötesindeki şeyleri de anlatsın diye. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynında Allah açık ve kesin bir şekilde bunları söylüyor.

Etlü aleyküm ayetina ayetlerimizi üzerinize okusun diye. Eyzekihim sizleri hüm sizleri temizlesin diye, nefslerinizi tezkiye etsin diye. Ve yuallimukul kitabe size kitap öğretsin diye, yani kitabın ruhunu öğretsin diye. Ve hikmete ve hikmet öğretsin diye. Ve hikmetin de ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretsin diye. Öyleyse görülüyor ki burada Nebi'nin beş görevi çıkıyor ortaya. Hikmet ve hikmetin ötesi de konuya dahil. Ama kavim resulleri için Allah Teala diyor ki Ali İmran suresinin 64. ayet-i kerimesinde başların üzerine nimet olsun diye üzerinize size sizin içinizden birini sizin içinizde görev yapmak üzere diyor Allah Teala. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir kavim resulü olarak görevlerini sayıyor. Sizden birisi ve sizin içinizde görev yapmak üzere size Allah'ın ayetlerini okusun, nefsinizi tezkiye etsin, kitap öğretsin ve hikmet öğretsin. Bundan evvel siz onları bilmiyordunuz diyor Allah Teala. Peygamberlerle peygamber olmayan, nebi olmayan resuller arasında görüyorsunuz ki birçok açıdan farklılıklar var. Allah Teala Cin suresinin 28. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah gaybı bilir, kimseye öğretmez, kimseye söylemez. Ama resullerinden rızaya ulaşan müstesna diyor. Sevgili kardeşlerim, bir Resul olsun da rızaya ulaşmasın olur mu? Resul Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel birinci rızaya ulaşır. İrşad makamına gelip tabi olduğu zaman ikinci rızaya ulaşır. Mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ruhu Allah'a ulaştığında üçüncü rızaya ulaşır. Bunların hepsi bir evvelki kademede olur. Ulaşmasından bir evvelki kademede üçüncü rızaya ulaşır. Fizik vücudunu teslim etmeden bir kademe evvel dördüncü rızaya ulaşır. Nefsin tasfiyesini, nefsini teslim etmeden evvel nefsin teslim rızasına ulaşır. Ulul albab rızasına ulaşır. Muhlis olmadan evvel ihlas rızasına ulaşır. İrşat makamına tayin edilmeden evvel de irade teslimi rızasına ulaşır. Teslimi külli rızasına ulaşır. Öyleyse zaten yedi tane rızanın ötesinde olan birisi, hatta kavim Resul olduğuna göre doğmadan evvel de Allah-u Teala'nın rızası var. Çünkü bütün Resuller doğmadan evvel seçilirler Allah-u Teala tarafından. İster kavim Resul olsun, ister Nebi olsun, Nebi Resul olsun, ister kavim Resul yani Veli Resul olsun, netice değişmez. Hepsi seçilirler. Doğmadan evvel seçilirler. Halbuki bütün insanlar onların dışındaki Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel Allah Teala tarafından seçilenlerin bir kısmıdırlar. Seçilenlerin büyük kısmı zaten Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ve görüyoruz ki bir açıdan, iki açıdan değil, ayrı ayrı açılardan en az yedi cepheden kavim resulleriyle, yani veli resullerle nebi resuller yani peygamber resuller arasında farklılık var. Bu farklılıkların en önemlisi nebilere verilen şeriat kitaplarıdır. O kitapla hükmetsinler diye. Hükümler bütün boyutlarıyla ortadadır. Yani
İslam hukuku olan fıkıh müessesesinin bütün hükümleri orada mutlak olarak yer alır Kur'an-ı Kerim'de. Ondan evvel İncil'de, ondan evvel Tevrat'ta, ondan evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitapta, ondan evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitapta. Ve bütün nebiler Allah'ın kendilerine verdiği şeriat kitabıyla idare etmişlerdir. Fetret devirlerinden sonra gelecek olan nebiye Allah Teala mutlaka şeriat kitabı verir. İşte son şeriat kitabı kainatın son peygamberi olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verilmiştir. Ve o kitapla hükmetsin diye verilmiştir. Ondan sonra gelecek olan kavim resullerin hepsi aslında o kitapla hükmetmek, o kitapla amel etmek mecburiyetindedir. Hükmetme işlemi o kavmin kabulüne bağlı bir olaydır. Ama amel mutlak olarak o kitaba göre işlenir. Öyleyse burada kavim resulleri için kavme Allah-u Teala'nın hükmetme diye bir emri söz konusu değil. Ama nebilere Allah-u Teala size kitap indiriyorum, onunla hükmedeceksiniz diyor. Bu da kavim resulleriyle nebileri birbirine ayıran çok önemli bir farklılık. Peki kavim resullerine Allah-u Teala kitap indirebilir mi? İndirebilir, yazdırabilir. Ama bu hiçbir zaman bir şeriat kitabı olamaz. Bir sohbet kitabı olur. Böyle bir sohbet kitabını da Allah-u Teala evliyasının önemli gördüğü bölümüne zaten yazdırmıştır. Diğer bir farklılık, bütün nebiler, peygamberler huzur namazının asli imamlarıdır. Asaleten huzur namazının hepsi imamıdırlar. Bütün nebiler kendi devirlerinde Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının asli üyeleri olmuşlardır. Kavim resimlerine gelince nebilerin olmadığı devrelerde Allah-u Teala onlardan birisini tasarruf rızasına ulaştırır ve onu huzur namazının imamlığına tayin eder. Neden? Çünkü huzur namazı devamlı bir müessesedir. İmamsız kalması mümkün değildir ve imamın mutlaka hayatta olması gerekir. Bu dünyada hayatta olması gerekir. Bu dünyada. Başka bir gezegenden birisi gelip de Allah-u Teala'nın huzurunda huzur namazı kıldıramaz. Bu dünya insan vücudunun tam kalbine isabet eder. Kalpteki o nurların birikme noktasına iman kelimesinin yazıldığı noktayı ifade eder. Orası dünyadır. Ve huzur namazının bütün imamları dünyada verilen bu gezegenden tayin edilir. Ve de eğer nebi yoksa kavim resullerinden bir tanesini Allah-u Teala tasarruf rızası verir. Yani onu huzur namazının imamlığına tayin eder. Diğer resuller de resuldür. Bütün kavimler de resuller aynı devrede yaşar. Ama onlar tasarruf rızasının sahibi değillerdir. Onlar irade bağlanmasıyla Allah-u Teala'ya tabidirler. Ama tasarruf rızası sadece bir resule aittir. O huzur namazının imamıdır. Nebi değildir. Bu sebeple imamlarını vekaleten yerine getirecektir. Ama yerine getirdiği bu imamet müessesesinin gerçek sahibidir. Yaşadığı sürece
Hızır namazının imamlığı ömür boyu devam eder. Ölümle ortadan kalkar. Daha evvel ölmüş olanlar, eğer orada ruhlar namazı kıldırırlar, Allah Teala'nın emriyle namaz kılacaklarsa imam olamazlar. Mevkileri peygamberlik de olsa imam olamazlar. İmamın arkasında namaz kılmak oranın kanunlarına göre temel şarttır. Huzur namazının imamı mutlaka dünyada hay olan Allah Teala'nın bir resulüdür. Kıyamete kadar da bu olay böyle devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki bütün resuller nebi değildir. Bütün nebiler mutlaka resuldür ama bütün resuller nebi değildir. Resullerle nebilerden bahsettiğimiz bu konu inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği, insan olarak sizi yarattığı cihetle istediği bir tek şey var. O ister ki hepiniz mutlu olasınız, çok mutlu olasınız. Etrafınızdaki herkese sizden mutluluk ulaşmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmakla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Biz bir beraberlik içinde başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti neden bir zevk haline getirmiyoruz? Eğer etrafımızdaki insanlar hep bizim dostlarımız olursa, biz onları çok seversek, onlar da bizi çok severse, sevgi haleleri içinde onlar da biz de mutluluğu yaşarız. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, başkalarını mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir elektrik enerjisi gibidir. Cereyan bir yerden başka bir yere kablolarla ulaştırılır. İşte sizin de pozitif cereyanınız, başka insanlara güler yüzünüzle, onlardan yana olan tavırlarınızla, onların mutluluğu için çalışmanızla kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevgi, mutluluğun baş harflerini taşır. Mutluluğun başlangıcı sevgidir. Nefret eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefret, şeytanın kontrolü altına giren insanların harcıdır. Nefret edenler, şeytanın kontrolündedir. Nefret dünyasından çıkın. Mutluluk dünyasına girin. Gelecekte bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı yeni bir dizayn kurulacaktır. Bunun ilk adımları atılmıştır. Mutluluk bütün dünyaya adım adım yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şey, her birinizin mutlu olmasıdır. Bununla ne demek istiyor Allah-u Teala? Neyi istiyor? Şunu istiyor, siz mutluysanız, başkalarına mutluluk ulaştırırsınız. Sizin huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlarda huzuru ve mutluluğu etraflarındakilere ulaştırırlar. Hani bir atalar sözü var, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Bir de diyoruz ki, kalp kalbe bakarak aydınlanır, nurlanır. Mutluluğun merkezi olur. Mutluluk dağıtmaya başlar. Nasıl güneş bütün dünyaya nur ulaştırıyorsa, ışık ulaştırıyorsa, karanlıkları yok ediyor, geceyi gündüz yapıyorsa, işte sizin mutluluk dünyanızda
Başka insanlara ulaşan, onları mutlu edecek olan her davranışınız, mutluluğun bir aydınlığı, bir nurudur. Sevgili kardeşlerim, neden mutlu olmayasınız ki? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman eğer olmaksızın Allah Teala da sizi mutlaka sever. Severseniz, Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Ama Allah'ı seven bir insan, mutlaka başkalarını da seven birisidir. Çünkü onun kalbinde sevgi hakimdir. Öyleyse, sevginin hakim olduğu bir dünyayı yaratmak üzere harekete geçelim sevgili kardeşlerim. Dünya nefret üzerine kurulmuş. Yani bugün yaşayan insanların içinde bulunduğu durum budur. Ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman nefretin her tarafta duruma hakim olduğunu görüyoruz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de nefret? Neden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde bizim ülkemizde insanlar birbirinden nefret ediyor? Neden sevginin yerini nefret almış? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, mutluluğun şartlarından birkaçıdır. Hepsi değildir. Mutluluğun menbaı, kaynağı Allah'ı zikretmektir. Zikrederseniz ne olur? Allah'ın katından rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı yugurup nur gelir size. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbine girip de orada %98'e kadar yükselebilenler fazıl nurlarıdır. Rahmet nurlarını getiren, salavat isimli taşıyıcı faktör başlangıçta %2 rahmet getirir kalbinize. Burada mürşide tabiyet de henüz söz konusu değildir. Ama kişi en önemli adımı atmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ilk hazırlığı yapacaktır. Hepinizin kalbine bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey görürse, bir dilek görürse, gördüğü anda o kalbe Allah Teala o kişi mürşidine ulaşmadan evvel rahmet nuru gönderir. Rahmet nurunu salavat nurları taşır. Ama kalbinizdeki rahmetin hepsi bu kadardır. %2. Asıl kalbinizi dolduracak olan Allah'ın aydınlatıcı nurları, bütün insanları sevmeye, başka insanları mutlu etmeye götüren nurları, onlar bundan sonra kalbe %7 yerleşen fazlalar olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru olan
Seyri Sülük isimli yolculuğu Atbaş'a gider. İlk %7'nin oraya ulaştığı zaman, fazla ulaştığı zaman bunun anahtarı zikirdir. Zikir Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı fazlaları getirecektir. %2 rahmet nurunu taşıdıktan sonra. Geri kalan %98'i nefsinizin kalbinin fazıllarla dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öylesine çok seviyor ki sizleri. İnsan olarak yarattığından belli bu. Bir başka mahluk olarak yaratılabilirdik. Bir ot olabilirdik. Herhangi bir şey, bir ağaç. Ama Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bizleri kainatın en üstün mahlukları olan insanlar olarak yaratmış. Neden en üstün? Çünkü bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk vardır, bir tek yaratık vardır. O insandır ve sizler insansınız. Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine sahip olan varlıklar. Sevgili kardeşlerim, ama şu anda beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu çoktan ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu, o ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede hepiniz yaşadınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri oldunuz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, o kişi mutluluğu yaşar bütün boyutlarıyla. O kişinin hayatındaki bu ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre, o kişinin hayatının en mutlu devresi olur. Mutluluğun ne olduğunu yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler, onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerini nurlandırır. Onların yaptığı zikirle onların kalplerine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra fazıllar dolmaya başlar. İlk %7 fazıl sırasında kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşmasını temin eder. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ruh ulaşacaktır. O zaman o kişi sadece Allah dostu manasına gelen veli, başka bir ifadede en çok kullanılan ifadesiyle evliya olmayacaktır. Aynı zamanda dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını, daha %51'ini biraz daha fazlasını
Allah Teala yok etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya için güzellikler mi? Ah, insanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileseler ve mutluluğu yakalasalar, ondan sonra bırakmazlar diye düşünüyoruz. İşte öyle bir güne doğru gidiyoruz ki sevgili kardeşlerim, son bir savaştan sonra bütün dünyada bir sulh ve sükunun oluşacağı mutluluk devresi. O devre doğru giden bizim gemimiz o devrin içinde mutluluğu bütün formülleriyle Allah bize öğretti. Biz onu yaşayınız. Ama size de yaşatacak olanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yer var. O yeri Allah Teala kalbimize mekan kıldı. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gül ağacının gülleri. Sevgili kardeşlerim, sizlerin, sadece sizlerin mutluluğu yetmez. Bütün dünyaya bu mutluluğu ulaştırmak gibi bir ilahi görevimiz var. Rabbimiz olan Allah bizi bu göreve görevlendirdi. Öyleyse hepiniz için her zaman en güzeli var sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel standartlarda yerine getirmek üzere insan dizayn edildi Allah Teala tarafından. Ona Allah ruhundan üfürdü. Başka insandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. İslam alemi başlangıçta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Tabiyetleriyle beraber nefs tezkiyesi başladı. Allah onlara zikri öğretti. Ve adına sahabe dediğimiz kişiler, onlar daimi zikre ulaştılar. Onlar irşat makamının sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi diyor. Mekke'den Medine'ye hiç edenlerdendi. Ama orada bitmiyor olay. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandır diyor Allah Teala.
sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne tabi olanlar, onların da her birine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, sizler için, o herkesin mutlu olmasını ister. Kalbinize giren nurların oranıyla mutluluğunuz arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. Kalbinize hangi ölçüde nur girebilirse, yüzde hangi ölçüde, hangi nispette nur girebilirse, mutluluğunuz da o nispettedir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'ı sevmiyorsa, sevginin ne olduğunu anlamadan yaşar. Hiç kimse sevginin ne olduğunu anlamadan mutluluğu yaşayamaz. Sevgi, mutluluğun temelidir. Sonra binası olur. Sonra o binanın bütün odalarını sevgi haleleri kaplar. İnsan iş dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de, yani dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorsa, onun yapması lazım gelen şey daimi zikirdir. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşan insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ya da salavat nurlarının getirdiği evvela %2 rahmet, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazlaları giremez. Kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe bu istikamette hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için güzellerin en güzeli Allah'tır. İnşallah bir gün hepinize Allah'ı kalp gözüyle görmek nasip olur. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. O sizleri, hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Sizden her biriniz Allah için bir sevgilisiniz. Hepinizi ayrı ayrı çok ama çok seviyor.
Allah Teala sizi ne kadar mı çok seviyor? Siz etrafınızdaki insanlara ne kadar sevgi payı ayırmışsanız, Allah'a ne kadar ayırmışsanız o kadar seviyor. Sevmedikçe sevilemezsiniz. Ne Allah tarafından ne insanlar tarafından. Burada bir özel durumu açıklamadan da geçmek mümkün değil. Allah Teala bütün insanlara karşı asgari seviyede bir sevgiyi mutlaka bünyesinde barındırır. Yani Allah Teala herkesi mutlaka sever. Ama bu sevgi en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar çok büyük değişiklikler gösterir. Ve bu yüzden insanlara acır Allah Teala. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan zavallı insanlara, onlar şeytan tarafından kandırılanlardır. Şeytan ve avanesi insanları mutsuz etmek için onların da o insanların da kendileri gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Bütün güçlerini bunun için harcarlar. İnsanları mutsuz etmek için. Allah ise hepinizin mutlu olmasını ister. İç dünyanızda bir mutluluk oluşmalı. Nefsinizle ruhunuz birbirine düşman olmamalı. Ruhunuz zaten düşman olmaz ama nefsiniz ruhunuza da insanlara da düşman olur. Nefsinizdeki düşmanlık afeti sebebiyle. İşte nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebildiğiniz zaman o düşmanlık dostluğa çevrilir. Nefret sevgiye çevrilir. Yaşamak sizin için dünyadaki en güzel olaydır. Çünkü mutlu bir hayat sürersiniz. Her sabah uyandığınızda zikirle uyanırsınız. Daimi zikrin bir çiçek bahçesi olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. En çok sevdiğiniz kokuyu içeren bir çiçek bahçesi. Allah Teala daimi zikirden çok evvel bütün insanlara zaten mükafatlarını hasretmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o bana ulaşmaz diyor. O bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve de o kişiye bunu sağlayıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatırım. Bununla kalmam, mutlaka o kişinin bu kadar bir ömrü varsa onun ruhunu kendime ben ulaştırırım. Nefsinin kalbine de bu süreç içerisinde başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra ruh 7 tane gök katını geçerken her birinde %7 fazıl nuru ulaştırırım. Ve onun iç dünyasında %51 nur oluşur kalbinde ve %49 kalır karanlıklar. Yani yarıdan daha fazla o kişinin kalbi nurlarla benim tarafımdan aydınlatılır diyor Allah Teala. O kişi bir tek dilekle bunu hak eder. İşte
Allah-u Teala'nın insana da verilen mahluku ne kadar çok sevdiği buradan belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu ne nasıl bir sevgi ki? Bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten söylenen bir tek dilek. Arkası dünya mutluluğunun yarısı. Cennet mutluluğumu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. İsteyin, Allah Teala mutlaka gösterecektir. Ona ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk edecek. Ve Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ulaştırdığınız, sizin ruhunuz Allah tarafından ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak yaşayacaksınız. Ha, bana yarısı yetmez. Davetiye mi geçireyim diyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırmak zorunluluğundasınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki nurlarla, nurların karanlıkları oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Bu ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonrası dik yokuştur. 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik zikriniz 6 kat artmak mecburiyetindedir. %18 bir muhteva taşıyacak. Yani 6 saat başlangıçtaki ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen, Allah-u Teala tarafından size sevdirilen zikir müessesesi günde 3 saatken fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada zikriniz 18 saat olmak mecburiyetindedir. Bir insan 24 saatlik bir zamanın 6 saatini uykuyla geçirecekse uyanık olduğu devrede zikir yapıyor demektir. Ama eğer kişi uyurken zikirle uyuyup da uyandığı zaman da kulaklarındaki, yastığa dayadığı kulağındaki Allah kelimesine paralel olan kalp atışlarının içindeki Allah sesiyle beraber devam ettiğini görüyorsa her uyanışında, o uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte Allah'ın istediği şey budur. Uyurken de zikretmek, uyanıkken de zikretmek. Ve 24 saatlik bir zaman devresini hep Allah kelimesinin tekrarıyla geçirmek, yani kalbine

Bunu fazılları, inen fazılları yağmur damlalarından ayırt edemezsiniz. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın severek yarattığı mahluklardır. Sonra şeytan onların bir kısmını kendisine bendeder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sevmeyi gerektirir. İnsanlar için sevmek asıldır. Sevenler sevilir. Başka insanları sevenler Allah'ı sevenlerdir. Başka insanları sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Başka insanları sevenler başka insanlar tarafından da sevilenlerdir. Öyleyse sevmek ve sevilmek varken neden nefret ve nefret edilmek? Sevmek ve sevilmek mutluluğu getirirken nefret mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı, hüznü getirir. Ve şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes hüznü yaşasın, huzursuz olsun, sıkıntı çeksin. Kendisi gibi her an ziyanda olsun derecat kaybederek. Ama Allah Teala Allah'ı zikrederek her an derecat kazanmanızı istiyor. Farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediniz diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama ifadeye dikkat edin, yan üstü yatarken diyor. Yan üstü yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü şu kulağınız yastığa gelecek, sağ kulağınız. Kıbleyi sağ alarak geçeceksiniz. Ön yüzünüz kıbleye dönük olarak uyuyacaksınız. Ve de uyumadan evvel zikri devamlı kılacaksınız. Sonra uyuyacaksınız. Kulağınızda kalbinizin atışlarını yaşayacaksınız. Zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Zikir, mutluluğun anahtarıdır. Sevgi ise o anahtarla açılan kapının iç tarafıdır. Bir sevgi dünyasına adım atarsınız. Allah'ı seversiniz, insanları seversiniz. Allah da sizi sever, insanlar da sizi sever. Allah'ın dostlarını sevmeyenler de var mıdır? Elbette. Ondan nefret edenler de vardır. Şeytanın adamları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostlarını kim boy hedefi haline getirmişse onlar da Allah'ın boy hedefleri olurlar. Her an mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Şu dünyada verilen gezegende en mutsuz olanlar Allah'ın dostlarına savaş açanlardır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi öylesine seviyoruz ki hepinizin mutluluğu için sonsuz dualar ediyoruz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, kardeşimiz olmayanlar, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, bir tek dilekle ona ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bir tek dilekle mutluluğun yarısını Allah-u Teala'nın size temin ettiğini göreceksiniz. Garanti ediyor bunu. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Sadece Allah'a yaklaştırmak için, O'nun hepinize vereceği nimetler için yaşıyoruz. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz? Ey bizim dışımızda kalanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.

İsra Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 111 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah Sübhan'dır. Bütün noksanlıklardan münezzehtir. Muhakkak ki O en iyi işiten, en iyi görendir. Ve Musa aleyhisselama kitap verdik. Ve onu benden Allah'tan başkasını vekil edinmeyin, tevekkül etmeyin diye İsrailoğullarına hidayetçi kıldık. Ey Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızın zürriyeti, onların soyundan olanlar. Muhakkak ki o Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. İsrailoğullarına kitapta, Tevrat'ta, yeryüzünde iki kere fesat çıkaracaksınız diye bildirdik. Ve gerçekten büyük bir üstünlükle galip geleceksiniz. Artık ikisinden birincisinin vadesi zamanı geldiği zaman, çok çetin kuvvet sahibi kullarımızı sizin üzerinize gönderdik. Böylece evlerin aralarına girip sizi aradılar ve vaat edilen yapılmış oldu. Sonra sizi onlara karşı tekrar yeniden zafere döndürdük. Mallarla ve oğullarla size imdat yardım ettik ve sizi nefer cemaat olarak daha çok kıldık. Eğer ahsen davranırsanız kendi nefsiniz için en iyisi olur. Eğer kötü davranırsanız artık o da ona nefsinize aittir. Böylece sonrakinin ikinci fesadınızın vadesi geldiği zaman yüzünüzü kararsınlar ve mescide ilk defa girdikleri gibi girsinler. Ve üstünlük sağladığınız şeyleri mahvedip helak etsinler, yok etsinler. Rabbinizin size rahmet, merhamet etmesi umulur. Ve şayet siz fesada dönerseniz biz de cezalandırmaya döneriz. Ve cehennemi kafirler için kuşatıcı kıldık. Muhakkak ki bu Kur'an en kuvvetli olanı hidayete erdirir, Allah'a ulaştırır. Ve amilus salihat, nefsi ıslah edici ameller yapan müminlere onlar için büyük ecir olduğunu müjdeler. Ve onlar muhakkak ki ahirete, Allah'a mülaki olmaya ve kıyamet gününe inanmayan, kalplerinde iman yazmayan kimselerdir. Onlar için elim azap hazırladık. İnsan sanki onun duası hayırmış gibi şerre dua eder. İnsan çok aceleci olmuştur. Senelerin adedini ve hesabını bilmeniz için geceyi ve gündüzü iki ayet vasıta alamet kıldık. Gecenin ayetini belirtisini gecenin içindekileri görünmez kıldık. Rabbinizden fazl istemeniz için gündüzün ayetini belirtisini gündüzün içindekileri görünür kıldık. Ve her şeyi detaylı olarak tafsil ettik, açıkladık. Bütün insanların kuşunu, kazandıkları ve kaybettikleri dereceleri boynunda bağladık, boynuna astık. Ve kıyamet günü ona neşredilmiş kitabı üç boyutlu olarak boşlukta oynayan hayat filmini çıkarırız. Kitabını oku, hayat filmini izle. Bugün hasip, hesap görücü olarak hayat filmindeki nefsin, nefsinin cennete veya cehenneme gideceğini gösteren negatif ve pozitif derecelerinin neticeleri sana kâfi oldu. Kim hidayete erdiyse sadece kendi nefsi için, nefsini tezkiye ettiği için hidayete erer. Öyleyse kim dalalette ise sorumluluğu sadece kendi üzerinde olarak delalette kalır. Yük taşıyan, günahı yüklenen bir kimse bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez ve biz bir Resul göndermedikçe azap edici olmadık. Bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman onun, o ülkenin mutrafilerine, refah içinde olan ileri gelenlerine, zenginlerine emrettik. Buna rağmen orada fesat çıkardılar. Böylece Allah'ın sözü üzerlerine hak oldu. Ve onu, o ülkeyi ve halkını helak ederek yok ettik, dumura uğrattık. Nuh aleyhisselamdan sonra asırlarca nice nesiller helak ettik. Ve senin Rabbin kullarının günahlarını görendir ve onlardan
haberdar olarak kâfidir. Kim acele bu dünyada acil olarak istediyse, istediğimiz kimseye dilediğimiz şeyi ona orada acele verdik. Sonra onu cehennem ehli kıldık. Zemmedilmiş, ayıplanmış ve rahmetten kovulmuş olarak ona cehenneme atılır. Kim mümin olarak ahireti istediyse ve onun ahiret için onun gerektirdiği şekilde çalıştıysa, işte onların çalışması böylece meşkur, şükrün karşılığını hak eden oldu. Bunları herkese, dünyayı isteyene de ahireti isteyene de veririz. Ve bunlar Rabbinin ata ihsanlarındandır. Rabbinin ataları, ihsanları mahsur, sınırlı, kısıtlı, men edilmiş değildir. Bak, nasıl onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Muhakkak ki ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür ve üstünlük bakımından da daha büyüktür. Allah'la beraber başka bir ilah kılma. O zaman zemmedilmiş, kınanmış ve hor görülmüş olarak kalırsın. Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti, takdir etti, hükmetti. Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa, onlara öf deme ve onları ikisini azarlama ve onlara kerim, güzel, yumuşak söz söyle. Ve onlara ikisine merhamet ederek ve tevazu ile kanat ger. Ve Rabbim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et de. Rabbiniz, nefslerinizde olanı, niyetinizi daha iyi bilir. Eğer salihler olursanız, o takdirde muhakkak ki o, evvab olanlar, ona yönelip tövbe ederek ulaşanlar için mağfiret edici olur. Akrabaya, miskinlere, çalışamayacak durumda olan ihtiyarlara ve yolda olanlara hakkını ver. Ve savurarak israf etme. Muhakkak ki israf edenler, gereksiz yere savuranlar, haksızlık ve fesat çıkarmak için kullananlar, şeytanların kardeşleri oldular. Ve şeytan, Rabbine karşı çok nankör oldu. Rabbinden ümit ettiğin rahmeti isterken, onlardan mecbur kalarak yüz çevirirsen, bir şey veremezsen, o zaman onlara yumuşak söz söyle. Ve elini boynuna bağlama, cimrilik yapma. Ve hepsini açıp saçma, israf etme. Aksi halde kınanmış ve malı tükenmiş olarak kalırsın. Muhakkak ki Rabbin, dilediğine rızkı genişletir ve ölçüsünü takdir eder, daraltır. O, mutlaka kullarını gören ve onlardan haberdar olandır. Yoksulluk korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Onları ve sizleri sadece biz rızıklandırırız. Muhakkak ki onların öldürülmesi, kasıtla işlenen büyük suç oldu. Ve zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, fuhuş, hayasızlık ve kötü bir yoldur. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi, kişiyi haksız yere öldürmeyin. Kim mazlum olarak haksız yere öldürülürse, o takdirde onun velisini sultan, hak sahibi kıldık. Artık öldürmede haddi aşmasın. Çünkü o, yardım görmüş olandır. En kuvvetli çağına, buluğa erişinceye kadar, yetimin malına en güzel şekilde olmadıkça yaklaşmayın. Ve ahdi ifa ediniz, yerine getiriniz. Muhakkak ki ahd, mesul, sorumlu kılar. Ve ölçtüğünüz zaman, ölçüyü tam ifa edin, yerine getirin. Doğru olarak ve adaletle, doğru ölçüyle tartın. İşte bu, daha hayırlı ve tevil, yorum bakımından daha güzeldir. Ve hakkında ilmin olmayan bir şeyin ardına düşme, karışma, açıklamaya çalışma. Muhakkak ki işitme, görme ve idrak, onların hepsi ondan, takfudan mesul, sorumlu oldu, mesuldürler. Ve yeryüzünde azametle, gururla yürüme. Muhakkak ki sen, yeryüzünü asla tahrik edemezsin, hareket ettiremezsin. Ve asla dağların boyuna erişemezsin. Dağ kadar yüksek olamazsın.
İşte bütün bu seyyiatler, derecat kaybettirici şeyler, Rabbinin indinde katında mekruh, kerih oldu. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettiği şeylerdendir. Allah ile beraber başka bir ilah kılma, edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz oğulları size mi seçti ve meleklerden kadınlar, kızlar mı edindi? Muhakkak ki siz gerçekten büyük söz söylüyorsunuz. Ve andolsun ki biz tezekkür idrak etsinler diye bu Kur'an'da tekrar tekrar hakikatleri açıkladık. Oysa bu açıklamalar nefretlerinden başka bir şeyi artırmadı. De ki, eğer onların söyledikleri gibi onunla beraber başka ilahlar olsaydı, o zaman onlar da başka ilahlar da mutlaka arşın sahibine ulaşmak için bir yol iptika ederlerdi, ararlardı. O Allah, onların söylediklerinden sübhandır, münezzehtir ve üstündür, yücedir, büyüktür. 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, onu, Allah'ı tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ve fakat onların tesbihlerini siz fıkıh edemezsiniz, anlayamazsınız, idrak edemezsiniz. Muhakkak ki o hakimdir, gafurdur, mağfiret edendir. Sen Kur'an'ı kıraat ettiğin, okuduğun zaman seninle ahirete ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar arasına hicabı mesture kıldık. Gözlerinin üzerine seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk. Onu Kur'an'ı fıkıh idrak etmelerine karşı fıkıh edemesinler diye kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarında vakra, işitme engeli kıldık. Ve sen Kur'an'da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler. Onların dinledikleri şeyi ve seni dinliyorlarken zalimlerin büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz diyerek fısıldaştıklarını biz çok iyi biliyoruz. Bak, senin için nasıl misaller getirdiler. Sana büyülenmiş, mecnun, deli, şair dediler ve böylece dalalette kaldılar. Artık yola, sırat-ı mustakime ulaşmaya güçleri yetmez. Ve biz kemik ve kırıntı, ufalanmış toprak olduğumuz zaman mı, gerçekten biz mutlaka yeni bir yaratılışla mı beyaz edileceğiz, diriltileceğiz dediler. De ki, taş veya demir olun, olsanız bile. Veya gönlünüzde büyüyen, daha büyük ve çok kuvvetli, güçlü olarak hayal ettiğiniz başka bir yaratılış olsun. O zaman da bizi kim hayata geri çevirecek diyecekler. Sizi ilk defa yaratan de. Bunun üzerine sana başlarını alaylı bir tarzda sallayarak o ne zaman diyecekler. De ki, onun yakın olması muhtemeldir. Allah'ın sizi çağıracağı gün hemen onun hamdi ile ona hamd ile icabet edeceksiniz. Ve ancak kabirde pek az kaldığınızı zannedeceksiniz. Ve kullarıma de ki, en güzeli sözü söylesinler. Muhakkak ki şeytan onların aralarını bozar, fesat çıkarır. Muhakkak ki o insana apaçık düşmandır. Rabbiniz sizi iyi bilir. Dilerse size rahmet eder, rahim esması ile tecelli eder veya dilerse size azap eder. Ve seni onlara vekil olarak göndermedik. Ve Rabbin semalarda 7 kat göklerde ve yeryüzünde olan kimseleri iyi bilir. Andolsun ki bir kısım nebileri diğerlerine üstün kıldık. Ve Davud aleyhisselama zeburu verdik. Onlara de ki, ondan Allah'tan başka ilah edinerek zanda bulunduklarınızı çağırın. Oysa onlar sizden bir darlığı giderme ve onu değiştirme gücüne malik, sahip değillerdir. İşte o çağırdıkları da kendi Rablerine, onların hangisi daha yakındır diye ona en yakın vesileyi ararlar ve onun rahmetini ümit ederler. Onun azabından korkarlar. Muhakkak ki Rabbinin azabı hazır edilendir, korkulandır.
Eğer bir şehir helak olacaksa, kıyamet gününden önce onun helak edicisi ancak biziz. Veya onun şehir halkının şiddetli azap edicisi biziz. İşte bu kitapta yazılıdır. Bizim ayet, mucize göndermemize mani olan şey, ancak evvelkilerin onu, mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Semud kavmine gözle görünen bir mucize olarak dişi deve verdik. Sonra ona zulmettiler. Ve biz ayetleri, mucizeleri korkutmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Rabbinin insanları muhakkak rahmeti ve ilmiyle ihata ettiğini, kapladığını sana söylemiştik. Sana kalp gözüyle gösterdiğimiz o rüyeti ve Kur'an-ı Kerim'deki lanetlenmiş ağacı, zakkum ağacı, insanlara sadece fitne, imtihan kıldık ve biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onların büyük azgınlıklarından, büyük günahlarından başka bir şeyi arttırmıyor. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin dediğimiz zaman, iblis hariç hemen secde ettiler. İblis, ben senin topraktan yarattığın kimseye mi secde edeyim dedi. İblis dedi ki, senin görüşüne göre benim üzerime benden daha mükerrem ikram edilmiş, şerefli kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyamet gününe kadar tehir edersen, ertelersen, onun zürriyetinden, neslinden pek azı hariç mutlaka bana, kendime tabi kılacağım. Allahu Teala şöyle buyurdu. Git, artık onlardan kim sana tabi olursa, o zaman muhakkak ki sizin cezanız eksiksiz bir ceza olarak cehennemdir. Ve onlardan güç yitirdiklerini sesinle aldat. Atlıların ve yayalarınla onları bağırarak yönlendir, cehenneme sevk et. Evlatlarında ve mallarında onlara ortak ol ve onlara yalan şeyler vaat et. Şeytanın vaat ettikleri gururdan, aldatmadan başka bir şey değildir. Muhakkak ki benim kullarımın üzerinde senin bir sultanlığın, yaptırım gücün yoktur. Ve senin Rabbin vekil olarak kafidir, yeter. Sizin Rabbiniz ki o, onun fazlından nasip arayasanız diye denizde gemileri sizin için sevk eder, yüzdürür. Çünkü o size rahmet edicidir. Ve size denizde bir darlık, tehlike dokunduğu zaman sadece o hariç dua ettikleriniz sapıp gider. Fakat sizi karaya çıkarınca, kurtarınca yüz çevirirsiniz. Ve insan çok nankördür. Öyleyse sizi kara tarafında yere geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya sizin üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesinden, göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra sizin için bir vekil, koruyucu bulamazsınız. Başka bir sefer sizi oraya geri döndürmesinden, böylece sizin üzerinize kasif, şiddetli, deviren bir fırtına gönderip, inkârlarınızdan dolayı sizi denizde boğmasından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı boğulmamanız için sizi koruyacak bir yardımcı bulamazsınız. Ve andolsun ki, Ademoğlunu kerem sahibi şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Ve onları helal şeylerden rızıklandırdık. Ve onları yarattıklarımızın çoğundan, fazilet açısından üstün kıldık. O gün bütün insanları Allah'ın tayin ettiği imamlarıyla çağırırız. O zaman kitabı sağdan verilen kimseler, işte onlar böylece kitaplarını okurlar. Ve onlara zerre kadar zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz. Ve burada, bu dünyada kim kör ise artık o, ahirette de kördür ve yoldan daha çok sapmıştır. Ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyden başkasıyla bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı. Ve o takdirde seni mutlaka dost edinirlerdi. Ve seni sebat ettirmeseydik, andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. O takdirde elbette hayatın ve ölümün difasını, sıkıntılarını, üzüntülerini, acılarını kat kat sana tattırırdık.
sonra senin için kendine bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Neredeyse gerçekten seni dünyada bulunduğun yerden çıkarmak için tedirgin ediyorlardı, edeceklerdi. Ve eğer öyle olsaydı, onlar da senden sonra sadece az bir süre kalabilirlerdi. Senden önce de gönderdiğimiz Resullerimizin sünneti, sünnetullah, Allah'ın kanunu budur. Ve sünnetimizde, kanunumuzda bir değişiklik bulamazsın. Güneşin dönmesinden gecenin kararmasına kadar namaz kıl. Fecrin Kur'an'ını, fecr vakti okunan Kur'an'ı ikame et, yerine getir. Çünkü fecrin Kur'an'ı şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyan ve sana özel, nafile, ilave olarak onunla, Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbinin seni makamı Mahmud'a beaz etmesi, ulaştırması yakındır. Ve de ki, Rabbim, beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Ve bana senin katından, gizli ilminden bir yardımcı sultan kıl. Ve de ki, hak geldi, batıl zail oldu, yok oldu. Muhakkak ki batıl yok olacaktır, yok olmaya mahkumdur. Ve Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler, müminler için şifadır ve rahmettir. Ve zalimlerin sadece hüsranını, kaybettiği dereceleri arttırır. Ve insanı nimetlendirdiğimiz zaman yüz çevirir ve yan çizerek uzaklaşır. Ve ona bir şer dokunduğu zaman yeise düşer. De ki, herkes kendi şekline, hüviyetine, karakterine göre amel eder. Öyleyse kimin daha çok hidayet yolunda olduğunu en iyi Rabbiniz bilir. Ve sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Ve size ruha ait ilimden sadece az bir şey verildi. Ve eğer biz dileseydik, sana vahyettiklerimizi mutlaka giderirdik, silip yok ederdik. Sonra onu yok etmememiz için bize karşı sana seni müdafaa edecek bir vekil bulamazsın. Bu sadece Rabbinden bir rahmettir. Muhakkak ki onun Rabbinin senin üzerindeki fazlı büyüktür. De ki, eğer ins ve cin, insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için içtima etseler, bir araya gelseler, onların bir kısmı bir kısmına yardımcı olsa bile onun bir benzerini getiremezler. Ve andolsun ki biz bu Kur'an'da bütün meselelerden, misallerden açıklama yaptık. Buna rağmen insanların çoğu sadece inkar ederek direndi. Ve dediler ki, sen bize yerden bir menba, pınar çıkarmadıkça, fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Veya senin hurma ve üzüm bağlarından bir bahçen olsun. Öyle ki onun aralarından fışkırarak akan nehirler akıt çıkar. Veya iddia ettiğin gibi semayı parça parça üzerimize düşürürsün. Veya Allah'ı ve melekleri açıkça karşımıza getirirsin. Veya senin altından bir evin olsun veya semaya yüksel. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin yükselişine, miracına asla inanmayız. De ki, benim Rabbim Sübhan'dır. O, noksan sıfatlardan münezzehtir. Ben, insan Resul'den başka bir şey miyim? Ve onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarına, Allah, insan Resul mü gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. De ki, eğer yeryüzünde mutmain olarak yürüyenler melekler olsaydı, elbette onlara semadan melek Resul indirirdik. De ki, benimle sizin aranızda Allah şahit olarak yeter. Muhakkak ki O, kullarından haberdar olandır, onları görendir. Ve Allah, kimi kendisine ulaştırırsa, artık O hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o takdirde onlar için ondan, Allah'tan başka dostlar bulamazsın. Ve kıyamet günü onları kör, dilsiz ve sağır olarak yüzüstü sürünerek haşrederiz. Onların mevası, kalacakları yer cehennemdir. Ve biz
onlara ateşin her sönmeye yüz tutuşunda alevli ateşi arttırdık, arttırırız. İşte bu, onların ayetlerimizi inkar etmelerinden ve biz kemik ve toz haline gelmiş toprak olduğumuz zaman mı, biz mi gerçekten yeni bir yaratılışla mutlaka beyaz edileceğiz, diriltileceğiz demeleri sebebiyle onların cezasıdır. Ve onlar Allah'ın semaları ve yeryüzünü yarattığını ve onların bir mislini daha yaratmaya kadir, muktedir olduğunu görmüyorlar mı? Onlar için onda hakkında şüphe olmayan bir ecel kıldı, belli bir süre takdir etti. Buna rağmen zulmedenler sadece inkar ederek direndiler. De ki, eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine malik sahip olsaydınız, o zaman infak, harcanıp tükenecek korkusu ile onu mutlaka elinizde tutardınız. İnsan çok cimridir. Andolsun biz Musa aleyhisselama apaçık 9 ayet mucize verdik. Bunları Beni İsrail'e, İsrailoğullarına sor. Onlara Musa aleyhisselam gelmişti. O zaman Firavun ona şöyle demişti. Ey Musa, ben sana mutlaka sihir yapıldığına kesin şekilde inanıyorum. Andolsun bunları 9 mucizeyi görünür bir şekilde semaların ve arzın Rabbinden başkasının indirmediğini sen biliyordun. Ve ey Firavun, muhakkak ki ben senin helak olacağına kesin şekilde inanıyorum dedi. Bundan sonra onları arzdan, bulundukları yerden çıkarmak istedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekilerin hepsini boğduk. Ondan sonra Beni İsrail'e arzda orada iskan olun, yerleşin dedik. Ahiretin vadesi vadi gelince sizi bir araya getireceğiz. Ve Hakk'ı, Kur'an'ı, onu biz indirdik. Ve Hak ile indi. Seni müjdeleyici ve uyarıcı olmandan başka bir şey için göndermedik. Ve Kur'an-ı Kerim, onu kısımlara, sure sure ve ayet ayet ayırdık. İnsanlara onu muksin olarak uzun sürede okuman için tenzilen kısımlara ayırıp uzun sürede okunabilecek şekilde bir indirişle indirdik. De ki, ona inanılsın veya inanılmasın, ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an'ın secde ayetleri okunduğu zaman secde ederek çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve derler ki, Rabbimiz Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Eğer Rabbimiz vaat ettiyse, o mutlaka ifa edilmiştir. Ve çeneleri alınları üstüne kapanırlar. Ve huşuları artarak ağlarlar. De ki, Allah diye çağırın veya Rahman diye çağırın. Nasıl çağırırsanız, hepsi onun Esmaül Hüsnasıdır. Allah'ın en güzel isimleridir. Ve namazında sesini yükseltme ve onu sesini alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut. Ve de ki, hamd çocuk edinmeyen Allah'a mahsustur ve onun mülkte ortağı olmamıştır, yoktur. Ve o zillete düşmez. Onun kendisini zilletten kurtaracak bir dosta ihtiyacı yoktur. Onu tekbirle üstün kılarak yücelt, büyüklüğünü ifade et. Kehf suresi Mekke'de nazil olmuştur. 110 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamdolsun ki o kuluna kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirdi ve onda bir eğrilik kılmadı. Kur'an-ı Kerim kayyum, kıyamete kadar devam edecek olarak katından şiddetli azapla uyarmak ve salih amel yapan müminlere en güzel ecrin onların olduğunu müjdelemek için indirildi. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar, kalacaklardır. Ve Kur'an-ı Kerim, Allah bir çocuk edindi diyenleri uyarır. Onların ve babalarının, atalarının ona Allah'ın evlat edineceğine dair bir ilimleri yoktur.
onların ağızlarından çıkan kelimeler, sözler çok büyük. Onlar söylerlerse ancak yalan söylüyorlar. Bu durumda eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa, onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Muhakkak ki biz, yeryüzünde olan şeyleri, onların hangisi daha güzel amel edecek diye imtihan etmemiz için, ona arza zinet kıldık. Ve muhakkak ki onun, arzın üzerinde olan şeyleri, kuru toprak yapacak olan elbette biziz. Yoksa sen, Ashab-el Kehf ve Rakim'in bizim acayip ayetlerimizden biri olduğunu mu sandın? Gençler mağaraya sığındıkları zaman şöyle dediler: Rabbimiz, bize senin katından bir rahmet ver ve bize emrimizden, bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salavatı ulaştıracak kişiyi, mürşidi tayin et. Böylece mağarada kulakları üzerine kalplerinin zikrini duyabilmeleri için yan üstü senelerce yatırdık, uyuttuk. Sonra ne kadar süre kaldıklarını, iki topluluktan hangisinin daha iyi hesap edeceğini bilmemiz, belirtmemiz için onları beyaz ettik, dirilttik, uyandırdık. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak kıssa ediyoruz. Muhakkak ki onlar Rablerine amenu olmuş gençlerdi. Ve onlara hidayeti artırdık. Onların kalpleri üzerine rabıta kurduk, kalplerini bize bağladık. Ayağa kalktıkları zaman kalkınca şöyle dediler: Bizim Rabbimiz semaların ve arzın Rabbidir. Ondan başkasına ilah olarak asla dua etmeyiz. Öyle yaparsak andolsun ki haddi aşarak yanlış söylemiş olurduk. İşte bu bizim kavmimizdir. Onlara açıkça bir delil, sultan gelmemesine rağmen Allah'tan başkasını ilahlar edindiler. Öyleyse Allah'a yalanla iftira edenden daha zalim kim vardır? Ve siz Allah'tan başkasına kul olmayarak onlardan ayrıldığınız zaman artık bir mağaraya sığının. Rabbiniz size rahmetini neşretsin, ulaştırsın. Ve size refik, destek olarak işlerinizi kolaylaştırsın. Ve güneşin doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafından geldiğini ve battığı zaman sol taraftan onların yanlarından geçtiğini görürsün. Ve onlar onun mağaranın geniş sahası içinde bulunuyorlardı. İşte bu Allah'ın ayetlerinden, mucizelerindendir. Allah kimi kendisine ulaştırırsa işte o hidayete ermiştir. Ve kimi dalalette bırakırsa, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, artık onun için veli mürşid, irşad eden evliya bulamazsın. Ve onlar uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Ve onları sağa ve sola doğru çeviririz. Onların köpeği ön ayaklarını mağaranın giriş kısmına uzatmış vaziyettedir. Eğer sen onlara muttali olsaydın, yakından görseydin, mutlaka onlardan kaçarak geri dönerdin. Ve mutlaka sen onlardan korkuyla dolardın, çok korkardın. Ve böylece aralarında sorsunlar diye onları dirilttik, uyandırdık. Onlardan konuşan biri şöyle dedi: Ne kadar kaldınız? Günün bir kısmı veya bir gün kadar, dediler. Diğerleri de, ''Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir.'' dediler. ''Artık sizden birisini sizin bu gümüş paranızla şehre gönderin. Böylece en temiz yiyecek hangisi baksın da ondan size bir rızık getirsin. Ve tedbirli, dikkatli olsun. Sakın sizi bir kimseye sezdirmesin, varlığınızı hiç kimseye hissettirmesin.'' Muhakkak ki onlar, eğer size karşı galip gelirlerse sizi taşlarlar veya sizi kendi dinlerine döndürürler. O zaman asla ebediyen kurtuluşa eremezsiniz. Ve böylece Allah'ın vaadinin hak olduğunu ve o saat kıyamet hakkında şüphe olmadığını bilsinler diye onları şehir halkına bildirdik. Aralarında onların durumu hakkında nizâ ediyorlardı, çekişiyorlardı.
onların üzerine binalar inşa edin dediler. Onların Rabbi onları en iyi bilir. Onların işlerinde galip olanlar, sözü geçenler, onların üzerine mutlaka mescit yapacağız dedi. Ve gaybı taşlayarak, bilmeden tahminde bulunarak diyecekler ki, onların sayısı üçtür, dördüncü onların köpeğidir. Beştir, altıncı onların köpeğidir diyecekler. Ve yedidir, sekizinci onların köpeğidir diyecekler. De ki, onların adedini en iyi Allah bilir. Pek azı hariç onlar bilmezler. Onlar hakkında zahir olandan, bilinenden başka tartışma, mücadele etme. Onlar hakkında onlardan birisine soru sorma, açıklama isteme. Bir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah'ın dilemesiyle yapacağım de. Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki, Rabbimin beni Allah'a bundan daha yakın, daha üstün bir irşat seviyesine ulaştırmasını umarım. Onlar mağaralarında 9 fazlasıyla 300 yıl kaldılar. De ki, ne kadar kaldıklarını en iyi Allah bilir. Semaların ve arzın gaybı ona, Allah'a aittir. Onu, gaybı en iyi işitir, en iyi görür. Onların ondan başka dostları yoktur. Hükmüne kimseyi ortak etmez. Sana Rabbinin kitabından vahyolunanı oku. Onun kelimesini değiştirecek yoktur. Ve ondan Allah'tan başka yönelilecek bulamazsın, yönelilecek yoktur. Sabah akşam onun vecihini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının zinetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız ve hevasına, heveslerine tabi olan kimselere, isteyerek işinde haddi aşmış olanlara itaat etme. De ki, hak Rabbinizdendir. Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkar etsin. Muhakkak ki biz, zalimler için kenarları, onları kafirleri ihata eden, saran, kaplayan bir ateş hazırladık. Ve eğer onlar yağmur isterlerse ateşe karşı, erimiş maden gibi koyu ve kaynar, yüzleri kavuran bir su yağdırılır. Ne kötü bir içecek ve ne kötü bir dost yardımcı. Muhakkak ki amenü olanlar, ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, biz kesinlikle en güzel ameli işleyen kimselerin ecrini, karşılığını zayi etmeyiz. İşte onlara, onlar için adn cennetleri vardır. Onların altından nehirler akar. Orada altından bileziklerle süslenirler. İnce ipek ve atlastan yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine yaslanırlar. Ne güzel bir sevap ve ne güzel bir destek. Onlara iki adamın durumunu örnek ver. İkisinden birisine üzüm bağından iki bahçe kıldık, yaptık. Ve ikisini de hurmalıklarla kuşattık, çevirdik. Ve ikisinin arasında ekinler bitirdik. İki bahçenin ikisi de meyvelerini verdi. Ve ondan bir şey eksik kalmadı. İkisinin arasından bir nehir akıttık. Ve onun serveti de vardı. Bu sebeple arkadaşıyla konuşurken ona, benim senden daha çok malım var ve ailemdeki fertler bakımından senden daha üstünüm dedi. Ve o nefsine zulmederek bahçesine girdi. Şöyle dedi, bunun bu bağın ebediyen helak olacağını zannetmiyorum. Ve ben, kıyamet saatinin kaim olacağını, vuku bulacağını zannetmiyorum. Ve eğer Rabbime döndürülürsem, mutlaka ondan daha hayırlısına dönüşmüş olanı bulurum. Onunla konuşan, sohbet eden arkadaşı ona dedi ki, seni önce topraktan, sonra bir nutfeden, bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam hüviyetine sevva dizayn edeni Allah'ı, sen inkar mı ediyorsun?
Fakat o, Allah ki benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmam. Beni mal ve evlat bakımından daha az yetersiz görsen bile sen bahçene girdiğin zaman bu bağ Allah'ın dilediği bağdır. Allah'tan başka kuvvet yoktur deseydin olmaz mıydı? Belki Rabbim bana senin bahçenden daha hayırlısını verir ve onun senin bahçenin üzerine semadan husban felaketler gönderir. Böylece kaygan bir toprak haline gelir. Veya onun bahçenin suyu yerin içine çekilir. Artık onu elde etmeye asla gücün yetmez. Sen muktedir olamazsın. Onun o kimsenin ürünleri ihata edildi, mahvedildi. Ve çardakları bahçenin üzerine yıkılmış haldeydi. Orada sarf ettiği emek ve para için ellerini, avuçlarını ovuşturuyor ve keşke ben Rabbime hiçbir şeyle şirk koşmasaydım diyordu. Ve Allah'tan başka ona yardım edecek kimseler yoktu. Ve o yardım alan, yardım edilen olmadı. İşte burada velayet, yardım, dostluk Allah'a ait bir haktır. O Allah sevap, mükafat açısından da akıbet, sonuç açısından da hayırlıdır. Onlara dünya hayatını örnek ver ki o semadan indirdiğimiz su gibidir. Yeryüzünün nebatları, bitkileri onunla karıştı, yeşerdi, büyüdü. Sonra da kuruyup ufalandı ki rüzgar onu savurur. Ve Allah her şeye muktedir olandır, gücü yetendir. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir, süsüdür. Baki, kalıcı olan salih ameller, nefsi ıslah edici ameller, sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Ve o gün dağları yürüteceğiz. Ve o gün yeryüzünü bariz, açık ve net olarak görürsün. Ve onları huzurumuzda haşredip toplamak suretiyle insanlardan, onlardan hiçbirini bırakmayacağız. Saf saf Rabbine arz olundular, sunulacaklar. Andolsun ki siz bize ilk yarattığımız gibi geldiniz, geleceksiniz. Hayır, size vaat edileni yapmayacağımız zannında bulundunuz. Ve kitap hayat filmi ortaya kondu. O zaman mücrimleri görürsün. Onun kitabın içindekilerden korkarlar ve bize yazıklar olsun. Bu kitap nasıl ki, nasıl bir kitap ki, küçük ve büyük hiçbir şeyi sayıp hesap etmeden bırakmıyor derler. Ve yaptıkları şeyleri hayat filmlerinde hazır buldular. Ve senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ve meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala onu ve onun zürriyetini, neslini, onlar sizin düşmanınız olduğu halde benim yerime dostlar mı ediniyorsunuz? Zalimler için ne kötü bir bedel cehennem. Ben onları iblis ve zürriyetini, semaların ve arzın yaratılışına ve onların kendilerinin de yaratılışına şahit tutmadım. Ve ben dalalette bırakanları yardımcı edinmedim. O gün kıyamet günü Allahü Teala şöyle diyecek: benim ortaklarım olduğu zannında bulunduğunuz şeyleri çağırın. Böylece onları davet ettiler, edecekler. Fakat onlara, kafirlere icabet etmediler, etmeyecekler. Ve onların aralarına helak edici bir engel kıldık, kılacağız. Ve mücrimler ateşi, cehennemi gördü. O zaman içine düşeceklerini zannettiler, idrak ettiler. Ve ondan uzaklaşacak, kaçacak bir yer bulamadılar. Ve andolsun ki bu Kur'an-ı Kerim'de insanlara bütün meseleleri, misalleri açıkladık. Ve insan konuların çoğunda cidalleşen, kavga edendir. Ve insanları onlara hidayet geldiği, hidayete davet edildikleri zaman Rablerinin mağfiretini dilemekten ve mümin olmaktan men eden, alıkoyan şey, sadece evvelkilerin sünnetinin
onların başına gelmemesi veya azapla karşı karşıya kalmamalarıdır. Biz Resulleri sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndeririz. Kafirler ise hakkı batılla iptal etmek için mücadele ederler. Ayetlerime ve uyarıldıkları şeyleri alay konusu ederler. Rabbinin ayetleri zikredildiği, hatırlatıldığı zaman ondan yüz çeviren ve elleriyle takdim ettiklerini, günahlarını unutan kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz onların kalplerinin üzerine fıkıh etmeyi engelleyen ekinnet kıldık. Ve onların kulaklarında işitmeyi engelleyen vakra vardır. Sen onları hidayete davet etsen de bundan sonra onlar ebediyen asla hidayete eremezler. Senin Rabbin mağfiret ve rahmet sahibidir. Eğer onları muahize etseydi, sorgulasaydı, elbette onlara azap için acele ederdi. Hayır, onlara vaat edilmiş bir zaman vardır. Onlar ondan Allah'tan başka sığınacak bir yer asla bulamazlar. Ve işte o ülkeler halkı zulmettikleri zaman onları helak ettik. Ve onların helak edilmesi için bir zaman kıldık, tayin ettik. Ve Musa aleyhisselam genç arkadaşına, iki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar yoluma devam edeceğim veya senelerce uzun süre gideceğim demişti. Böylece ikisinin iki denizin birleştiği yere ulaştıkları zaman ikisi de balığı unuttu. O zaman balık denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Buluşma yerini geçtikten sonra Musa aleyhisselam genç arkadaşına şöyle dedi. Sabah kahvaltımızı getir. Andolsun ki bu yorgunluğa yolculuğumuz sebebiyle maruz kaldık. Genç şöyle dedi. Gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben gerçekten balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. Ve o balık acayip bir şekilde denizin içine doğru kendi yolunu tuttu. Musa aleyhisselam, bizim aradığımız şey işte bu dedi. Böylece kendi izlerini takip ederek geri döndüler. Böylece katımızdan kendisine rahmet verdiğimiz ve ledun, gizli ilmimizden öğrettiğimiz kullarımızdan bir kul buldular. Musa aleyhisselam ona şöyle dedi. Rüşde ulaşmak üzere sana öğretilenden, ilmi ledundan bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Hızır aleyhisselam, muhakkak ki sen benim mahiyetimdeyken vuku bulacak olaylara sabretmeye asla güç yetiremezsin dedi. Ve haberdar edilmediğin cihetle ihate edemediğin şeye nasıl sabredeceksin? Musa aleyhisselam, inşallah Allah dilerse beni sabırlı bulacaksın ve sana emirlerde asi olmayacağım dedi. Hızır aleyhisselam, bana tabi olduğun takdirde sana anlatmadığım konularda anlatmadıkça bana bir şey sorma dedi. Böylece ikisi yola çıktılar. Gemiye bindikleri zaman onu deldi. Musa aleyhisselam, onun ehlini gemide bulunanları boğmak için mi onu deldin? Andolsun ki sen vebali büyük bir iş yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedin mi? Musa aleyhisselam, unutmam sebebiyle beni muahize etme, azarlama. Bana verdiğin emirlerimde, işimde bana zorluk çıkarma dedi. Böylece bir erkek çocuğa rastlayıncaya kadar gittiler. Hızır aleyhisselam onu, çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam, sen temiz, masum bir kişiyi başka bir nefse karşılık olmaksızın mı öldürdün? Andolsun ki sen kötü, şeriate uymayan bir şey yaptın dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi?

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin.

Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah-u Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah-u Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah Allah Allah Allah Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun, orada bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Ve zikrullahi ekber diyor Allah Teala. Ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah olasınız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, yani Kur'an-ı Kerim'in ruhunun anlatılması. Lafzın değil, ruhun açıklamasını yapmak. 24. ayet-i kerime. Zümer suresi 24. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen yetteki bi veçhihi su'el azabi yevmel kıyameti kıyame ve kıyle liz zalimine zuku ma kuntum teksibun e mı fe böylece o halde men kim kimse yetteki korur ve veçhihi onun veçhini

yüzünü, fizik vücudunu suya, kötü fena, el azabi, azap. Yemel kıyameti, kıyamet günü ve kıyle ve denir. Ez zalimin, zalimlere zukur tadın. Ma şey, kuntum siz oldunuz, teksibun, kesbediyorsunuz, kazanıyorsunuz.

Şöyle oluyor sonuç. O halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduklarınızı, yani günahlarınızın cezasını tadın denir.

Halde kıyamet günü onun veçini yani fizik vücudunu veç fizik vücut şu vücudumuzun adı Kur'an-ı Kerim'de veç olarak geçiyor. Veç aynı zamanda yüz manasına da geliyor. Zat manasına da geliyor. Öyleyse kıyamet günü azabı tadacak olan yüzümüz değildir. Kıyamet günü azabı tatan bütün fizik vücut olacaktır. Öyleyse azabı tadın dendiğine göre buradaki veç kelimesinden murat fizik vücuttur. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Yüzümüzü Allah'a teslim ettik demiyor Allah Teala veç deyince fizik vücudu kastediyor. Bu sebeple ruhun teslimi hidayetin birinci teslimidir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimidir. Nefsin teslimi üçüncü teslimidir. İradenin teslimi dördüncü teslimidir. Öyleyse dört ayrı teslim söz konusu. Bunlardan bir tanesi de veçin teslimidir ki şu fizik vücudumuzun bütünüyle Allah'a teslimini ifade eder. Ve 25. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Kezze bellezine min kablihim fe eta hümül azabı min haysu la yeşurun. Kezzebe yalanladı ellezine onlar min den. Kablihim onlardan önce fe böylece artık etahüm onlara geldi el azabı azap min haysu bir yerden bir taraftan la yeşurun şuurunda olmazlar farkında olmazlar. Şöyle çıkıyor sonuç. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Allah Teala'nın azabı insanlara nasıl gelir, nereden gelir? İnsanlar bilemezler. Ancak azabı yaşadıkları zaman fark ederler. Azap Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin üzerine ne yazık ki haktır. Allah Teala kimin üzerine dalalet hak olmuşsa onlara azabında hak olduğunu söylüyor. Allah Teala'nın ifade buyurduğu muhtevaya baktığımız zaman diyor ki Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde dünyaya getiririz Resulü. O kavimlerindeki işlerinden biri olarak manasına geliyor bu. Ve diyor ki Allah Teala o kavimlerdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye.